0: radyosu Hatemoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
1: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini belirten İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur." dedi. Bugüne kadar birlikte emek verdikleri, omuz omuza yürüdükleri yol arkadaşlarına da teşekkür eden İmamoğlu, "Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz." ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun istifa kararı sonrası yeni partiye üye olması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturma dosyalarına giren ifadelerinin yer aldığı fezlekelerde Özel'in maddi menfaat temin ettiği, Ağbaba'nın da bu süreçte aracılık yaptığını öne sürüyor. Her iki isim hakkında da zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıkların kaldırılması talep ediliyor. Mecliste daha önce 62 fezlekesi bulunan Özgür Özel'in dosya sayısı son fezlekeyle 63'e çıktı. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotunu kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.
3: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
4: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
5: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
3: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. ana jet üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
5: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
3: F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
2: Casper'lar silahlı suç örgütüyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya ve fotoğrafa yer verildi. İddianame bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerine uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarını düşürdükleri çocukların nasıl kullandıkları, haraç vermeyenin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt veriliyor.
3: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler, sonrasında da silah verdiler, kullanıp attılar. İstediklerini tehdit de alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük. Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atarlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
2: Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin, evinde bulunan 65 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizle oğluyla arasındaki 51 milyon liralık işlem için kendi birikimim dedi.
0: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
6: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
0: Şirin paraların evin farklı yerlerinde saklanmasıyla ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. Paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
2: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü.
7: Önce İzlanda, ardından Rusya, sonrasında İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Avrupa başkentlerinde heyecan büyüktü.
8: Bu güneş tutulması sırasında güneş yaklaşık 8250 kilometrelik bir hat üzerinde ay tarafından kapatılıyor ve 3400 kilometre hızla hareket edecek. 293 kilometre genişliğinde bir hat burası. Barcelona tam o hattın ucunda yer alıyor. Dolayısıyla %99.7 olarak görülmüş olacak.
7: Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. O anlarda Bilbao ve Barcelona sahilleri dolup taştı.
8: 6 milyon kişi bu İspanya'da şu anda bu ana tanıklık edecekler. Bunun 150 bini profesyonel olarak bu işi takip edenler. Yaklaşık 450 bin kişi de bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının peşinden koşan meraklılar. Özellikle Amerikalıların çok fazla buraya akın ettikleri söyleniyor.
7: Tutulma anlarına Avrupa tamamen karardı. İzlanda'da yanardağ bölgesindeki Reykjavik sahili turistlerin odağıydı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Big Ben Kulesi'nin arkasında görünen tutulma görsel şölen oluşturdu. Londralılar şehir merkezinden o anları izledi. Ve Fransa. Hem turistler hem Fransızlar güneşe bakmak için ultraviyole gözlük aldı. Markalar bu gözlükleri dağıtmak için adeta yarıştı. Başkent Paris Eiffel Kulesi'nin etrafında toplanan turistler tutulma anlarını böyle bekledi. Avrupa tutulmayla birlikte ciddi bir turist yoğunluğu yaşadı. İspanya'da hükümet yaklaşık 450 bin ek turistin ekonomiye 347 milyon euro katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Buna karşın güneş enerjisi üretimi de gün içerisinde yaşanan karanlıktan dolayı azaldı. Elektrik piyasalarında fiyatların megawatt saat başına 460 euro seviyesine çıktığı düşünülüyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretinin ikinci gününde Bingazi'yi ziyaret etti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'le de bir araya geldi. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı da ziyaret edecek.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter'le bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. Hakan Fidan Libya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verdi. Samimi misafirperverlikleri için Libya makamlarına teşekkür etti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemde. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan, 1 Şubat ayında Türkiye'de yapılan ortak planlama grup toplantısının ikincisine Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan'ın temaslarının ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
2: İran Savaşı ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde ABD'nin savaş mühimmatı azalırken İran yeni savaş taktikleri geliştirdiği belirtildi. İran'ın son saldırılarında ABD'nin savunma sistemlerini aşmayı başardığına dikkat çekildi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir hasım haline geldiğinin altı çizildi.
3: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran'sa savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete geçen ay İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırıları mercek altına aldı. İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklarda hasar aldı. İran'ın çatışma alanını Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı. İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık 1700 önleyici füze kaldı. İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtiliyor. İran'ın balistik ve kruz füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerini bu şekilde açtığına dikkat çekildi.
2: Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal bir karar geldi. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
3: Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı. Eşi boşanma davası açtı. Mahkeme bu davranışı kusurlu bularak çifti boşadı. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal oldu.
9: Taraflar yaklaşık 20 yıldır evlilerdi ve aralarında uzun süredir de bir geçimsizlik söz konusu idi. Bu geçimsizliğin nedeni de sosyal ve kültürel farklılıklar. Biraz gelin kaynana atışmaları da olmuş.
3: Davaya konu olay Ankara'da yaşandı. Kadın vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmadı.
9: Karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti ve biz bir dava açtık.
3: Kadın eş duruşmada eşini sevdiğini ve durumun kayınvalidesiyle ilgili olduğunu söyledi. Davanın reddini istedi. Mahkeme kadını kusurlu buldu. Eşin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek çifti boşadı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da bu kararı onadı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.
2: Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul itfaiyesi de viyadük altında sıkışan başka bir keçi için harekete geçti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
10: Bu keçi nereden geldi buraya?
0: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
10: Evi darma duman etti var ha.
11: Çeksene dışarı.
10: Polis alacağım gelsin be yok.
11: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
0: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Selim hayvanı teslim aldı.
12: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
0: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
2: Borsa İstanbul'da şirketlerin halka arz coşkusu sürüyor. Birçok şirket peşi sıra borsaya açılıyor. Ancak yatırımcı ilgisi geçtiğimiz yıllara göre düşük.
0: Borsa İstanbul'da halka arz furyası tersine döndü. Bu kez arz olan şirket sayısı yüksek ancak yatırımcı ilgisi az. Alternatif finansman arayışı artan şirketler art arda halka arz oluyor. Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilirken, bu yılın sadece ilk 7 ayında 29 şirket borsaya kote oldu. Ancak hem şirketlerin yatırımcılardan bulduğu karşılık hem de halka arzların yatırımcıya sağladığı getiri geçen senelere göre daha zayıf kaldı. 2025'te halka arz edilen 18 şirket toplamda 45 milyar lira gelir toplarken, bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar borsaya kote olan 29 şirket piyasadan toplam 66,7 milyar lira topladı. Geçtiğimiz yıllarda görülen tavan serileri de bu yıl yok. Bazı hisselerdeki fiyatlamalar çok sınırlı artış kaydetti.
13: Sermayenin tabana yayılması, halka arzının artması önemli. Ama burada kişilerin halka arza dahil olurken nasıl ve neye göre halka arza dahil olduğunu bilinçli bir şekilde bilmesi de gerekiyor. Yani bu şirket neden halka arz oluyor? Halka arzdan gelecek parayla ne yapacak? Yatırım mı yapacak, borçları mı kapatacak, gelecek dönem beklentileri nelerdir, izahname, bunların hepsini bir bütün halde incelemesi gerekiyor.
2: AK Parti 14 Ağustos Cuma günü 25. yaşını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
14: Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz hem de partimizde bugüne kadar görev almış olan AK Partililerin buluştuğu bir miting olacak.
0: Hem 25 yılın muhasebesi yapılacak hem de yeni dönemin yol haritası açıklanacak. AK Parti Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliğine hazırlanıyor.
14: Yaklaşık 100 bine yakın bir davetlimiz var. Bu alanın metrekare hesaplamasını da yaparken, oluştururken 300 bin civarında kişinin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak planlamamızı gerçekleştirdik.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik için alanda çalışmalar sürüyor. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, etkinliğin detaylarını NTV'ye anlattı.
14: Bir orkestramız olacak, sağ tarafta bir mehteran takımımız olacak. Teşkilatımız için çok özel bir film yaptık. Cumhurbaşkanımız sahneye girdikten sonra yerine geçecek ve yanı başında o gün doğum günü olan 25 genç olacak.
15: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ne 100 binden fazla AK Partilinin gelmesi yönünde bir planlama var. Alan da buna göre düzenleniyor. Yine o gün burada AK Parti'nin geçmişini anlatan, geleceğini anlatacak bir video gösterimi de olacak. Bu videonun, yeni müziklerin, sloganların da buraya katılanlar tarafından rahatça izlenebilmesi, duyulabilmesi için de devasa bir LED ekran kuruldu.
0: AK Parti 25. yıl etkinliğinde drone gösterileri de yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
2: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak.
16: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
17: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
16: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a, birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
18: Ben giydireceğim oğlumun.
19: Buradayım. Dayı.
16: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
2: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
19: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın Plan'a hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bu haftanın ve önümüzdeki sürecin en önemli başlığı terörsüz Türkiye sürecinde meclisten geçen çerçeve yasa. Tam adıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. 12 maddeden oluşuyor. Müstakil, yani doğrudan PKK terör örgütüne yönelik ve süreli 6 aylık bir kanundan bahsediyoruz. Terör örgütünün kendini tamamen lağvetmesi ve silah bırakması şartına bağlı. Bu süreç güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından teyit edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Tespit Komisyonu tarafından onaylanacak ve MGK kararıyla da uygulanmaya başlanacak. Mecliste oluşturulacak bir komisyon da sürecin takibini yapacak. Kanun teklifinin 464 evet oyuyla kabul edilmesi elbette süreci yönetenleri cesaretlendiriyor. Burada en hassas, en kritik nokta silah bırakma sürecinin dikkatli takibi. Yakın Planda bu gece işte bu süreci, olası riskleri, yaratacağı sonucu konuşacağız. İki değerli konuğum var. Bu akşam bir saatlik bir program planladık. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Şakir Din Şahin bizimle birlikte. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. O da uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Yeşiltaş.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi süreci konuşacağız ama ben programa kitabın orta yerinden bir soruyla başlamak isterim. Bugün Sayın Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı, ki bu süreç içerisinde bu teklifin hazırlanması sonrasındaki meclis sürecinde çok aktif bir şekilde yer almıştı, Anadolu Ajansı yayınına katıldı. Ve şöyle bir serzenişi var, bir sistemi belki de, yani eleştirilere yönelik. Dedi ki Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa teklifi denebiliyor buna? Şimdi baktığımızda Sayın Din Şahin, sizinle başlarız. Yani toplumun bir kesiminde evet ciddi bir mutabakat olduğu mecliste, ama toplumun büyük bir kesiminde, ya da bir kesiminde diyelim, bir takım tereddütler ve işte bir bölücü bir yasa şeklinde eleştiriler var. Nasıl bakıyorsunuz bu eleştirilere, bu tereddüte, tedirginliğe?
2: Yani toplumdaki bazı insanların, daha doğrusu belirli kesimlerin bu fikre katılmaması doğal karşılanmalı. Yani demokrasilerde bir özellikle mecliste bu kadar tartışmalı bir konuda bence çok da iyi bir aşamada, yani çok yüksek oyla geçti meclisten, ama muhalefet olması doğaldır. Muhalefet olması beklenir. Bu konuda muhalefetin olmaması ancak demokratik olmayan bir rejimde mümkün olur. Yani %100 oyla geçmesi meclisten mesela ancak Sovyetler Birliği'nde ya da Kuzey Kore'de ya da Esad'ın Suriye'sinde olması mümkündü. O bakımdan itirazların olmasını olgunlukla karşılamak lazım ve anlayışla karşılamak lazım. İtirazı olanların da, bu itirazlara itirazı olanların da bunu sükunetle, suhuletle ifade etmeleri, dertlerini söylemeleri, ama karşılıklı birbirlerini hainlikle suçlamamaları gerekir. Maalesef bizim siyasetimizde, siyaset kültürümüzde böyle bir kötü alışkanlık var. Bir konuda doğru olduğumuzu düşündüğümüzde bizimle hemfikir olmayan insanları hain olmakla, terörist olmakla, sürece ihanet etmekle ya da devlete, vatana ihanet etmekle suçluyoruz. Yani bugün gelinen aşamada bu bir bölücü yasa mı? Tabii ki de değil. Bu bölücü yasa olmanın ötesinde birleştirici bir yasa. Tekrardan terörü sonlandırıp terörün böldüğü, terörün parçaladığı toplum kesimlerini bir araya getirecek, onları tekrardan bir harçla birleştirebilecek potansiyele sahip bir yasa. Olur mu, olmaz mı? Riskleri var, eksikleri var. Olmaz olur mu? Mükemmel bir yasa yapmak mümkün mü? Değil. O bakımdan da muhalefete ihtiyacımız var. Yani mükemmel olmayan, doğası gereği mükemmel olmayan bir yasanın eksiklerini de muhalefet ifade etmeli, söylemeli. Ama bunu yapıcı bir dille ifade edebilirsek ki bu kültürümüzde yok. Yani şimdi buna muhalefet eden liderleri ve siyasi partileri yapıcı olmamakla suçluyor olabiliriz ama bugün bu yasaya destek veren partileri düşünelim, iktidar partilerini düşünelim ya da DEM'i düşünelim. Onların geçmişteki söylemlerine bakalım. Onlar da aslında birleştirici, bütünleştirici bir söylem ya da siyasi kültürü geçmişte benimsemiş değiller. Geniş toplum kesimlerinde MHP'nin senelerdir biriktirdiği, her ne kadar Sayın Bahçeli bu işte en öncü rolü oynamış isim olsa bile MHP'nin, Sayın Bahçeli'nin öncesinde Sayın Alparslan Türkeş'in biriktirdiği bir miras var. Onların çok sert bir söylemi vardı. Sadece onların mı? Hayır, işte Sayın Destici'nin, işte Büyük Birlik Partisi'nin, ekleyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda çok sert bir söylemi var mıydı? Vardı. Şimdi onlar belki iktidar partisi olmanın gereği olarak siyaset yapmayı bir ton düşürüp devlet mantığıyla ya da devlet adamlığının gereği nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa şimdi belki öyle hareket ediyorlar. Öyle bir söylem benimsediler. Ama hatırlayalım, bir önceki seçimlerde CHP ile DEM ya da o zaman HDP meşru bir zeminde parlamentoda seçimler öncesinde adı konulmamış bir ittifaka gittiklerinde işte CHP, HDP, PKK diye CHP'yi bu sefer terörist olmakla suçlamışlardı. Yani bu şu andaki muhalefete özgü bir tutum değil. Maalesef bu birbirimizi suçlama, birbirimizi hainlikle suçlama, ihanetle suçlama, terörist olana ya da bölücü olana destek olmakla suçlama siyasi kültürümüzde olumsuz bir unsur olarak vardı. Bugün de var. Ama ümit verici olan şey şu, bu yasa olumlu bir yasa. Bu yasayı çıkartmak için geçmişte belki çok sert bir dil kullanan politikacılarımız bugün ılımlı, yumuşak bir dil kullanıyorlar. Hem DEM cephesinde, hem MHP cephesinde, hem AK Parti cephesinde. Ve buna da mecliste ciddi bir destek geldi. Anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğun desteği geldi. O bakımdan ümitli olmak lazım. Bu bölücü bir yasa değil, birleştirici bir yasadır. Ama bölücü olduğuna dair endişeleri olan insanlar da, siyasetçiler de bunu söylesinler, bunu mümkünse yapıcı bir dille söylesinler. Siyasi kültürümüzün gerektirdiği kırıcı, bozucu dili değil de memleketin faydasını düşünen daha olumlu bir dille eleştirilerini, muhalefetlerini belki sert bir dille ama yıkmadan yapmak maksadıyla söylesinler. Bu yasanın şurası eksik, bu konuda sıkıntı var. İleride şu şu şu sorunlar çıkabilir gibi ifadeler kullansalar, bölücülükle yaftalamak yerine çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Ki, muhalefetin yaptığı eleştiriyi ya da öneriyi göz ardı etmemek, aksine ondan faydalanmak önemli. Süreci yönetenler açısından da kıymetli olacaktır. Sayın Yeşiltaş, sizce bu yasanın bir bölme riski var mı?
3: Yani tabii böyle bir risk şu anda söz konusu değil. Çünkü yasanın çerçevesi çok net bir şekilde çizilmiş durumda. Belli bir yol haritası üzerinde inşa edildi yasanın mantığı açısından. Hedefi de çok net, terör örgütünün silah bırakmasını nihayete erdirmek ve silah bırakma faaliyetinin de teyit edilmesinden sonra, tespit edilmesinden sonra gerekli süreçlerin de işletilmesinin önünü açmak. Dolayısıyla yasanın maddelerine baktığımızda böylesi bir hedef ya da böylesi bir risk de söz konusu değil. Çünkü devletin yapısına dair ya da devletin toprak bütünlüğüne dair, anayasanın değişmez ilkelerine dair bazı unsurları herhangi bir şekilde dile getiren bir yasa teklifi söz konusu değil. Yasa bu anlamda bir aşama olarak görmek lazım. Yasanın aşamaları tamamlandıktan sonra da terör sürecinin Türkiye'de tamamıyla sona erdiği ve silahın ortadan kalkarak yeni bir demokratik zemin inşa edilmesi, ona atılacak bir adım aslında. Bazı yapısal engeller söz konusu, o engellerin bu yasayla ortadan kaldırılması söz konusu olacak. Ondan sonraki dönem tabii ki yeni bir dönem Türkiye açısından ve Türkiye'nin belki de ilk defa tecrübe edeceği bir dönem olacak. Şu anlamda ilk defa tecrübe edeceği bir dönem olacak. Yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir devam eden silahlı bir terör örgütüyle Türkiye mücadele etti. Bu Türkiye'nin bütün boyutlarıyla her alanına nüfuz etti. Ekonomi politikalarına, savunma politikalarına, güvenlik politikalarına, demokratik sistematiğine, her noktasına kadar seçimlerin uzunca bir süre terörle mücadele ve terörizm tartışması üzerinden şekillendiğini gördük. Parti politikalarını, toplumsal kutuplaşmaları, partiler arasındaki ilişkileri, hem yakınlaşma ilişkilerini hem uzaklaşma ilişkilerini belirleyen çok ana bir konu ola geldi terör meselesi. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasetine 40 yılı aşkın bir süredir damgasını vuran, çok sahici, gerçekçi, can yakıcı, çok yüksek maliyetler oluşturan bir problem olarak terörle uğraşmak durumunda ve mücadele etmek durumunda kaldı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi bu yasayla birlikte terör örgütünün silahları bırakması ve faaliyetlerini tamamıyla feshetmesi durumunun teyit edilmesiyle birlikte siyaseten yeni bir dönem açılacak. Bu dönem içerisinde de tartışmalar silahsız bir zeminde, şiddetsiz bir zeminde söz konusu olacak. Yani DEM Partisi'nin bundan sonra alacağı tavır arkasında herhangi bir biçimde silahlı güç olmadan ortada olacak veya bu konuda pozisyon alacak partiler de bu silah bağlamında, şiddet bağlamından uzaklaşarak bir siyaset ortamıyla karşı karşıya kalacak. Böylesi bir ortamda da Türkiye'nin bölünmesinin, parçalanmasının, toprak bütünlüğünün, siyasi bütünlüğünün halel görmesinin de ortada çok bu anlamda tartışılacak bir riskle karşı karşıya olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamalı bir süreç olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yasanın neyi kapsadığı, neyi kapsamadığı, nasıl işleyeceği, ne tür adımlar atılacağı, özellikle MGK kararının alınmasından sonra oldukça açık. Dolayısıyla şu anda yasanın bir Türkiye'yi bölünme riskiyle karşı karşıya getireceğini ortaya koyarak bunun üzerinden muhalefet etmek çok da anlamlı değil. Tam tersine süreci daha sağlıksız bir zemine itebilir ve toplumun endişelerini daha fazla gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Toplum nihayetinde elbette meclis ortamında verilen destek aritmetik olarak çok güçlü bir destek. Buna mukabil toplumun aynı oranda destek verdiğini şu anda tam olarak söylemek mümkün değil. Ama toplumun bir bütün olarak sürece destek verdiğini, terörsüz Türkiye'ye, silahsız bir siyasal döneme destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu noktada bu risk üzerinden yaklaşmak pek mümkün değil.
1: Şimdi tabii Sayın Numan Kurtulmuş'un bu serzenişiyle başladık. Bu serzenişi yaparken Sayın Kurtulmuş dedi ki ya 3 tane emniyet sivabı koyduk biz bu kanuna. Onların işte biri güvenlik ve istihbarat birimleri ki silah bırakmanın teyidini yapacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında ilgili bakanlardan oluşan bir başka kurul var. O da tespit, yani diyecek ki evet tespit ettik, biz de bu teyit, gelen bilgiler doğrudur. Bununla birlikte MGK'ya girecek. MGK kararı sonrasında da bir de meclis bu işin takibini yapacak. Orada da bir kurul, komisyon oluşturulacak. Tabii bu silah bırakma işi, bunun tespiti önemli. Çünkü akıllara da hemen bir önceki süreç geliyor, başarısızlıkla sonuçlanan çözüm süreci demiştik o zaman adına. Orada da evet silah bırakma, bir ateşkes, ama sonrasında gördük işte bir yerlere saklanmış. Burada bu teyit mekanizması nasıl işleyecek? Belki Sayın Yeşiltaş siz de başlayalım bu turada. Nasıl bir çalışma yürüyecek ve nasıl emin olacağız biz örgütün gerçekten kendini lav ettiğine ve silahları bıraktığını?
3: Şimdi tabii terör örgütünün elinde bulunan silahların bir envanteri var. Yani bunu açık kaynaklardan da elbette bir ne kadar silah var, onu çok bilmek mümkün değil. Fakat envanterin çeşitleri açısından ne tür silahların PKK'nın elinde olduğu ve bunun aşağı yukarı bir miktarının hangi seviyede olduğunu tespit etmek açık kaynaklardan bile mümkün bu. Bu geçmişte yapılan araştırmalar, yakından takip ettiğimiz zaman, sahaya baktığımız zaman PKK'nın hangi tür silahlı ve hangi dönemlerde yoğun bir şekilde elinde bulundurduğunu, gerek PKK'nın terör eylemlerinde gerekse de gerek Türkiye'nin kırsallarında veya Kuzey Irak'ta yürütmüş olduğu terör faaliyetlerinde bunların hepsini görüyoruz. Bu tabii ki güvenlik kurumlarının yakından takip ettiği de bir meseleydi ki Türkiye'nin özellikle terörle mücadelesinde Bu takip meselesi çok büyük fayda sağladı. Yani terör örgütünün elindeki kabiliyet ve kapasite bağlamında siz de belli ölçülerde kabiliyet ve kapasite geliştiriyorsunuz. Örneğin son dönemlerde PKK'nın drone envanterinin daha çok arttığını gördük. Bölgesel konjonktür ona da müsaade ediyordu ve bu tür envanteri serbest pazar koşullarından satın almak ve bir araya getirmek mümkündü. Dolayısıyla Türkiye'de terörle mücadele süreçlerinde askeri doktriner açısından hem taktiksel düzeyde hem de operasyonel düzeyde çeşitli karşı önlemler aldı ve nihayetinde terörle mücadelede teknolojik üstünlüğü eline geçirdi. Bu da terörle mücadelenin başarısını beraberinde getirmişti. Dolayısıyla terör örgütünün elinde ne kadar silah, hangi cins silah olduğu belli. Şimdi bu envanter üzerinden terör örgütünün belli bir süre zarfında, ki bu süre zarfının da artık yasanın resmi gazetede de yayınlanmasından sonra başlayacağını ve önümüzdeki 2 ila 4 ay arasında çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini göreceğiz. Burada tabii temel sorulardan bir tanesi, bu silahlar hangi merkezlerde toplanacak? Bu silahların büyük ölçüde efendim?
1: Ne olacak? İmha mı edilecek bir yerde mi saklanacak?
3: Evet. Çeşitli tabii çeşitli yöntemleri var. Yani imha edilmesi söz konusu olacaktır elbette. Nihayetinde bu silahların herhangi bir şekilde kullanılması söz konusu olmayacaktır. Ve Kuzey Irak'ta çeşitli bölgelerde bu silahların toplanması, verilmesi söz konusu olacaktır. Bunlar tabii ki çok sistematik bir şekilde kayıt altına alınacak. Yeni bir envanter oluşacak. Ve bu silahsızlanma protokolü de bu yasayla birlikte örgütün süreci daha yakından takip edebilmesi, devletin de süreci daha kontrolcü bir yaklaşımla takip edebilmesi açısından bu protokollere uyulması gerekecek. Yani bu yasa çıktı, yasanın detayları açısından silahın nasıl, hangi zaman diliminde nereye teslim edileceği ortaya koyulmadı. Fakat bunun belli prosedürlere ve belli protokollere bağlı olacağını biliyoruz. Bu mesele hala istihbarat ve güvenliğin temel konularından bir tanesi. Bu süreç başladıktan sonra devlet kendi elindeki yaklaşık envanterle örgütün bırakmış olduğu, teslim etmiş olduğu silah envanterini belli ölçülerde karşılaştıracak. Yani burada bir zaman söz konusu olacak tabii. Zaman
1: anladığım kadarıyla
3: bakımı.
1: Evet, şimdi yasa süreli bir yasa, 6 aylık bir süre. Yani doğru. Bu tabii süre MGK kararıyla başlayacak. Yani tamam, artık bu 6 aylık süre başladı denecek. Ama öncesindeki bu silah bırakma için de böyle ucu açık bir takvim belirlenmemiş. Dediğiniz gibi.
3: Belirlenmemiş ama bunun kısa sürede olması
1: 2-4 ay içerisinde ilerleyebilmesi açısından. Beklenti bu. Evet. Daha da uzarsa belki iş tersine dönebilir mi? Yani olumsuz.
3: Yani tabii olabilir. Riskler her zaman var. Yani konjonktür itibariyle bölgesel riskler var. Sürecin yavaş işlemesi durumunda toplumun süreçten kopma durumu söz konusu olabilir. Siyasetin bu süreci uzatması çok da anlamlı değildir. Yani burada adım atıldı. Bu çok son derece önemli bir adım. Peki. Meclisten çıkarılan yasa tarihsel olarak da işin yol haritasını kolaylaştırması açısından da çok önemli bir adım. Burada bir eş zamanlılık mantığı da tabii çok dikkate almak lazım. Yani örgütün silahları teslim etmesinden sonraki süreç asıl önemli süreç. Ama bu elbette güvenlik kurumlarının tespitiyle birlikte bir rapor yazılacak ve bu raporla birlikte Milli Güvenlik Kurulu'nda bir tartışma bir müzakere süreci söz konusu olacak. Milli Güvenlik Kurulu evet PKK hem elindeki bütün envanteri teslim etmiştir hem de örgütün faaliyetleriyle ilgili tam bir fesih sürecini başlatmıştır. Bundan sonra geri dönüşlerle ilgili yasadan faydalanmak isteyen örgüt mensubu kişilerin süreçleri başlatılabilir dediği zaman da bu artık ikinci aşamayı beraberinde getirecektir. Burada tabii ki bir takım sorular var ve bu soruların başında örgüt acaba silah envanterini önemli ölçüde İran merkezli bir coğrafyaya mı kaydırdı ki bu olasıdır. Yine benzer bir şekilde Suriye dosyasının silah bırakma bağlamında bu sürecin neresinde yer alacağına dair bazı sorular olabilir. Ancak Suriye meselesini kendi bağlamında bundan sonra ele almak lazım ki orada Suriye hükümetiyle devletiyle YPG-PYD arasında devam eden bir süreç var, bir entegrasyon süreci var. Dolayısıyla bu sürecin silah bırakma meselesinin Suriye bağlamını ayrıca değerlendirmek lazım. O beklentiyi orada şu anda oluşturmamak lazım. Ama PKK'nın Kuzey Irak temelli elinde bulundurmuş olduğu envanteri büyük ölçüde teslim etmesi bir rapor ve bir teyit mekanizmasıyla tespit edildikten sonra ikinci aşamaya yani yasanın aktive edilmesi operasyonelize hale getirilmesi süreci de başlamış olacaktır.
1: Peki bunu da konuşacağız. Şakirdin Şahin aslında size soracağım soruya giriş yaptı Sayın Yeşiltaş son bölümde. Yani evet kanuna baktığımızda diyor ki PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla lağvedilmesi ve silahların bırakılması. Tabii sadece PKK demeyip onun bir üst organı KCK deyince KCK'ya bağlı farklı kombinasyonlarla oluşmuş işte harf kombinasyonlarıyla oluşmuş örgütler var. Sayın Yeşiltaş da altını çizdi. Mesela Suriye'de YPG var. İran'da farklı gruplar var. Bunların hepsinin lağvedilmesini ya da işte silah bırakmasını mı bekliyor kanun yapıcı? Yoksa sadece PKK, Kuzey Irak yeterli olacak mı?
2: Bu aşamada zannediyorum beklentimiz Kuzey Irak ve PKK. Hı hı. Suriye'deki unsurlar büyük ölçüde Şam'a entegre olma suretiyle aslında çözülüyorlar.
1: Doğru. Zaten. Gerçi o süreç de beklenenden uzadı. Yani sanki daha kısa bir sürede olacak gibi gözüküyordu ama hala tam bir entegrasyondan bahsedemiyoruz orada.
2: Yani orada Türkiye'nin istediği gibi bir birey bireyi tek tek Suriye ordusuna entegre olmaları değil de üç tabur şeklinde Doğru. entegre olmaları gibi bir netice söz konusu oldu ama büyük oranda başarıyla ilerleyen bir entegrasyon diyeyim. En azından başarılı olmadığına dair haberler gelmiyor. Her ne kadar buna muhalefet eden bazı unsurlar işte Ayneler, Abda, Kobani'de neyse bayrak indiriyorlar Suriye bayrağı. İşte kendi bayraklarını tekrardan çekmeye çalışıyorlar. Bunun gibi haberler de gelse de bunların çok daha münferit ve azınlıkta kalan olaylar, vakalar olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Daha ziyade orada bir entegrasyon süreci devam ediyor. Çünkü göründüğü ve düşünüldüğü kadar güçlü çıkmadı YPG Suriye'de. SDG dediğimiz, biz SDG'den bahsederken buradan konuşurken SDG ile YPG'nin aynı şey olduğunu söylerdi.

0: ulaşmasını canı gönülden dileyen, isteyen, arzu eden ve başından beri bu konuda yorum yapan birisi olarak bu süreçte eksiklikler görüyor muyum? Evet, görüyorum. Bir tanesi Murat Hoca'nın az önce söylediği hususlardan bir tanesi. Nedir o? Yani silah bırakma dediğimiz şey muğlak. Hı hı. Bu silah bırakma ne kadar, hangi süre zarfında ve ne kadarı bırakıldığı zaman silah bırakıldı kabul edeceğiz. Buna dair hiçbir şey yok mevcut yasa taslağında. Ne demek istiyorum? Silah bırakma süreci 3 ay mı sürecek? 5 ay mı sürecek? 6 ay mı sürecek? Temennimiz o ki 2 ay sürecek. Ya da Murat Hoca 2 ay ile 4 ay arasında dedi. Ama yasada buna dair hiçbir şey yok. Bir son sınır, bir bitiş tarihi konmamış.
1: Şimdi yazılan çizilenlere bakıyorum. Sanki güvenlik bürokrasisinin şöyle bir öngörüsü var. Ya da bir planlaması, değerlendirmesi var. İşte 2-4 ay süre içerisinde %80 oranında bir silah
0: bırakma
1: sözü
0: olabilir. Bunun bir temenni olmaması gerekirdi. Bunun bir şekilde yasaya yazılması ve işte 4 ay sonra kontrol edilecek ve %80'i teslim edilmemişse süreç başarısız kabul edilecek. Ya da 6 ay süremiz var. Bu şeyleri de terör unsurlarını da bir an önce gelip silahlarını teslim etmek için motive eden, teşvik Anladım. Eden, ona zorlayan bir ne diyelim son tarih olurdu. Böyle bir son tarihimiz maalesef yok.
1: Bu bir eleştiri ya da eksik bulduğunuz nokta.
0: Bu benim eksik bulduğum noktalardan bir tanesi. İkincisi işte yüzde ne kadarını teslim ettikleri zaman, çünkü diyoruz ki bu yasaya göre örgüt yöneticileri buna dahil değil.
1: Doğru.
0: İşte suça karışmış olanlar, daha doğrusu kasten adam öldürmüş olanlar, yani polisimizi, askerimizi öldürmüş olanlar buna dahil değil diyoruz. Hı hı. Peki o zaman onlar silah bırakmazlar değil mi, yani mantıken düşündüğümüz zaman? Peki bunların yüzdesi kaç, buna dair bir öngörü var mı? Onların bırakmayacağını düşündüğümüzde işte %75 kalıyor gelmesini beklediğimiz militan sayısı. Bu %75 bırakacak. Bunların bıraktığını tespit ettiğimiz zaman MGK toplanacak ve bu kararı alacak ve ondan sonraki 6 aylık süreç başlayacak diyebileceğimiz net rakamlar, net sayılar, net tarihler yok.
1: Peki bir araya gideyim mi? Reklama gitmem için arkadaşlarım uyarıyor. Tamam. Arayı verelim, kaldığınız yerden
0: bunun
1: devam
0: edeceğiz. Bunun getireceği bir başka sıkıntı var, ondan bahsetmek istiyorum.
1: Peki, kısa bir ara.
2: Yakın plan devam edecek.
3: Hava durumu.
4: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa-Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize-Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
3: Hava durumu.
5: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
6: Burası Arası

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Ankara'da terörsüz Türkiye süreci için kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
1: Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş'ta kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
1: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
3: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez ifadesini kullandı.
4: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
5: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
4: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
4: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
5: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini belirten İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur." dedi. Bugüne kadar birlikte emek verdikleri, omuz omuza yürüdükleri yol arkadaşlarına da teşekkür eden İmamoğlu, Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun istifa kararı sonrası yeni partiye üye olması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturma dosyalarına giren ifadelerinin yer aldığı fezlekelerde Özel'in maddi menfaat temin ettiği, Ağbaba'nın da bu süreçte aracılık yaptığını öne sürüyor. Her iki isim hakkında da zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıkların kaldırılması talep ediliyor. Mecliste daha önce 62 fezlekesi bulunan Özgür Özel'in dosya sayısı son fezlekeyle 63'e çıktı. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotunu kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.
1: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
6: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
7: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
1: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. ana jet üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
7: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış bir yansıdı ama öyle bir şey yok.
1: F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
0: Casper'lar silahlı suç örgütüyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya ve fotoğrafa yer verildi. İddianame bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerine uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarını düşürdükleri çocukların nasıl kullandıkları, haraç vermeyenin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt veriliyor.
1: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler, sonrasında da silah verdiler, kullanıp attılar. İstediklerini tehditle alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük. Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atarlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
0: Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin, evinde bulunan 65 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizle oğluyla arasındaki 51 milyon liralık işlem için kendi birikimim dedi.
4: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
8: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle, bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
4: Şirin, paraların evin farklı yerlerinde saklanmasıyla ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. Paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. Masak raporunda Şamil Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
0: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü.
8: Önce İzlanda, ardından Rusya, sonrasında İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Avrupa başkentlerinde heyecan büyüktü.
9: Bu güneş tutulması sırasında güneş yaklaşık 8250 kilometrelik bir hat üzerinde ay tarafından kapatılıyor ve 3400 kilometre hızla hareket edecek. 293 kilometre genişliğinde bir hat burası. Barcelona tam o hattın ucunda yer alıyor. Dolayısıyla %99.7 olarak görülmüş olacak.
8: Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. O anlarda Bilbao ve Barcelona sahilleri dolup taştı.
9: 6 milyon kişi bu İspanya'da şu anda bu ana tanıklık edecekler. Bunun 150 bini profesyonel olarak bu işi takip edenler. Yaklaşık 450 bin kişi de bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının peşinden koşan meraklılar. Özellikle Amerikalıların çok fazla buraya akın ettikleri söyleniyor.
8: Tutulma anlarında Avrupa tamamen karardı. İzlanda'da Yanardağ bölgesindeki Reykjavik sahili turistlerin odağıydı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Big Ben Kulesi'nin arkasında görünen tutulma görsel şölen oluşturdu. Londralılar şehir merkezinden o anları izledi. Ve Fransa. Hem turistler hem Fransızlar güneşe bakmak için ultraviyole gözlük aldı. Markalar bu gözlükleri dağıtmak için adeta yarıştı. Başkent Paris Eiffel Kulesi'nin etrafında toplanan turistler tutulma anlarını böyle bekledi. Avrupa tutulmayla birlikte ciddi bir turist yoğunluğu yaşadı. İspanya'da hükümet yaklaşık 450 bin ek turistin ekonomiye 347 milyon euro katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Buna karşın güneş enerjisi üretimi de gün içerisinde yaşanan karanlıktan dolayı azaldı. Elektrik piyasalarında fiyatların megawatt saat başına 460 euro seviyesine çıktığı düşünülüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretinin ikinci gününde Bingazi'yi ziyaret etti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'le de bir araya geldi. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı da ziyaret edecek.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter'le bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. Hakan Fidan Libya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verdi. Samimi misafirperverlikleri için Libya makamlarına teşekkür etti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemde. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan 2 Şubat ayında Türkiye'de yapılan ortak planlama grup toplantısının ikincisine Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan'ın temaslarının ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
0: İran Savaşı ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde ABD'nin savaş mühimmatı azalırken İran yeni savaş taktikleri geliştirdiği belirtildi. İran'ın son saldırılarında ABD'nin savunma sistemlerini aşmayı başardığına dikkat çekildi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir hasım haline geldiğinin altı çizildi.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran'sa savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete geçen ay İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırıları mercek altına aldı. İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklar da hasar aldı. İran'ın çatışma alanını Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı. İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık 1700 önleyici füze kaldı. İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtiliyor. İran'ın balistik ve kruz füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerini bu şekilde açtığına dikkat çekildi.
0: Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal bir karar geldi. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
1: Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı. Eşi boşanma davası açtı. Mahkeme bu davranışı kusurlu bularak çifti boşadı. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal oldu.
10: Taraflar yaklaşık 20 yıldır evlilerdi ve aralarında uzun süredir de bir geçimsizlik söz konusuydu. Bu geçimsizliğin nedeni de sosyal ve kültürel farklılıklar. Biraz gelin kaynana atışmaları da olmuş.
1: Davaya konu olay Ankara'da yaşandı. Kadın vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmadı.
10: Karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti ve biz bir dava açtık.
1: Kadın eş duruşmada eşini sevdiğini ve durumun kayınvalidesiyle ilgili olduğunu söyledi. Davanın reddini istedi. Mahkeme kadını kusurlu buldu. Eşin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek çifti boşadı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da bu kararı onadı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.
0: Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul İtfaiyesi de viyadük altında sıkışan başka bir keçi için harekete geçti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
11: Keçi nereden geldi buraya?
4: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
11: Darma duman et duvara.
12: Çeksene dışarı.
11: Polis arayacağım gelsin ben yok.
12: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
4: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Selim hayvanı teslim aldı.
13: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
4: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
0: Borsa İstanbul'da şirketlerin halka arz coşkusu sürüyor. Birçok şirket peşi sıra borsaya açılıyor ancak yatırımcı ilgisi geçtiğimiz yıllara göre düşük.
4: Borsa İstanbul'da halka arz furyası tersine döndü. Bu kez arz olan şirket sayısı yüksek ancak yatırımcı ilgisi az. Alternatif finansman arayışı artan şirketler ard arda halka arz oluyor. Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilirken bu yılın sadece ilk 7 ayında 29 şirket borsaya kote oldu. Ancak hem şirketlerin yatırımcılardan bulduğu karşılık hem de halka arzların yatırımcıya sağladığı getiri geçen senelere göre daha zayıf kaldı. 2025'te halka arz edilen 18 şirket toplamda 45 milyar lira gelir toplarken bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar borsaya kote olan 29 şirket piyasadan toplam 66,7 milyar lira topladı. Geçtiğimiz yıllarda görülen tavan serileri de bu yıl yok. Bazı hisselerdeki fiyatlamalar çok sınırlı artış kaydetti.
14: Sermayenin tabana yayılması, halka arzının artması önemli. Ama burada kişilerin halka arza dahil olurken nasıl ve neye göre halka arza dahil olduğunu bilinçli bir şekilde bilmesi de gerekiyor. Yani bu şirket neden halka arz oluyor? Halka arzdan gelecek parayla ne yapacak? Yatırım mı yapacak, borçları mı kapatacak, gelecek dönem beklentileri nelerdir, izahname, bunların hepsini bir bütün halde incelemesi gerekiyor.
0: AK Parti 14 Ağustos Cuma günü 25. yaşını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
15: Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz hem de partimizde bugüne kadar görev almış olan AK Partililerin buluştuğu bir miting olacak.
4: Hem 25 yılın muhasebesi yapılacak hem de yeni dönemin yol haritası açıklanacak. AK Parti Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşirilecek 25. yıl etkinliğine hazırlanıyor.
15: Yaklaşık 100 bine yakın bir davetlimiz var. Bu alanın metrekare hesaplamasını da yaparken, oluştururken 300 bin civarında kişinin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak planlamamızı gerçekleştirdik.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşirilecek etkinlik için alanda çalışmalar sürüyor. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar etkinliğin detaylarını NTV'ye anlattı.
15: Bir orkestramız olacak. Sağ tarafta bir mehteran takımımız olacak. Teşkilatımız için çok özel bir film yaptık. Cumhurbaşkanımız sahneye girdikten sonra yerine geçecek ve yanı başında o gün doğum günü olan 25 genç olacak.
16: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri kırmızıyla devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ne 100 binden fazla AK Partilinin gelmesi yönünde bir planlama var. Alan da buna göre düzenleniyor. Yine o gün burada AK Parti'nin geçmişini anlatan, geleceğini anlatacak bir video gösterimi de olacak. Bu videonun, yeni müziklerin, sloganların da buraya katılanlar tarafından rahatça izlenebilmesi, duyulabilmesi için de devasa bir LED ekran kuruldu.
4: AK Parti 25. yıl etkinliğinde drone gösterileri de yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
0: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ilk tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak.
17: Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
18: Bugün düğüne gidiyoruz ve yine seninkine değil.
17: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çeyre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöne, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a, birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergene ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
19: Ben giydireceğim.
20: Buradan ya. Dayı.
17: Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Süreç yasasını konuşuyorduk. Şakir Dinşahin'in eksik bulduğu birkaç nokta vardı. Onları sıralıyordu. Bir kere dedi ki ya bu silah bırakmanın belli bir süresi olmalıydı ya da işte ne kadar oranda silah bırakılmasının bu işin kabulü olarak yansıyacağının bir şekilde belirlenmesi gerekirdi. O yok dedi. Sonrasında işte evet gelecekler bir de gelemeyecekler var. Örgüt yöneticileri ve kasten adam öldürenler yasa kapsamı dışında kalıyor. Bunlar o zaman silah neden bıraksın diye sormuştu. Bir de üçüncü madde vardı. Neydi o?
3: Üçüncü madde şu. Eğer 6 aya uzarsa, 6 ay 8 aya çıkarsa, 8 ay 1 seneye çıkarsa.
2: Silah bırakma sürecinde.
3: Evet. Ve biz ikinci aşamaya geçişi ertelemek zorunda kalırsak. Yani beklediğimiz gibi, ümit ettiğimiz gibi yasayı yazmayıp 2 ay ile 4 ay arasında deyip ümit ettiğimiz gibi olmaz da bu iş uzarsa ne olur? Bunu ben kendime sorduğumda çok iyi şeyler olmaz. Neden olmaz? Çünkü bir sene sürdü diyelim. Sonra da 6 ay ne var? İşte MGK sürecinden sonra geri dönüş süreci başlayacak. Bu bir sonraki erken seçim süreciyle kesişir. O da pek hayırlara vesile olmaz. Bu işin biraz da Devlet Bahçeli'nin bir an önce yapmalıyız, hemen yapmalıyız demesinin arkasındaki nedenlerden bir tanesi zannediyorum bu. Yani seçim süreci gelmeden bu işi büyük oranda tamamlamak gerekir. Neden? Çünkü seçimler yaklaştığı zaman insanların milliyetçi hassasiyetlerini kaşımak seçimde ne getirebilir? Oy getirebilir. Bugün buna muhalefet eden partiler seçimden önce bu milliyetçi tonlarını daha da yükseltebilirler.
2: Yani bugün siyaset üstü dediğimiz konu o gün siyasetin tam göbeğine oturabilir.
3: Tabii ki yani düşünün bir zamanlar Devlet Bahçeli ne atıyordu?
2: Urgan atmıştı.
3: Urgan atıyordu değil mi? Yani onu da seçim öncesinde yapıyordu.
2: Doğru.
3: Şimdi bir başkaları çıkıp urgan atabilir. Buna meydan vermemek de fayda var. Yani süreci öyle bir ayarlayıp seçimle örtüşmemesinde fayda var. Sadece Türk milliyetçilerinin bu konuyu seçim malzemesi olarak kullanması mı söz konusu olur? Hayır. Öbür tarafta da seçimler yaklaştı. Bunların şimdi eli mahkum ne istersek yaptırabiliriz diye düşünüp
2: maksimalist talepler.
3: Tabii. Diğer taraf elini yükseltebilir.
2: Anladım.
3: Onu da istiyoruz, şunu da istiyoruz. APO'ya özgürlük istiyoruz falan gibi. Bugün konuşmadıkları, etmedikleri şeyleri seçim yaklaştığı zaman konuşabilirler. Bu da bir başka süreci sıkıntıya sokacak şey olabilir. Bir önceki süreci hatırlayalım. Orada tamam yani hendekler kazıldı bilmem ne. Bu işin sarpa sarması için pek çok neden vardı ama nedenlerden bir tanesi de seçimlerin yaklaşmış olmasıydı. Burada da yine seçimler yaklaşırsa ve süre sınırlamalarına yani riayet edilmezse diyeceğim ama maalesef süre sınırlaması yok. Bu önemli bir eksiklik. Anladım. Oldu. Ben iki haftadır söylüyorum bunu. Başka eksiklikler de var, söyleyeyim mi?
2: Bir dönelim tamam. Sayın Yeşiltaş'a, onu da süresinden almayalım. Sayın Yeşiltaş, bu Şakir Dinşahin'in altını çizdiği nokta. Yani tamam evet yani geri dönüşler başlayacak ama kapsam dışında kalanlar var. O kapsam dışında kalanlar neden silah bıraksın? Silah bırakmadıktan sonra işte örgüt tamamen lağvedilmiş sayılır mı? O kalanlar ne olacak? Bununla ilişkin planlama nedir Ankara'da ya da devlet?
4: Şimdi şöyle, yani burada ben analizimizi şu merkez üzerinden yürütmenin çok doğru olacağını düşünüyorum. Şakir Hoca haklı tabii ki, riskleri ortaya koyma noktasında. Bu risklerin hepsi aslında çalışılıyor. Yani A senaryoları, B senaryoları çalışılıyor. Gerçekten bir önceki süreçte karşılaştırdığımızda çok daha olgunlaşmış, çok daha sistematik ve meseleye bütüncül yaklaşan bir siyasal çerçeve var Ankara'da.
2: Devlet de öğreniyor sonuçta.
4: Bu çok... Nasıl?
2: Devlet de öğreniyor sonuçta yaşadıkları süreçle, evet, yani, tecrübeyle.
4: Alınan dersler var. Yani bu alınan dersler tekrar hata yapmamak için. Dolayısıyla bir perspektif olarak bakmak lazım. Riskleri ben de ekleyebilirim. Şakir Hoca'nın saydığı risklerin üzerine birkaç tane daha ekleyebiliriz. Risklerden bahsetmek çok mümkün. Doğru, riskler var. Ama burada biraz yapısal, aktör temelli ve eğilimin ve trendin ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi birincisi, örgütün sözde liderinin çok net bir bu konuda tavrı var. Dönemin artık silahlı mücadele dönemi olmadığını söylüyor ve bunu takip eden, öyle ya da böyle içinde şahinler olmakla birlikte farklı eğilimleri yansıtan örgüt mensupları olmakla birlikte, özellikle lider kadroda buna uyum sağlayan bir terör örgütü var. Bir şekilde uyum sağlamak zorunda kendisini hisseden var. Bir başka husus da bölgesel konjonktür. Artık devlet dışı silahlı aktörlerin ve terör örgütlerinin bölgede tutunmalarının son derece zor olduğunu bize gösteriyor. Bunun üzerine toplumsal talep, çok ciddi bir toplumsal talep var aslında. Evet, toplumun kaygıları var. Türkiye'de doğuda, güneydoğuda düşünülen, hayali kurulan siyasal düzenle batıda endişeleri olanlar arasında bir makas var. Bu çok doğru. Ama genel olarak toplumun şiddetsiz bir döneme girmesine dair ciddi bir talep var. Bu talep de bir önceki dönemle karşılaştırıldığında daha sahici bir talep. Ve bunu da çok açık bir şekilde gerçekten bir terörle mücadele konjonktürünün, yoğun bir konjonktürden geçtiğimiz bir dönemin yaklaşık 2 yıl sonrasında mecliste 464 evet oyuyla kabul görmesi inanılmaz bir meşruiyet zemini oluşturuyor. Toplumun o talebini meclise yansıtması bakımından. Dolayısıyla bu noktalardaki verilerin hepsi olumlu seyrediyor. Bu bir trend aslında. İhtiyacımız olan şey bu temponun bazı saha gelişmeleriyle ritim yakalaması. Bu siyasal tempoyla sahadaki gelişmeler arasında bir ritim yakalanırsa o zaman sürecin hızlı ilerlemesi çok daha mümkün olacak. Elbette yasa, çerçeve bir yasa olduğu için silahların nasıl bırakılacağına dair prosedürü tanımlayamaz. Çünkü bunları sahada öngörmek de çok mümkün değil. O yüzden bu yasal çerçeve silahı bırakacak bir örgüt mensubunun suça karışmamış ise, ki o da yasa çerçevesinde tanımlanıyor net bir şekilde, kasten adam öldürme suçu içerisinde bulunmadıysa, silahı bıraktıktan sonra kendi yaşamına öyle ya da böyle bir şekilde devam etmesini sağlayacak hukuki bir güvenceyi ortaya koyuyor. Dolayısıyla yasaya bu şekilde bakmak lazım. Evet, kapsamayan insanlar ne olacak? Kapsamayan insanlar elbette bu sürecin dışında olacaklar. Terör örgütü de kendini organizasyon olarak ve faaliyet alanı olarak fesih ettiği için onlar da artık yönetecekleri bir terör örgütü olmayacaklar. Onlar da bu yasa düzenlemesi ve geri dönüşler başladıktan sonra kendi alanlarında başka şekillerde, başka ülkelerde, belki Kuzey Irak'ta, belki başka ülkelerde bir şekilde varlıklarına, yaşamlarına devam edecekler gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradan yasayı kapsamayan kişilerin terör örgütünün faaliyetlerini devam ettirme gibi bir ellerinde güç, koz, imkan, kabiliyet kalmamış olacak. Hele silahların %80, %90 artık o oran neyse, tatmin eden oran neyse, gerçekleştikten sonra bu sorunun da bir anlamı çok fazla kalmayacak. Daha doğrusu bu bir sorun olmaktan çıkacak. Dolayısıyla zamanı sürecin üzerinde bir baskı olarak tutmak bazı noktalarda riskleri de barındırıyor. Zamanı, evet, çok büyük bir zamanımız yok. 3-5 yıl zamanımız yok ki bazı örneklerde 10 yıl olduğu durumlar söz konusu dünyanın az örneklerinde, ama burada çok büyük bir zaman dilimine yayılmış bir silah bırakma ve teslim süreci söz konusu olmayacak. Bu temponun o ritimle birleşmesi sürecin daha hızlı adım atılmasını da beraberinde getireceksin. Son cümle şu olsun. Hatırlarsanız sürecin başında bazı düzenlemelere, meclis komisyonunun kurulmasına ve diğer hususlara yönelik çok ciddi tepkiler söz konusu oldu. Toplumsal muhalefet söz konusu oldu. Partiler arasında uzlaşmazlıklar yaşandı. Ama her adım bir sonraki adımı atmak için kolaylaştırıcı bir zemin oluşturdu. Ve hiç de o adımların atılmasından sonra öncesinde ortaya koyulan risklerin hiçbiriyle karşılaşmadık. Dolayısıyla biraz o adım atıldıkça bir sonraki adımın daha kolay atılması söz konusu olacak.
2: Peki Şahin Şahin, yani silahların bırakıldığının teyidi sonrası MGK'da bu işi tamam onaysa, işte Sayın Yeşiltaş da altı çiziyor, artık yasa aktive olacak ve 6 ay süresince işte geri dönüşler başlayacak. Geri dönüşlerle birlikte cezaevinden çıkanları göreceğiz. Evet. İşte 15 yıl üstü için 10 yıllık bir ceza ertelemesi, 5 yıl 10 yıl 15 yılın altındakiler için 5 yıllık bir ceza ertelemesi çıkıyor. Yani onlar da cezaevinden çıkacaklar. Tabii denetimli serbestlik olacak orada. Ne yaşayacağız, ne göreceğiz biz o süreçte? Yani yasa aktive edildiği andan itibaren ne olacak? Bu geri dönüşler nasıl olacak mesela? Nasıl gelecekler, ne yapacaklar?
3: Peki ben de Murat Hoca gibi iyimser davranayım. İyimser senaryoda bir önceki süreçten edindiğimiz dersi eğer uygularsak sahaya, o zaman ha burada gördüğümüz görüntüleri bir daha görmeyeceğiz demektir. Bu insanların daha sessiz sedasız bir şekilde, daha görünmeden bir şekilde dönüşlerinin sağlanması söz konusu olur diye düşünüyorum. Yine yani...
2: Bu sefer de Empati de daha hassas davranacaktır diye
3: yani
2: düşünüyorum
3: öyle,
2: ben.
3: Öyle yapmalarında fayda var. İşte ne bileyim, seçim otobüsünün üzerine çıkartıp da konuşma yaptırmamalarında bu insanlara fayda var. Neticede dönen insanlar siyasetçi değiller. Meşru olmayan bir terör faaliyetini senelerdir yürüten insanlar. Tamam, dönsünler, siyaset yapsınlar isteniyor ama onun içinde bir engel var. Bir 5 sene, 10 sene durumuna göre siyasi yasaklı olacaklar. Bu süreç zarfında da işte ne bileyim, yani yasa bu konuda bir tedbir aldı. Dağdan gelenin bağdakini kovmaması için bir süre sınırı, siyasete girmeleri için bir süre sınırı koydu ama bu insanların özellikle suça karışmadığı için dönebilen, örgüt yöneticisi değil ama etkili, nüfuzlu insanların parti içerisinde bir bilen olarak arkadan çok konuşmamaları ve parti içerisinde meşru siyaset yapmakla bilinen insanların yine ön planda olması gerekir kanaatindeyim. Bu konuda tedbir alacaklardır diye umut ediyorum. Almazlarsa yine bu kamuoyunda tepkiyle karşılanır. Yani Sayın Bahçeli bu süreci başlatırken Öcalan da gelsin mecliste konuşsun diye üst perdeden ve yüksek bir noktadan açmış olabilir bu şeyi, bu süreci başlatmış olabilir ama henüz örgüt üniformasını çıkartıp kravat takıp ceket giyip karşımıza çıkmalarına hazır mıyız? Değiliz. Onun için bir süre geride kalmalarında ve normal hayatlarına dönmek için gayret sarf etme ve bu gayreti de bizim teşvik ve teşvik edip destek olmamızda fayda var. Ama çok göz önünde olmaları uygun olmayacaktır diye düşünüyorum. Üstelik yani iyi siyasetçiler de değiller PKK'lılar. Nereden biliyoruz? Suriye'den biliyoruz mesela. Yani HTŞ de bir örgüttü. PYD de bir örgüttü. HTŞ'nin elinde şey yoktu. Suriye petrolleri yoktu. Ne bileyim, Amerikan desteği yoktu. Ama HTŞ İdlib'de bir yönetim modeli geliştirmeyi başardı. İnsanlara eğitim konusunda, sağlık konusunda, güvenlik konusunda, refah konusunda, yani İdlib'de refah ne kadar arttı? Tamam, artmadı ama bu konuda bir gayretleri vardı. Ama PYD'nin ya da SDG'nin yönettiği yerlere bakıyoruz. Bu insanlar Suriye'nin bütün petrolünü kontrol ediyorlardı. En verimli, en zengin topraklar ellerindeydi. Ama inşa ettikleri şey ne eğitim, ne sağlık, ne güvenlik oldu. Yaptıkları şey sadece tünel kazmak olmuş. Oraya gidip gören, ben gidemedim o tarafına Suriye'nin. Diğer bölgeleri gezdim ama girip gören arkadaşlarımızın anlattığı, kilometrelerce tünel kazmışlar, tahkim yapmışlar, işte her an savaşmaya hazırlamaya hemen bir kale kurmuşlar.
2: Doğru, yani gördük
3: ama, ama yönetmemişler. Yani PKK'nın, PYD'nin her neyse böyle iyi siyaset yapma konusunda da çok becerikli olduklarını söyleyemeyiz. Her neyse, böyle dedim ya, meşru siyaset yapma konusunda ön planda olan isimlerin görünmeye devam etmesi gerekir. Şimdi dağdaki kadronun önemli bir kısmı gelebilecek Türkiye'ye. Hapishanede affetmiyoruz. Bunun adı af değil ama cezalarını erteleyerek insanlar bir şekilde dışarı çıkacaklar. Burada da tam bir rakam belli değil. 4000 diyen var, 6000 diyen var, 10.000 kişi diyen var bundan etkilenecek olan ya da yararlanabilecek olan. Ama mesela Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak? Selahattin Demirtaş evet yani bir önceki çözüm sürecinde vesaire söylemlerinden dolayı değil mi mahkum edilmişti o dönem halkı sokağa çıkmaya teşvik etmesi vesaire vesaire. Ama bildiğimiz kadarıyla eline silah almış birisi değil bu. HDP'nin demin meşru siyaset konusunda sadece Kürtleri değil Türkleri de bir şekilde etkileyip oylarını, gönüllerini kazanmayı başarmış ve bir seçimde 2015 miydi? Yanlış söylemeyeyim ama %13 kadar oy alabilmiş bir siyasetçi. Şimdi hapiste. Mesela bu çıkacak mı? Dağdaki insanların geliyor olması, hapishanedeki PKK'ların çıkabiliyor olması ama Selahattin Demirtaş'ın çıkamıyor olması açıklanmaya muhtaç konulardan birisi daha olur eğer öyle olursa. Vaat ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu da biraz ilginç, garip yani eksiklik değil ama tuhaflık diyelim. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayacağız diyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi kararlarını zaten uygulamak zorundayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayacağız diyoruz. Böyle vaat olmaz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını zaten bir anlaşmanın, bir çerçevenin üyesiyiz. Meclisimizde doğru. Alınmış, yapılmış uluslararası anlaşmaların bir parçası olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim hakkımızda karar alıyor. Bizim rızamız olmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim hakkımızda ne haddine karar alacak? Biz istediğimiz ve parçası olduğumuz için karar alıyor. Bu kararları uygulamak zorundayız parçası olduğumuz için. Hele hele Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamak hiç mümkün değil. Peki. Bunu vaat olarak söylemek de mümkün değil. Dedim ya muhalefet ederken bölücülük diyor, hainlik diyor. Ama yani söyleyebilecekleri çok şey var. Onlardan bir tanesi de şu. Dağdakini indiriyorsun, hapistekini çıkartıyorsun. Peki bu kalıcı barış için önemli bir şey. Biz de bunu istiyoruz. Ve hatta çok istiyoruz. Neden? Çünkü ekonomimiz düzelecek, demokrasimiz düzelecek, istikrar gelecek, huzur gelecek. CHP hakkında kaç tane fezleke geldi meclise? Haziran ayında 11 tane. Şimdi onlar CHP'li değil, yeni partili. Ne fark eder? Yani eğer demokratikleşmenin önündeki en büyük engel terör idiyse, o sanki başka engeller de varmış gibi görünüyor. Demokrasiyi bir bütün olarak düşünmek lazım. Bir tarafa bunları verirken, demokratikleşme hatırına, huzur hatırına, ülkenin bütünlüğü hatırına, öbür taraftan muhalefeti belki bu kadar dövmemek lazım, yıpratmamak lazım fezlekelerle vesaireler.
0: Peki Sayın Yeşiltaş, şimdi bu geri dönüşler başlayacak eğer işte yasa aktive olursa nasıl olacak? Yani Kuzey Irak'ta bir merkezde toplanıp kafireler olarak mı gelecekler yoksa müstakil girişler mi olacak? Nedir oradaki planlama?
4: Ya tabii burada çok detayları da açıkçası bilmiyoruz. Yani ama diğer ülke süreçlerinden alınan bazı dersler var. Orada toplu halde dönüşlerin toplumsal entegrasyonu ve yeniden entegrasyonu sağlamada çok ciddi problemler ortaya çıkardığını bize söylüyor. Ya da belli kamplarda toplanmanın ortaya çıkaracağı bir takım implikasyonlar var. İşte FARC örgütünün hala bazı noktalarda kamplarda olduğunu biliyoruz. Ellerinde silah yok ama dolayısıyla Türkiye'nin kendi modelini ben oluşturacağını düşünüyorum bu anlamda. Çok kolay bir süreç değil tabii ki bu. Çünkü nereden gelecekler ve geldiği yerde ne yapıyordu? Burada gelmenin kaynağı da çok farklı. Hapishane bir kaynak. Suriye var, Kuzey Irak var ve Avrupa ekseni var. Belki de başka ülkelerde çeşitli şekillerde terör suçundan veya örgüte üye olmak suçundan yargısı devam eden, belki hüküm giymiş, başka ülkelerde de söz konusu olacak ama onları bir yurt dışı kategorisi altında tarif edelim. Dolayısıyla hangi pozisyondan geliyor? Bu çok önemli. Hangi kaynaktan geliyor? Nereye dönecek? Ve döndüğü yerde ne yapacak? Şimdi bunlar çok büyük sorular. Öncesinde bu özellikle yeniden entegrasyon modelini Türkiye'nin kendi içerisinde çalışarak özel istisnai bir model üretmesi lazım. Bazı yaklaşımlar doğal bir entegrasyon modelinin benimsenmesi gerektiğini söylüyor Türkiye için. Türkiye içerisinde yapılan tartışmalar açısından söylüyorum bunu. Yani belli bir süre zarfında yasadan faydalanabilmek için bireysel bir başvuru yapılacak. Bu başvuru oluşturulacak kurul tarafından denetlenecek ve daha sonrasında bu kişinin dönmesine olanak sağlayacak bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla toplu halde bir dönüşün oluşmasının Türkiye açısından riskleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü toplumun terör örgütüne mensubiyeti bulunanları kabul etme eşiğinin çok farklılaştığını görüyorum ben. Sahaya gittiğimde, insanlarla konuştuğumda, özellikle belki de eski jenerasyonun, yaslı jenerasyonun kabul eşiğinin çok daha düşük olduğunu, ama gençlerde ise bunun eski daha yaşlı jenerasyon açısından yüksek olduğunu, gençlerde ise çok düşük olduğunu görüyorum. Örneğin dönsünler mi diye bir soru sorduğumuzda, evet dönsünler, dönebilirler. Mesai arkadaşın olmasını ister misin diye soru sorduğumuzda hayır cevabını aldığını ve bunun da bir Kürt genci olduğunu görüyorum ben sahada. Dolayısıyla bu döndüğü yerde nasıl bir entegrasyon süreciyle karşı karşıya kalacak, siyaset sürecinin içerisine şu anda yasanın çizdiği çerçeve bağlamında belli bir süre bekleyerek bunu yapmak zorunda. Yani burada sürecin biraz bu önümüzdeki silah bırakma sürecinin özellikle bu yeniden entegrasyon süreci bağlamında değerlendirileceğini ve orada da bir model oluşturacağını görüyorum. Böyle bir beklenti içerisindeyim.
0: Anladım.
4: Farklı kurumların bir araya gelerek bu modeli oluşturup yeniden entegrasyonun toplumsal ayağını çalışması gerekiyor. Hukuki açıdan zaten yasa o çerçeveyi çizmiş durumda.
0: Şöyle
4: hangi
0: bir
4: şartlar altında
0: var,
4: ne zaman başlayacaklar diye.
0: Eleştiri mi diyelim ya da itiraz mı diyelim. Şimdi cezaevinden çıkacaklar. İşte 15 yılın altındakiler 5 yıl, 15 yılın üzerinde,
4: evet.
0: 15 yılın üzerinde ceza almışlar.
4: 10
0: yıl süresince aslında bir bakarsak adli kontrol de demeyelim ama yani suç işlememeleri koşulunda cezalar ortadan kalkacak. 10 yıl ve 5 yıllık süre içerisinde. Tabii burada terör suçundan bahsediliyor. Şöyle de bir itiraz geliyor. Yani mevcut terörle mücadele yasası burada biraz kafa karıştırabilir. Çünkü yapılan bir açıklama dahi terör suçu olarak kabul görülebilir. Bu da işte dönmek isteyenlerin üzerinde bir negatif motivasyon yaratabilir. Ne dersiniz, bu terörle mücadele yasasında da bir değişiklik gerektiriyor mu bu yasa?
4: Ya şimdi terör örgütünün faaliyetleri son bulduğu, silahların teslim edildiği, anlaşıldığı, tespit edildiği ve MGK tarafından da bu kararın alındığı aşamadan sonra bir terörle illiyet bağı oluşturacak bir suçun oluşmasını ortaya çıkaracak bir zemin oluşmayabilir. Yani silaha ve herhangi bir şekilde suça bulaşılmadığı sürece. Yani meselenin biraz daha siyasal alanına odaklanacağız bu yeni dönemde. Yani bir siyasal tartışmanın içerisinde bulunacağız. En önemli farkı, silahsız bir zeminde ve şiddetsiz bir zeminde bu siyasi mücadelenin yapılacak olması. Dolayısıyla burada belki de yeni dönemde yeni bir siyasi dil, yeni bir siyasi pozisyon oluşturmak gerekiyor bu yaklaşımı ortaya koyanlar açısından. Önemli olan silahların teslim edilmesi ve şiddetin ortadan kalkması, terör örgütü diye bir mefhumun bir örgütün olmaması. Bu o dönemde ortaya kendi koşullarını çıkaracak bir durum oluşturacak daha çok.
0: Anladım. Sayın Dinşahin, bu konuda sizin yaklaşımınız, 2 dakikan var.
3: Sorun neydi?
0: Yani bu terörle mücadele yasasının bir değişmesi söz.

0: barajların ortadan kaldırılmasını. Bir de
1: ne zaman pozitif barış?
0: Ah, pozitif barış lazım. Ne zaman gelir o? Bu insanların zamanında eline silah almasına sebebiyet veren koşulları ortadan kaldırdığımız zaman pozitif kalıcı barış Türkiye'ye gelir. Yani hiçbir şekilde dağa çıkmak, işte tırnak içerisinde silahlı mücadele etmek, teröre bulaşmak gibi şeylerin insanların aklından geçmeyeceği, buna yeltenmeyeceği bir demokrasi tesis ettiğimiz zaman, bir demokratik ortam tesis ettiğimiz zaman gerçek barışa ulaşmış oluruz. Bunun birinci aşaması silahların susması, ikinci aşaması silahların bir daha hiçbir zaman mevzubahis olmayacağı, demokratik özgürlüklerin, hürriyetlerin, ifade özgürlüğünün olduğu bir anayasal demokrasi. Yok mu? Var, ama hatalı bir demokrasimiz var, defolu bir demokrasimiz var. Bu yeni değil, eskiden beri böyle illiberal hataları olan, kısmen otoriter, kısmen demokratik bir siyasal rejimimiz var. Bunun mümkün olduğunca daha demokratik, daha demokrasisi pekişmiş hale getirilmesi lazım. O aşamalardan bir tanesi de terörle mücadele yasasında değişiklik gerektirir mi? Gerektirir. Şu aşamada bu yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz, ama
1: adım adım.
0: Ama ileriki adımlardan bir tanesinin bu olması gerekir mi? Evet, gerekir.
1: Peki. Profesör Doktor Şakir
2: Dikmen. Tabii şunu da eklemek lazım Ahmet Bey.
1: Bir cümle lütfen. Yani bir cümle, süren bitti.
2: Bir cümle, tabii bir cümle. Yani terörle mücadele yasası, Türkiye'de sadece PKK terör örgütü yok. Yani başka terör örgütleri de söz konusu olabilir. Dolayısıyla o bağlamda düşünmek lazım terörle mücadele yasasının çerçevesini de bundan sonra.
1: Peki. Sayın Dinçay'a teşekkür ediyorum. Sayın Yeşiltaş, çok teşekkürler. Yakın planı noktalıyoruz.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.

0: durumu.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa-Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize-Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
2: Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Düzenlemeyle motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırılırken Eylül ayı itibariyle motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek.
1: Ağustos ayı sonuna kadar motorinden alınan ÖTV tutarı sıfır olacak. Motorinden alınan ÖTV tutarı

0: sonraki aylarda kademeli olarak artırılacak. Motorin ürünlerinde Eşer Mobil sistemi bugün itibariyle uygulanmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV sıfır olacak. ÖTV tutarı Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında ise 6 lira olacak. Sonraki aylarda da yıl sonuna kadar 3'er liralık artışla uygulanmaya devam edecek. Yeni yıldan itibaren ise motorinden alınan ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruş olacak. Kararla motorin ürünlerinde uygulanan Eşer Mobil sistemi de yürürlükten kalkmış oldu. Ancak benzin ve LPG'de Eşer Mobil sistemi uygulanmaya devam edecek. Bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının %25'i 30 Eylül'e kadar ÖTV tutarından karşılanacak. 1 Ekim itibariyle de Eşer Mobil sistemi tamamen sonlandırılarak ÖTV uygulaması devam edecek. ÖTV düzenlemesiyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesi, ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor. Aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini ineledi, İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor dedi.
1: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajları Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlediği basın toplantısında verdi. Filistin'e desteğini sürdürdü. İsrail ise sert sözlerle tepki gösterdi.
1: Sadece 2026 yılında 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
2: Cumhurbaşkanı, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır dedi.
1: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
2: Mahmut Abbas'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu. Abbas, adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.
0: Ankara'da terörsüz Türkiye süreci için kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için İçişleri Bakanlığı'nda valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
2: Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
3: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
4: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
2: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
4: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
6: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
2: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
6: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
2: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
0: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasaya destek açıklaması yaptı. Barzani, bu cesur adım Türkiye'de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır dedi. Yazılı açıklama yapan Barzani, bu yasa Türkiye'deki tüm unsurlar arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamın sağlanması için büyük fırsattır. Herkesin bu yasayı desteklemesi ve barışın başarısı için çalışması gerekir değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yasanın hayata geçirilmesine katkı koyan tüm liderleri takdir ettiğini belirtti. Iraklı Kürt lider, barış ve istikrarın başarısına olan tam desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz dedi. Giresun'da anne, baba ve iki kızı dere kenarında piknik yapıyordu. O sırada sağanak sele neden oldu. Anne ve iki kızı sele kapılarak kayboldu. İki kız kardeşten acı haber geldi. Anne ise aranıyor.
7: İstanbul'dan memleketlerine gitmişlerdi. Ailece piknik yaparken sele kapılıp derede kayboldular. İki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Anneleri aranıyor.
8: Dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz en azından ilk etapta ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii baba sizler de gördünüz kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi.
7: İstanbul'da yaşayan Kırcı ailesi 20 yıl sonra memleketleri Giresun'a ziyarete gitmişti. Bir gün sonra İstanbul'a döneceklerdi. Anne Zekiye ve baba Mehmet Kırcı ile kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırcı, Göreli'deki Zıva Deresi kenarında piknik yapıyorlardı. İlçede şiddetli yağış etkili oldu. Derenin debisi yükseldi. Bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. 4 kişilik aile sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak anne ve iki kızı derede kayboldu.
9: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi. Kızını dereye sokma Zekiye, gitme, ağzıma bak dedi.
7: Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kız kardeşlerden Burçin Kırca'nın cansız bedeni kayboldukları noktadan 9 kilometre, Burcu Kırca'nın cansız bedeni ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürüyor.
0: Adana'da 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapıldı. Kayıp iki çocuk aranıyor. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan nehirde yüzüyordu ve iki çocuk akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Bölgeye hemen kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatıldı. Çocukların ailelerinin nehir kıyısında endişeli bekleyişi sürüyor. İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları ve denizlerdeki yüksek dalga boyundan dolayı Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasaklandı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı kent genelinde bir takım önlemler alındı. Beklenen yüksek dalga boylarından dolayı Şile, Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde sahiller ve Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda denize girilmesi yasaklandı. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. Saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin geçtiğimiz hafta Şişli'de saplantılı eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karışmıştı ki dün yakalandı. Yakalandığı yerse Müge'nin defnedildiği mezarlık.
7: Nilda Müge Şahin eczanedeki kardeşini beklediği sırada Nazir Ilgın böyle yaklaştı Şahin'e. Ardından yanında getirdiği silahla genç kadına saldırdı.
10: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüğüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
11: Günlerdir aranıyordu Nazır Ilgın. Nilda Müge Şahin'in katil zanlısıydı ve o öldürdüğü kadının mezarının başındaydı. Emniyet güçleri harekete geçti. O kaçmaya başladı.
7: Katil zanlısı bir hafta sonra Şahin'in mezarında yakalandı. Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı.
12: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Biz ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
7: Nazir Ilgın cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı sicili kabarık olduğunu görünce tutuklanmasını istedi. Ilgın'ın 14 yıl önce başka bir kadın öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı ancak 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi. 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı.
13: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
7: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ancak sonuç alınamadı. 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın, Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra da boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü.
12: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
7: Yürütülen çalışmaların ardından iki kadına da aynı şiddeti yaşatan zanlı Nazır Ilgın, Nilden Müge Şahin'in mezarı başında yakalandı. Sorgusunda olay günü kullandığı silahı denize attığını söyledi. Silahın bulunması için çalışmalar sürüyor.
0: Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotun kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü yapılacak inceleme sonucunda belirlenecek.
2: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
14: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvallah.
15: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
2: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. Ana Jet Üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
15: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
2: F-16 uçağının Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı ahbap soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı.
7: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem için de Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis, buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.
0: Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Dolandırıcılığın boyutuyla ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Bazı mağdurlardan vize çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin lira alındığı da ortaya çıktı.
16: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla, yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar, randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
17: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
16: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
18: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Başvuru sahiplerini en hızlı zamanda vizeye alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
16: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
18: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
0: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa gömüldü. O anlara bakalım.
7: Önce İzlanda, ardından Rusya, sonrasında İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü. Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Avrupa başkentlerinde heyecan büyüktü.
19: Bu güneş tutulması sırasında güneş yaklaşık 8250 kilometrelik bir hat üzerinde ay tarafından kapatılıyor ve 3400 kilometre hızla hareket edecek. 293 kilometre genişliğinde bir hat burası. Barcelona tam o hattın ucunda yer alıyor. Dolayısıyla %99.7 olarak görülmüş olacak.
7: Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk kez güneş tutulmasına tanıklık etti. O anlarda Bilbao ve Barcelona sahilleri dolup taştı.
19: 6 milyon kişi bu İspanya'da şu anda bu ana tanıklık edecekler. Bunun 150 bini profesyonel olarak bu işi takip edenler. Yaklaşık 450 bin kişi de bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının peşinden koşan meraklılar. Özellikle Amerikalıların çok fazla buraya akın ettikleri söyleniyor.
7: Tutulma anlarına Avrupa tamamen karardı. İzlanda'da Yanardağ bölgesindeki Reykjavik sahili turistlerin odağıydı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Big Ben Kulesi'nin arkasında görünen tutulma görsel şölen oluşturdu. Londralılar şehir merkezinden o anları izledi. Ve Fransa. Hem turistler hem Fransızlar güneşe bakmak için ultraviyole gözlük aldı. Markalar bu gözlükleri dağıtmak için adeta yarıştı. Başkent Paris Eiffel Kulesi'nin etrafında toplanan turistler tutulma anlarını böyle bekledi. Avrupa tutulmayla birlikte ciddi bir turist yoğunluğu yaşadı. İspanya'da hükümet yaklaşık 450 bin ek turistin ekonomiye 347 milyon euro katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Buna karşın güneş enerjisi üretimi de gün içerisinde yaşanan karanlıktan dolayı azaldı. Elektrik piyasalarında fiyatların megawatt saat başına 460 euro seviyesine çıktığı düşünülüyor.
0: Amerika'da önemli araştırma şirketlerinden biri 2026 yılının ilk yarısına dair çarpıcı bir müzik raporu hazırladı.
20: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9,8 büyüyerek 2 trilyon 800 milyara ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11,8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam müzik tüketiminin %87,1'i İngilizce, %9,4'ü İspanyolca ve %1,1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğin değil Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleştiğine cevap veriyor. Rapor, BTS'le başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtının ise eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da dijital platformlara inat CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16 milyon 300 bin CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Sabire Aydemir, ilk kadın veterinerlerden. Anlatan Profesör Gülhan Türkay Hoştürk.
21: Sabire Aydemir, 1937 yılında mezun olan ilk kadın veteriner hekimlerinden biri. İlk kadın veteriner hekimlerinden diyoruz çünkü o yıl mezun olan 9 kadın daha var. Yani 10 kadın girmişler 1933'te ve 10 kişi olarak 37'de mezun olmuşlar. Fakat Sabire Aydemir'e ödül verirken ve tanınmasının nedeni alınan 1984 yılında diğer 9 kadına ulaşılamadığı için Sabire Aydemir tarihe ilk mezun kadın veteriner hekim olarak geçiyor. Tabii onu bilmemiz bizim veteriner hekimlik alanında kadınlar açısından önemli bir isim. Diğer önemi de Sabire Aydemir ilk uzman veteriner hekim olarak da kabul edebiliriz. Çünkü bakteriyoloji uzmanlığı yapmıştır. Bu nedenle Sabire Aydemir hem ilk mezun olması aynı zamanda uzman olması anlamında bizim için önemli. Yine yanlış bilinen bir gerçek var. Belki onu da düzeltmek lazım. Sabire Aydemir dediğim gibi meclis tarafından ödül verilirken bulunan ilk kadın veteriner hekim. Aslında Merver Ansel ilk mezunumuz. Kadın mezunumuz. Merver Ansel Rusya'nın Edinburgh kentinde doğmuş 1902 yılında ve Rusya'da tıp öğrenimini görürken öğrenimini yarım bırakıp Türkiye'ye gelmiş. Hakkında tam bir bilgi yok ama benim düşündüğüm Rusya'da bu Çar Rusya'sının devrilmesi ve beyaz Rusların Türkiye'ye bir kısmının kaçmasıyla büyük olasılıkla Merver Ansel de o dönemde Türkiye'ye gelenlerden. ve Sabire Aydemir'le 1933'te aynı sınıfa başlayan kızlardan. Fakat Merver Ansel Rusya'da tıp eğitimi aldığı için fark derslerini görüp 2 yılda mezun olmuş. O yüzden ilk mezunumuz biz aslında Merver Ansel olarak kabul ediyoruz. Merver Ansel 1935 yılında mezun olduktan sonra kendisi bir devlet hizmetinde girmemiş ve tekrar Rusya'ya mı döndü, Türkiye'de neler yaptı hakkında hiçbir iz yok. Bu yüzden sadece üniversitenin kayıtlarında isim olarak görebiliyoruz. Daha sonra kendisine rastlanmadığını biliyoruz. Sabire Hanım'ın yaşadığı dönem 1933'te üniversiteye girmiş ve 1937'de üniversiteyi bitirmiş. Tabii o dönemin Türkiye'sine baktığımız 1930'lar, Cumhuriyet'in ilk yılları. İlk yılları olmasına rağmen büyük bir kalkınma, özellikle kadınların ileriye çıkartılması, onların diğer medeni ülkeler seviyesine getirilmek için uğraşıldığını görüyoruz. 1924'te mesela her iki cinsin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlayacak eğitim yasası kabul edilmiş. 30'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının siyasi hakları kazanması için yasaların çıktığı bir dönem. Yine 34 seçme hakkı verilen bir dönem. Yani Sabire Aydemir'in yaşadığı bu dönem kadınlar için hakikaten Türkiye'de kıymetli bir dönem. Hani Osmanlı dönemin eve kapanılan kadınlardansa cumhuriyetçi kadın yetiştirme fikrinin oluştuğu, geliştiği bir dönem. Böylece mesleğinde ilk kadınlar o zamanlar 30'lu yıllarda açığa çıkmış oluyor. Veteriner hekimlik hala da erkek mesleği olarak bilinir ki 1900'lerde, 1920'lerde, 30'larda tam bir erkek mesleğiydi. Sabire Hanım'ın girdiği yıllarda üniversitede kadın sayısı zaten çok azdı, %6'lardı. Veteriner fakültesinde ise bu oran %1 civarındaydı. Veterinerliğin o zaman daha çok kırsal alanda yapılıyor olması, büyükbaş hayvanlarla uğraşılıyor olması, şartların çok zor olması, at sırtında köyden köye dolaşılıyor olması kadınlar için hem fiziki olarak zorluklarla yaşanıyordu, hem de halkın henüz bir kadın hekime alışmaması nedeniyle çeşitli zorlukları vardı. Bugüne baktığımızda tabii bu çok farklılaştı, değişti. Artık sadece kırsal alanda büyük başla uğraşan değil insanlar, hani veteriner hekimler. Şehirlerde özellikle bu kedi, köpek, pet dediğimiz hayvanların gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, atçılığın gelişmesiyle, kanatlı sektörünün gelişmesiyle kadınların da artık rahatlıkla yapacağı bir meslek haline dönüştü. Ve oran benim 86'da mezun olduğumda %30'lardayken şimdi fakültede %60'lara kadar çıkmış oldu. Kız oranı, erkekle kız oranı arasında %60'a kadar yükseldi. Bu Avrupa'da çok daha yüksek, %90'larda. Amerika'da %95. Yani aslında bakıldığında insan inanamıyor. Hani bizde erkek mesleği derken bir Amerika'da bunun nasıl %95 olduğunu. Ve kadınlar çok da güzel bir şekilde bu mesleği icra ediyorlar. Çok da başarılılar. Tabii dediğim gibi bu teknikle, gelişen teknikle, donanımla ilişkili bir olay. Sabire Hanım'a dönersek, Sabire Hanım işte dediğim gibi o dönem 10 kişi mezun oldular. Ve Sabire Hanım bunların içinde önce asistanlığı tercih etti. Uzmanlık talebesi olarak asistanlık yaptı ve bakterioloji uzmanı oldu. Daha sonra da laboratuvarlarda çalıştı. Fakat bir süre sonra iki laboratuvarda, Ankara ve İstanbul'da bakterioloji laboratuvarlarında çalıştıktan sonra Anadolu'ya gitmeyi tercih etti. Tabii bunu niye tercih ettiğini şu anda çok bilgimiz yok. Fakat belki bir özlem olarak gitti, bilemiyoruz. Anadolu'da çalıştı. Gönüllü olarak Anadolu'ya tayin istemiş ve Karadeniz bölgesinde, Samsun bölgesinde çalışmıştır. Son görev olarak da Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü bakterioloji uzmanı olarak Kudüs Laboratuvarı'ndan emekli olmuştur. Kendisi her zaman veteriner hekimde, kadın veteriner hekimde aktif olarak çalışmıştır. Hem laboratuvarda hem Anadolu'da. Sabire Hanım 1933'te Erenköy Kız Lisesi'nden mezun. Mezun olduktan sonra isteği aslında tıp fakültesine gitmek, tıp okumak. Fakat tıp fakültesine o dönem yatılı öğrenci alınmayınca Sabira Hanım bu isteğini gerçekleştiremiyor. Fakat bir tanıdığı tarafından Ankara'da veteriner fakültesinde sınavsız kız öğrenci alınacağını duyuyor. Bunun üzerine hayvanlara olan büyük sevgisi nedeniyle de neden olmasın deyip veteriner fakültesine başlıyor ve başarıyla da 5 yılda bitirmiş oluyor. Sabira Hanım 1910 Kastamonu İnebolu ilçesi doğumlu. Daha sonra anladığım kadarıyla İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da ortaokul liseyi Erenköy Lisesi'nden mezun. Ve daha sonra da üniversite için Ankara'ya gidiyor. Biraz önce dediğim gibi tam bir cumhuriyet çocuğu. İşte 13 yaşındayken cumhuriyet kuruluyor. Belki çocukluk zamanlarında tabii cumhuriyetin kurulma sıkıntılarını ailesi ve kendisi yaşamış olabilir. Fakat genç yıl kızlıktan itibaren veya mesleğini eline aldıktan sonra ise cumhuriyetin projesiyle yetişen kadınlardan biri. Eğitim yıllarında bir şey enteresan. Mesela bizde artık liseyi bitirme yaşı 17-18 iken Sabira Hanım'a baktığımızda 1910 doğumlu, 33'te üniversiteye başlıyor. 23 yaşında böyle bir eğitim başlatıyor. Orada eğitime belki bir süre ara vermiş olabilir ama hani bunun nedenlerini çok bilmiyoruz. Fakat üniversite eğitiminden sonra işte bakteriyoloji uzmanı olması, uzmanlık eğitimi alması, sonra laboratuvarlarda çalışması onun çok fazla engellenmiş olduğunu göstermiyor. Belki sahada çalışsaydı böyle bir şey başına gelebilirdi ama laboratuvarda çalışmak ve o zaman çok az kişinin böyle bir birikimi ve kariyere sahip olduğunu düşünürsek Sabira Hanım için böyle bir engel olduğunu karşılaştığını düşünmüyorum. Tam tersi büyük olasılıkla desteklenmiştir bu noktaya gelmesi için. Kendisi işte İstanbul ve Ankara'da uzun süre laboratuvarlarda çalıştıktan sonra kendi isteğiyle Anadolu'da özellikle Karadeniz'de Samsun bölgesinde çalışmak istediğini belirtiyor. Ve bu dönemlerde Ünye'nin köylerinde veteriner hekimlik yapıyor. Biraz önce söylemiştim o dönemlerde otomobil ya da servis araçları gibi olanaklar çok kısıtlı. Ve at üzerinde kendisi köylere dolaşıyor. Veteriner hekimler kırsal alanda çalışırken köy veya işte kasabalarda çalışırken iki işleri vardı. Bir hasta hayvanı tedavi etmek, ikincisi de önlem olarak aşılama yapmak. Aşılama yapmak o dönemde salgın hastalık açısından zaten çok önemliydi. Hastalıkların önüne geçebilmek için. Sabira Hanım da ilk işlerinden biri olan aşılama yapmak için at sırtında köy köy dolaşıyormuş. Önce bana çok beni garipsiyorlardı ve kabul edememişlerdi diyor. İşte at sırtında bir kadın geliyor, hayvanlarınızı getirin hadi aşı yapacağım falan diye. Daha sonra işte kendisini yani becerikli bu işin altından kalkıyor ve hayvanları iyi ettiği görülünce önce kabullendiklerini sonra işte sevdiklerini desteklediklerinden bahsediyor. Her meslekte olduğu gibi veteriner hekimlikte de güven çok önemli. Hani siz bir insanlara gittiğinizde onlara yaklaşımınız, hayvanları iyi etmeniz ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmanız size olan güveni artırır. Evet, Sabira Hanım bu kırsal alanda dolaşmayı kafasına koyduktan sonra köy köy at üzerinde dolaşmaya başlamış. Ve önce kendisi yadırganırken bu kadın nereden çıktı, at üstünde bir kadın olur mu ya da böyle hekim olur mu gibi tepkiler alırken daha sonra yaptıklarıyla, insanlarla olan ilişkileriyle, hayvanlara yaklaşıma, o tedavileriyle kabullenir olmuş, bir saygı görmüştür. Ve bundan çok mutlu bahsetmektedir Sabira Hanım anılarında. Sadece şöyle bir şey anlatmıştır karşılaştığı terslikler ya da aksilikler anlamında. Bir gün Ünye'nin bir köyüne at sırtında gitmiş ve oradaki hayvanları aşı yapmak istemiştir. Hayvanlar da büyük hayvanlar, öküz, inek, sığır ve hayvanların sahipleri tarafından iyice tutulmasını ve sıraya dizilmesini istemiş. Kendisi de bir yandan aşı yaparken bir yandan da paraları topluyormuş çünkü bir yardımcısı da yokmuş. Ve işte sırayla yaparken bir köylü hayvanını işte başından tutmuş. Sabir Hanım ona yaklaşmış. Tam aşıyı yaparken hayvan sahibi hayvanı elinden kaçırmış. Başını elinden kaçırmış ve hayvanın boynuzu Sabir Hanım gözünün altına denk gelmiş. Ve o anki acıyı hiç unutamam diyor. Korkunç bir acıydı diyor. Bir an gözüm çıktı zannettim diyor. Ve o acıyla birlikte dönüp adamı bir tokat atmış. Sen nasıl bırakırsın diye köylüye. Sonra diyor tabii hani yaptığımın farkına vardım ama oldu. İşte biraz daha işe devam edip sonra öğle arası vermiş. Yemekten sonra geldiğinde bir bakmış alanda polisler var. Demişler ki Sabir Hanım sizin hakkınızda şikayet var. İşte köylüye hakaret etmişsiniz, küfür etmişsiniz. Demiş ki yok öyle bir şey, küfür etmedim. Ondan sonra olayı anlatmış ama tabii köylü kendine yediremediği için onurunu hani tokat atlayabilir için küfür ettiğini söylemiş. Neyse polisler Sabir Hanım'ın o mosmor olmuş yüzünü gördükten sonra ona inanmışlar ve yardım ederek o günü tamamlamışlar. Evet, koşullar böyle zordu tabii. Hani bu başına gelen bir kazadır. Mutlaka bundan başka kazalar da olmuştur. Ama tüm bunlara rağmen Sabir Hanım hep hoş bir şekilde anlatıyor o günlerini. Ve hatta 1984'te kendi bir röportaj yapıyorlar. Ah keşke o günler devam etseydi, daha uzun öyle yaşasaydım diye de bunu ifade ediyor. Önemli başarıları ben... İlk önce tabii kadın olarak ve tevekkim olarak mezun olması önemli başarı diye düşünüyorum o yıllar için. Sonra bakteriyoloji uzmanı olması, uzmanlıklar o zaman çok azdı ve Sabir Hanım bu mesleğinde çok önemli bir adım uzman olmak. Bu konuda laboratuvar kurup laboratuvarları çalıştırmak önemli bir başarı. Ödüle gelince 1984 yılında Türk Kadın Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin 50. yılında ilk mezun kadınları topluyorlar. Biraz önce dediğim gibi Sabir Hanım da ilk o dönemin rastladıkları kadınlardan biri. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın veteriner hekimi plaketi alıyor bu aldığı ödül. Burada da tabii ilginç bir şey var. O sene 1984 yılında meclisin bu ödül verme törenine ne yazık ki pek çok kadın ya parasızlıktan, ya uzak yoldan ya da yaşlılıktan vefat ettiğinden dolayı gelemiyorlar. Hatta meclise işte yol paramızı verirseniz geliriz Ankara'ya gibi bir şey söylendiğinde bu da kabul edilmiyor ve kadınların bir kısmı da o şekilde Ankara'ya ödüllerini almaya gelemiyorlar. Kadın sayısı onun alanında o kadar az ki büyük olasılıkla erkeklerle çalışıyordu. Kadınlar etrafında pek yoktu. Belki hani ona yardımcı personel kadın olabilir. En azından kendi çevresinin bir kadın veteriner hekimin olabileceğini gençlere, tanıdıklarına göstermiştir. O şekilde etkilenme olmuştur. Eşi Hasan Aydemir, internette araştırdığımızda eşiyle birlikte aynı laboratuvarda çalıştığını görüyoruz. Ama eşinin veteriner hekim olduğunu rastlamadım. Belki yardımcı elemanlardandı ya da kimya biyoloji kökenli olmuş olabilir ama laboratuvarda çalıştığını görüyoruz. Bir kız ve bir erkek çocuğu var. Mutlu bir evliliği var gibi görünüyor. Çok detaylı bir şey de bilmiyoruz tabii evliliği hakkında. Sabir Hanım mesleğini çok seven cesur bir kadın olduğunu düşünüyorum ve hayvanları çok sevdiğini zaten belirtiyor. Pişmanlığa gelince işte 74 yaşında yapılan o röportajda hala at üzerinde köyleri dolaşmayı özlediğini, insanlarla köylerle bir arada olmak istediğini, hani belki şeyden pişman olmuş mudur, laboratuvardan çok klinik veya işte kırsal alanda çalışmayı özlemiş olabilir. Onu ifade ediyor ama hani yani daha ben keşke at üstünde dolaşmaya devam etseydim diye. Sabir Hanım'ın fotoğraflarına baktığımızda bize görünen çok sade bir kişilik. Saçları arkadan toplu, işte kıyafeti son derece mazbut ve diğer fotoğrafları da laboratuvarda. Hani güzel kadın gibi algılanmak ya da öyle görünmek gibi pek derdi olmadığı görülüyor. Ama tabii özel hayatını bilemeyeceğiz ama genellikle hani işine dikkat eden, işi ön planda olan ve güzellikle ilgili hani derli toplu olmak gibi algılayan bir kadın olduğunu düşünüyorum. Sabira Hanım'ın büyük hayatının büyük bir kısmı laboratuvarlarda, hani Anadolu'yu seçmiş desek de onun daha bir kısa dönem olduğunu düşünüyorum yaşantısında. Daha çok laboratuvar, bakteriyoloji laboratuvarlarında çalışmış. Öyle olunca da Sabira Hanım'ı simgeleyen şeyin beyaz önlük, elinde bir pipet ya da öze dediğimiz bakteriyolojik ekim yapılan aletle gözümün önüne geliyor. Büyük olasılıkla onu simgeleyen şey bu laboratuvar malzemeleri, laboratuvar önlüğü ve laboratuvarın bir pipet olabilir, dediğim gibi bir öze olabilir. Sabira Hanım deyince onun dağları olan özleminden dolayı Barış Manço'nun Dağlar Dağları bana hani ruhuna göndersek iyi olur gibi geldi. Dağlar Dağları Sabira Hanım hayatının şarkısı olarak düşünebilirdi diye düşünüyorum. Sabira Hanım'ı andığımız için, onu kanıttığımız için memnun oldum. Veteriner hekimlik aslında zor bir meslektir. Hani günümüzün Türkiye'sinde hala veteriner hekimlik ikinci bir meslek olarak görülüyor, eğitim olarak görülüyor. Hatta puanları çok düşük ve tıp fakültelerinden, tıp fakültesi eğitimden sanki farklı bir şeymiş gibi, çok daha kolaymış gibi algılanıyor. Bu tabii bizde Türkiye'de hayvana olan verilen değerle de çok ilişkili. Nasıl hayvanların canının yanmadığı, onların bitkiden farklı olmadığı düşünülürse, bir kısmı için sadece evin içindeki bir süs veya çocuğun oyuncağı gibi algılanırsa, bir kısmı insanlar için sadece işte sütünden, etinden yararlanılan bir canlı gibi algılanırsa, yani kıymeti oldukça düşük. Kıymeti oldukça düşük olduğu için eğitimine de yeterince önem verilmiyor. Ama bu tabii dışarıdan bir bakış. Ama içeri girildiğinde, fakültenin kapısından içeri girildiğinde hiç böyle olmadığı görülüyor. Çünkü biz veteriner hekimlik eğitimini tıp fakültesi eğitimine çok benzer şekilde kuruyoruz. Veteriner hekimlik eğitimi 5 yıl, tıp fakültesi 6 yıl. Sadece onların 1 yıllık staj dönemlerinde bir farklılık oluyor. Ve veteriner hekimlik de tıpkı bir insan, yani bir hayvanın, ki bu hayvanlar biliyorsunuz farklı farklı, kedi, köpek dediğimiz hayvanlar var, inek, sığır, koyun, keçi, işte balıklar var, kanatlar var. Tıp eğitimde sadece insanla ilgili bilgiler alınırken biz farklı gruplardaki hayvanları tek tek farklılıklarını öğreterek o eğitimi veriyoruz. Ve aynı şekilde aynı iç hastalıkları, cerrahisi, doğumu, işte suni tohumlaması, dahiliyesi, fizyolojisi, aynı benzer bölümlenmelerle o eğitim veriyoruz. Bu kadar ağır bir eğitimden sonra ne yazık ki veteriner hekimlerimiz mezun olduktan sonra aynı tıp mezunlarıyla aynı saygınlığı ne yazık ki göremiyorlar. Dediğim gibi bu da daha çok bizim hayvanlara olan ilgimizden, ilgisizliğimizden, kıymetsizliğimizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
1: İlk kadın veterinerlerden Sabire Aydemir'i Profesör Gülhan Türkay Hoştürk anlatıyordu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar NTV Radyo'da.
3: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
4: Müzik arası.

0: durumu.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa-Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu-Rize-Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezli Sharkulafsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşması ile ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımını açıktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hürmüz Boğazı ile de ilgili konuştu.
1: Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu. Anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
2: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini

0: Gelmesini savunduk.
1: Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Absat gazetesine konuştu. Anlaşmanın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi.
0: Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkeleri bu çatının altında toplamaktır.
1: Erdoğan, anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinin ikinci gününde Bingazi'yi ziyaret etti. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'le de bir araya geldi. Bakan Fidan, Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı da ziyaret edecek.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter'le bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. Hakan Fidan, Libya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verdi. Samimi misafirperverlikleri için Libya makamlarına teşekkür etti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemde. Bakan Fidan, Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan, Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan, 2 Şubat ayında Türkiye'de yapılan ortak planlama grup toplantısının ikincisine Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan'ın temaslarının ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlayanın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Trump açıklamayı Truth Social hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti bırakmayacaklarını yazdı. Deniz Ablukamı herkes tarafından çelik bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok ifadelerine yer verdi. İran'ın askeri gücünün kırıldığını savunan Trump, donanma ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu iddia etti. Bir kez daha İran yönetiminin askerine para ödeyemediğini savundu. Devrim muhafızları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve kaçıyorlar. Hiç paraları yok. Ülkeleri adeta harap olmuş durumda. Ellerinde yalnızca sahte haberler ve %300 enflasyon var ifadelerine yer verdi. Trump mesajını İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diyerek sonlandırdı. Anadolu Ajansı Pakistanlı kaynaklara dayandırarak ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey yetkili, İran'la ABD arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. ABD ve İran arasında ateşkes İslamabad Mutabakat Muhtırası'na dayanıyor. 60 günlük süre pazartesi günü doluyor. Pakistanlı kaynaklar tarafların ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Haberde her iki tarafın da uzun süre uzatımına onay verdiğini arabuluculara ilettiği belirtilmişti. ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmış, 17 Haziran'da mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı. Ancak görüşmeler güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyir sefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti. ABD ve İran geçen ay karşılıklı saldırılar da düzenlemişti. Yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Yasaya ilişkin eleştirilere AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler NTV yayınında yanıt verdi. Yasanın kamuoyu önünde şeffaf bir çalışma içinde hazırlandığını belirten Güler, yasayla örgüt mensuplarına yönelik af uygulaması getirildiği iddialarını ise reddetti.
4: Kabul 468.
5: Bizim bu raporumuzda ne yer alıyorsa aynısı kanun metni haline getirilip 12 maddeden oluşan kanun teklifimiz hazırlandı. Yani üzüntü verici olan husus, işte kimse bilmiyordu, partilerle paylaşılmadı, bu kanun nerede hazırlandı gibi. Hakikaten nezaketsiz, yani çok ucuz cümleler duyduk.
3: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasaya yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yasanın kesinlikle bir af düzenlemesi olmadığını belirten Güler, belli şartlara sahip örgüt mensuplarına etkin pişmanlık kapsamında ceza ertelemesi sağlandığını söyledi.
5: Kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 öncesindeki müebbet hapis veya alaştırılmış müebbet hapis cezası almış örgüt yöneticileri hariç olmak üzere bu kişiler 15 yıla kadar soruşturma ve kovuşturmalarda bir cezası varsa 5 yıl. Bu 15 yıldan fazla ise 10 yıl süreyle erteliyoruz.
3: Uygulama için terör örgütünün tamamen silah bırakarak tasfiye olması gerektiğini de hatırlatan Güler, uygulamanın otomatik olarak devreye girmeyeceğini, bireysel talep aranacağını ifade etti.
5: Bazıları böyle işte hemen işte dağdan gelecekler, her şey serbest olacak, böyle çok garip bir tarzda anlatım yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamı örgüt mensuplarına yararlanmak istiyorlarsa ilgili mahkemesinden müracaatta talepte bulunacak. Eğer erteleme bağlamında bir hususiyet varsa kendisi içerisinde bunu sağlamış olacak.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Çelik açıklamasında hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans veremez ifadesini kullandı.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
0: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
1: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
1: AK Parti sözcüsü Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
0: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
2: Kespurlar silahlı suç örgütüyle ilgili hazırlanan yeni iddianamede birçok ayrıntıya ve fotoğrafa yer verildi. İddianame bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerine uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarına düşürdükleri çocukları nasıl kullandıkları, haraç vermeyenin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt veriliyor.
6: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler. Sonrasında da silah verdiler. Kullanıp attılar. İstediklerini tehditle alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kespırlar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük. Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atarlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
2: Mardin'de bir kadın eşiyle tartıştıktan sonra 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine eşi gözaltına alındı. Karabük'te de bir genç kız benzer şekilde sevgilisiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düştü. Düşerken tenteye çarptığı için şu an hayatta ancak durumu ağır.
1: 5. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce tartıştığı eşi gözaltına alındı. Bediye Naz, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşıyordu. Tanlar sitesinde 5. kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düşmeden kısa süre önce eşi LN ile tartıştığı öne sürüldü. Şüpheli gözaltına alındı. Benzer bir haber Karabük'ün Safranbolu ilçesinden geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki genç kız evde erkek arkadaşıyla tartıştı. Ardından henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki balkondan düştü. 20 metre yükseklikten düşerken girişteki kafenin tentesine çarptı. Bu sayede hızı kesindi ve hayatta kaldı. Ancak durumu ağır. Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları izleniyor. Genç kız dengesini mi kaybetti, yoksa erkek arkadaşı tarafından mı itindi, soruşturma sonucu belli olacak.
2: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz'ın gittiği bir restoranda başına gelenler bu da mı olur dedirtti. Genç kız tadilat yapılan zeminden 2 kat aşağı çay ocağının zeminine düştü. Omuriliği zarar gördü. Vücudunda 2. derece yanıklar oluştu. İddiaya göre işletme sahibi ambulansı aramadı. Genç kızdan da şikayetçi olmamasını istedi.
7: Masaya oturmak için ben ayağımı attığım gibi zaten boşluğa düştüm. İki kat aşağıya düştüm.
6: 17 yaşındaki İklim Nuri Yılmaz arkadaşlarıyla gittiği restoranda masa bakarken başına gelmeyen kalmadı. Zeminde tadilat yapılan yerin gelişigüzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'deki restoranın güvenlik kamerasından.
7: Orası böyle kare bir yer. Üstüne de böyle demir bir şey koymuşlar ama sabitlememişler. Bastığım gibi aşağı düştüm yani. Uyarı levhası falan hiçbir şey yoktu.
8: İklim arkadaşımızın çığlığıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktık, arkadaşımızı göremedik. Karanlık bir yere düşmüştü.
6: İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
7: Oradaki çalışanlar aldı beni böyle apar topar oturttular bir tane sandalye. O an zaten şok halinde olduğum için hiç hareket falan edemiyordum. Yani böyle sadece titreyerek ağlıyordum. Sonra işletmenin sahibi geldi ve ne ambulans ne polis hiçbir şey aramadan beni kolumdan tutup zorla arabasına bindirip hastaneye götürdü arkadaşlarımla birlikte.
6: Genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
7: Benim omurgamda şu an kırık var. İkinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden nasıl geri açabiliyorlar orayı yani? Bu kazayı o yüzden yaşadık zaten.
6: İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi.
7: Şikayetçi olmanı gerektirecek kadar ciddi bir olay değil zaten. Ben size yemek ısmarlarım deyip güldü yani kendisi.
9: Biz bu elim olayın işletmenin tam kusuruna ve tam ihmaline dayalı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.
6: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Kuyucak ilçesi Genceli mahallesi yakınlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Dağlık ve sarp arazide çalışmayı yürüten ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Kırşehir'de 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan kadın dava açtı. Kadını haklı bulan mahkeme emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon lira tazminat ödeyecek.
10: Bizim köyde bir komşu geldi. O kadın olmasa ben ölürdüm.
11: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
10: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
11: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
10: Arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
11: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sebahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
10: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara. Hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
11: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
2: Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şenay Tokman vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Tokmak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı atış hastalığı şüphesiyle Yozgat'a sevk edilen hasta hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Son ölümle birlikte keneden 13. ölüm olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bursa'da kaybolan keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. İstanbul İtfaiyesi viyadük altında sıkışan keçi için harekete geçti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
12: Keçi nereden geldi buraya?
11: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı.
1: Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
13: Evi darmadağın etti var ha.
14: Çeksene dışarı.
13: Polis arayacağım, gelsin be.
14: Polis keçiye ne yapacak, gözünü seveyim.
1: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçisini bulamayan Hüseyin Sevim hayvanı teslim aldı.
15: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
1: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
2: AFAD, Konya Kapalı Havzası'ndaki obrukları haritalandırıyor. Bu kapsamda bölgede toplam 739 obruk tespit edildi. Sayı hayli yüksek ancak uzmanlara göre son birkaç yıldır yeni obruk oluşumunda azalma var.
1: Yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntüleri. Tüm bunlar kullanılarak 702'si Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i de Aksaray'da olmak üzere toplam 739 obruk tespit edildi.
16: 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
1: İklim değişikliği, kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumuna neden oluyor. Konya AFAD İl Müdürlüğü 2020 yılında Obruk Duyarlılık Haritası projesini hayata geçirdi. 6 yıl içinde 126 yeni obruk kayıt altına alındı. Daha önce keşfedilmemiş obruklar da uydu görüntüleriyle tespit edildi. Böylece 2020'de 576 olan obruk sayısı 739'a yükseldi.
16: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ve yerel yönetimlere eylem planları sundular ve bu eylem planları sayesinde bu obrukların artık afet riskini en aza indirmek, kabul edilebilir seviyeye taşımak adına güzel bir çalışma olarak görüyoruz.
1: Geçmişte yılda ortalama 20 civarında obruk oluşurken bugün bu sayı 10'lara geriledi. Uzmanlar yeraltı kaynaklarının bilinçsiz kullanılmamasını ve modern sulama yöntemlerine geçilmesini öneriyor.
2: Bu yıl yağışların da bol olması tarlalara bolluk getirdi. Ay sonunda hasadın başlayacağı ayçiçeğinde de beklenti yüksek.
1: Ayçiçeğinde yüksek verim bekleniyor. Trakya'da çiftçiler hasat için geri sayıma başladı. Mesai Ağustos sonunda başlayacak.
17: Yağışlı bir yıl geçiriyoruz. Ayçiçeklerimiz de bu sene geçen seneye göre bir tık daha iyi olacak inşallah. Gerçekten bu sene üreticilerimiz ve bizler güzel bir yıl geçirdiğimizi umuyorum. Geçiriyoruz zaten.
1: Bölgede etkili olan yağışlar kuraklık stresini ortadan kaldırdı. Üreticilerin hasattan beklentisi arttı.
18: Trakya bölgemizi ayçiçeği konusunda yağlık ambarı olarak görüyoruz. Bu yıl bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğimize de verimin yüksek gelmesini bekliyoruz. Yağışlarımız düzgün geldi. Bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de bizim arkadaşlarımızın sahada yaptıkları ilk tespitler şu anda vejetasyon döneminin doğru bir şekilde devam ettiği, ayçiçeğinin gelişiminin iyi olduğu yönünde.
1: Ayçiçeği hasadı 4 ila 6 hafta sürüyor.
2: Her yıl bu dönemde geceleri tam anlamıyla gökyüzünde bir gösteri gerçekleşiyor. Perseid meteor yağmuru yaşanıyor. Geçişlerin en yoğun şekilde gözlenebileceği dönem başladı. Aynı dönemde güneş tutulması ve gezegenlerin aynı hizada görüldüğü eşine az rastlanır bir gökyüzü olayı da oldu. Astronomi uzmanları uzaya meraklı herkesin bu dönemde gökyüzünü gözlemlemesini öneriyor.
1: Müzik
3: Bazen ışıklar, bazen de alevler saçarak dünyaya giriyor, doğanın gökyüzündeki gösterisine dönüşüyor. Her yıl Temmuz sonunda başlayan Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Meteor yağmuru bilimsel olarak Güneş'in etrafında dolaşan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor.
19: Bir taşın atmosferimize girmesinden ibaret, çok özetle. Güneş'in etrafında uzun dönemde dolanan gök cisimleri, kaya ve buzdan oluşan bir yapısı var. Bunlar kum taneleri gibi de olabilir, böyle bir bezelye gibi de olabilir büyüklüğü.
3: Perseid meteor yağmurunun en iyi şekilde görülebilmesi için gece karanlığında şehir ışıklarından uzakta olmak gerekiyor. Doğa takviminin bu döneminde ay yüzeyinden en az ışık yansıyan günlerden geçilmesi de gözlem için ideal şartları yarattı.
19: Bu taşlar atmosfere girdiğinde bir ışık hüzmesi gibi göründüğü için onları görme şansımız bu şartlarda çok daha iyi oluyor.
3: Bugünlerde gökyüzündeki hareketliliğin bir parçası da 6 gezegenin dünyadan bakıldığında aynı hizada görülecek olması.
19: Türkiye'den gözlemlenemiyor. Bir de güneş tutulması var. Ayrıca Ağustos ayında bir de parçalı ay tutulması var. Bunların hepsini bir kefeye koyup birlikte acaba çok kritik bir gök olayları yaşanıyor, sonucunda ne olacaklar gibi endişeye kapılacak ya da çok büyütecek bir durum yok.
3: Perseid meteor yağmuru Ağustos sonuna kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde akşam saat 8 sonrası gözlemlenebilecek. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Bursa'da, TÜBİTAK'sa Afyonkarahisar'da gözlem etkinliği düzenleyecek.
2: AK Parti 14 Ağustos Cuma günü 25. yaşını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin ayrıntılarını anlattı.
20: Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz hem de partimizde bugüne kadar görev almış olan AK Partililerin buluştuğu bir miting olacak.
11: Hem 25 yılın muhasebesi yapılacak hem de yeni dönemin yol haritası açıklanacak. AK Parti Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliğine hazırlanıyor.
20: Yaklaşık 100 bine yakın bir davetlimiz var. Bu alanın metrekare hesaplamasını da yaparken, oluştururken 300 bin civarında kişinin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak planlamamızı gerçekleştirdik.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik için alanda çalışmalar sürüyor. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar etkinliğin detaylarını NTV'ye anlattı.
20: Bir orkestramız olacak. Sağ tarafta bir mehteran takımımız olacak. Teşkilatımız için çok özel bir film yaptık. Cumhurbaşkanımız sahneye girdikten sonra yerine geçecek ve yanı başında o gün doğum günü olan 25 genç olacak.
21: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri kırmızıyla devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ne 100 binden fazla AK Partilinin gelmesi yönünde bir planlama var. Alan da buna göre düzenleniyor. Yine o gün burada AK Parti'nin geçmişini anlatan, geleceğini anlatacak bir video gösterimi de olacak. Bu videonun, yeni müziklerin, sloganların da buraya katılanlar tarafından rahatça izlenebilmesi, duyulabilmesi için de devasa bir LED ekran kuruldu.
11: AK Parti 25. yıl etkinliğinde drone gösterileri de yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısında konuştu. Yılmaz eylem planı doğrultusunda atılan adımları anlattı.
22: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir. Bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının sınırlandırılması, yabancılara ilişkin abonelik limitlerinin belirlenmesi, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi ve abonelerin daha etkin denetlenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirmede kullanılan toplu SMS uygulamalarına ilişkin tedbirler geliştirilmiş, özellikle kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı'da denize kanalizasyon döktüğü belirlenen İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira para cezası verdi ve bu İSKİ'ye verilen 3. ceza oldu. Bakanlık Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine harekete geçti. Denetimler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ve 8 milyon 391 bin lira ceza kesildi. İSKİ'ye daha önce de aynı tesiste yine bypass hattı üzerinden herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun denize dökülmesi nedeniyle iki kez daha ceza uygulanmıştı. Binaların yıkılmasına dair yönetmelik değişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliği yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel kurallar getirdi. Böylece yüksek yapıların emniyetli, kontrollü ve ekonomik şekilde yıkılmasına yönelik teknik ve idari esaslar tanımlandı. Bu bina yüksekliği 21,5 metreden veya yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlandı. Yıkım sahalarında güvenlik önlemleri arttırılacak. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıllık geçiş süreci tanındı. TÜBİTAK tarafından 28.sı düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yılki durağı Afyonkarahisar oldu. Emre Gölü'nde başlayan etkinlik için 1500 kişi kurayla seçildi. Etkinlik alanına 30 teleskop kuruldu. Gökyüzü Gözlem Etkinliği 15 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Etkinliğimize bu yıl 81 ilimizden 20 bine yakın başvuru aldık. Yapılan değerlendirme ve kura sonucunda yaklaşık 1500 gökbilim meraklısı burada bizlerle birlikte bu eşsiz deneyime ortak oluyor.
3: Güneş gözlemleri yapılacak, Perseid meteor yağmurları izlenebilecek. Astronomi meraklıları TÜBİTAK tarafından düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Bakan Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
0: Astronomi ve uzay bilimleri alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler ve atölyeler gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK uzmanlarımızın ve bilim merkezlerimizin hazırladığı atölyelerde katılımcılarımız meraklarını deneye, fikirlerini tasarıma dönüştürme imkanı elde edecek.
3: Etkinlik kapsamında Emre Gölü'ne 30 teleskop kuruldu. Katılımcılar Perseid meteor yağmurunu en yoğun gerçekleştirdiği günlerde izleme şansı bulacak.
4: Burada 4 gün boyunca gündüzleri bilim ve keşifle dolu etkinliklere katılacak, geceleri ise hep birlikte gökyüzüne bakacağız. Gözümüz yıldızlarda, gökyüzümüz açık. Merak ve heyecanımız daim olsun.
3: Etkinlik 15 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.
2: Diyarbakır Ovası'nı sulayacak olan Silvan Projesi'nin yapımı sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, projenin ekonomiye yıllık 43 milyar liralık katkı sağlayacağını söyledi.
6: 330 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan suyla buluşacak. Ekonomiye yıllık 43 milyar katkı sağlayacak. Diyarbakır ve çevresinin kaderini değiştirecek Silvan projesinde sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Ovası'na hayat verecek Silvan projesinde incelemelerde bulundu. Bakanın gündeminde mecliste oylanan terörsüz Türkiye süreci vardı.
5: Terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir. Kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir.
6: Silvan projesiyle birlikte 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bölgenin ekonomik potansiyeli de artacak.
5: Silvan projemiz inşallah tamamlandığında ekonomimize, yani bölge ekonomisine yaklaşık 43 milyar liralık bir katkı sağlayacak. Doğrudan ya da dolaylı 305 bin kişi burada istihdam edilmiş olacak.
6: Projenin en kritik ayağı ise Diyarbakır Ovası'na su taşıyacak Silvan Tüneli. 13 kilometre uzunluğundaki tünel tamamlandığında Türkiye'nin en büyük tüneli olacak. Silvan Barajı'nda Eylül 2027'de su tutulması, tünellerin de 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.
2: Turizmde yüksek sezon devam ediyor. Körfez'deki savaş nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayısı azaldı. Turizmcilere göre düşüş %10'a yakın.
1: Körfez'deki kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler. Turizmde bu yıl hem rezervasyon azaldı hem de karlılıklar düştü.
7: Kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor.
1: Petrol fiyatındaki artış turizmi de olumsuz etkiledi. Sektör yetkililerine göre paket tur fiyatları yükseldi. Bu da yabancı turistin ilgisinin azalmasına neden oldu.
7: Enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz.
1: Turizmci umudunu sezonun uzamasına bağlıyor. Eylül ayı için düzenlenen kampanyalarda kapasite doluluklarının artırılması amaçlanıyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Rami Kütüphanesi'nin 2026 Uluslararası Yeşil Kütüphane Ödülünü aldığını duyurdu. Ödül, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Federasyonu tarafından verildi. Bakan Ersoy, 27 ülkeden 62 başvurunun değerlendirildiğini, birinciliği Rami'nin kazandığını belirtti. Derecelendirmede kütüphanenin çevresel sürdürülebilirlik ve iklim duyarlılığı göz önünde bulundurularak hizmete kazandırılması etkili oldu. Büyük ölçekli projelerin değerlendirildiği yarışmada tasarım jüri üyelerinden tam not aldı. Şimdi hastalıkları dolayısıyla birbirlerini bulan bir çiftin hikayesini getireceğiz ekrana. Sübeyde Tarar ve Özgür Tarar tedavi olmak için gittikleri diyaliz merkezinde tanışıp evlendiler. Böbrek yetmezliği tedavisi gören çift kadavradan gelen nakillerle hayata tutundu.
8: İkinci bir yaşam oldu benim için.
9: Kendimi gayet özgür ve mutlu hissediyorum. Organlarımız toprak olmasın. Herkes organlarını bağışlasın.
3: Böbrek yetmezliği tedavisi gören Zübeyde Tarar ve Özgür Tarar, tedavi olmak umuduyla gittikleri diyaliz merkezinde tanışıp evlendi. Aynı hastalıkla mücadele eden çift önce birbirlerini buldu. Ardından da organ nakliyle yeniden hayata tutundu.
9: 22 yaşında bir anda hiçbir şey yokken yüksek tansiyondan olduğunu söylediler bana. 14 yıl diyalize girdim. 14 yılın ardından 3 hafta önce böbrek nakli oldum.
8: 19-20 yaşlarındaydım. Tansiyon çok yüksek dediler. Direkt böbreklere bakalım dediler. Zaten baktıklarında böbreklerin her ikisi de bittiğini söylediler bana. 17-18 sene diyaliz gördüm.
3: Zübeyde Tatar 2024'te, Özgür Tatar ise bu yıl Haziran ayında Bilkent Şehir Hastanesi'nde kadavradan sağlanan böbreklerle nakil oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından çiftin videosunu "iyilik paylaştıkça çoğalır" notuyla paylaştı. Memişoğlu 2025'in Eylül ayında E-Devlet ve E-Nabız üzerinden organ bağışı yapmaya olanak tanıyan uygulamayı da hatırlattı. O günden bu yana 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturarak organlarını bağışladığını söyledi. 2.511.18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı ifadesini kullandı.
9: Herkes organlarını bağışlasın ve bu insanlara can olsunlar.
2: Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu uluslararası bir başarıya imza attı. İsveç'te düzenlenen ve 160'tan fazla koronun katıldığı Dünya Koro Oyunları'nda dünya birincisi oldu.

0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'dan dünya şampiyonu koro çıktı. Vox Humanis 160'tan fazla koronun katıldığı yarışmada en yüksek puan alarak birinci oldu.
1: Biz kendi kültürümüzde çok dilli, yani Şanlıurfa'nın ve ülkemizin kadim müzikal mirasını temsil ettiğimiz bir noktada konumladık kendimizi. Bu da aynı zamanda bize yarışmada dünya birinciliğini getirdi.
0: Harran Üniversitesi Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu 2 yıllık çalışmanın ardından İsveç'te düzenlenen Dünya Koro Oyunları 2026'ya katıldı. 60'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koro yarıştı. Vox Humanis Anadolu'nun kadim müzik mirasını Batı'nın çok sesli koro geleneğiyle harmanlayarak sahneye çıktı. Koro sergilediği başarılı performansla kendi kategorisinde en yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
2: Bazen gerçekten çok stres olduğumuz anlar oldu ama sonunda iyi bir iş ortaya çıkardığımızı hepimiz biliyorduk.
0: Vox Humanis'in dünya birinciliği, Şanlıurfa'nın kadim müzik geleneğinin farklı müzik formlarıyla dünya sahnesinde tanıtılmasına katkı sağladı.
3: Bakü-Kars uçuşu 100 yıllık hasreti bitirdi. Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden ayrılan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta buluştu. Azerbaycan'dan gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler Demirkent köyündeki akrabaları tarafından sazlı sözlü karşılandı.
4: 1924 yılında ayrılan iki kardeşin torunları Kars'ta buluştu. Bakü'den gelen kardeşler Demirkent köyündeki akrabalarıyla özlem giderdi. Bakü-Kars uçuşu iki şehir arasındaki mesafeyi değil, bir asırlık ayrılığı da ortadan kaldırdı.
5: Hoş geldiniz. 100 yıllık hasreti 15 yıl bundan önce benim babam geldi, o hasreti sona erdirdi. Ama biz böyle fikirleştik ki hiç görmediğimiz kohumlarımızı ziyaret edelim. Sanki öz vətənimə gelmişim.
6: Gelin.
4: Sovyetler Birliği döneminde 1924 yılında birbirinden kopan iki kardeşin torunları bir asır sonra Kars'ta bir araya geldi. 100 yıl önce yaşanan ayrılık iki ailenin farklı ülkelerde hayatlarını sürdürmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen kopmayan akrabalık bağları Bakü-Kars arasında başlayan doğrudan uçuşlarla yeniden canlandı. Bakü'den Demirkent köyüne gelen Şergiye ve Nüşabe Mehmedova kardeşler akrabalarıyla buluştu. Sazlar çalındı, türküler söylendi.
7: Annem Türkiye'ye bakarken otururdu televizyona bakırdı, ağlayırdı. Çünkü anası, bacıları, kardeşi burada kalmıştı. Anam burada tek kalmıştı.
8: Sonunda akrabalarımıza kavuştuk. Umarım bu birliktelik uzun yıllar boyunca devam eder.
3: Gündemin önemli konu başlıklarından terörsüz Türkiye süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen süreç yasası. Yasayla ilgili ayrıntılar NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölümü paylaşacağız sizlerle, ardından saatler 7'yi gösterdiğinde güne başlarken de Osman Girgin ekranda olacak.
9: Toplumdaki bazı insanların, daha doğrusu belirli kesimlerin bu fikre katılmaması doğal karşılanmalı. Yani demokrasilerde özellikle mecliste bu kadar tartışmalı bir konuda bence çok da iyi bir aşamada, yani çok yüksek oyla geçti meclisten, ama muhalefet olması doğaldır. Muhalefet olması beklenir. Bu konuda muhalefetin olmaması ancak demokratik olmayan bir rejimde mümkün olur. Yani %100 oyla geçmesi meclisten mesela ancak Sovyetler Birliği'nde ya da Kuzey Kore'de ya da Esad'ın Suriye'sinde olması mümkündü. O bakımdan itirazların olmasını olgunlukla karşılamak lazım ve anlayışla karşılamak lazım. İtirazı olanların da, bu itirazlara itirazı olanların da bunu sükunetle, suhuletle ifade etmeleri dertlerini söylemeleri ama karşılıklı birbirlerini hainlikle suçlamamaları gerekir. Maalesef bizim siyasetimizde, siyaset kültürümüzde böyle bir kötü alışkanlık var. Bir konuda doğru olduğumuzu düşündüğümüzde bizimle hemfikir olmayan insanları hain olmakla, terörist olmakla, sürece ihanet etmekle ya da devlete, vatana ihanet etmekle suçluyoruz. Yani bugün gelinen aşamada bu bir bölücü yasa mı? Tabii ki de değil. Bu bir bölücü yasa olmanın ötesinde birleştirici bir yasa. Tekrardan terörü sonlandırıp terörün böldüğü, terörün parçaladığı toplum kesimlerini bir araya getirecek. Onları tekrardan bir harçla birleştirebilecek potansiyele sahip bir yasa. Olur mu, olmaz mı? Riskleri var, eksikleri var.
6: Elbette.
9: Olmaz olur mu? Mükemmel bir yasa yapmak mümkün mü? Değil. O bakımdan da muhalefete ihtiyacımız var. Yani mükemmel olmayan, doğası gereği mükemmel olmayan bir yasanın eksiklerini de muhalefet ifade etmeli, söylemeli. Ama bunu yapıcı bir dille ifade edebilirsek, ki bu kültürümüzde yok. Yani şimdi buna muhalefet eden liderleri ve siyasi partileri yapıcı olmamakla suçluyor olabiliriz ama bugün bu yasaya destek veren partileri düşünelim, iktidar partilerini düşünelim ya da DEM'i düşünelim. Onların geçmişteki söylemlerine bakalım. Onlar da aslında birleştirici, bütünleştirici bir söylem ya da siyasi kültürü geçmişte benimsemiş değiller. Geniş toplum kesimlerinde MHP'nin senelerdir biriktirdiği, her ne kadar Sayın Bahçeli bu işte en öncü rolü oynamış isim olsa bile, MHP'nin, Sayın Bahçeli'nin öncesinde Sayın Alparslan Türkeş'in biriktirdiği bir miras var. Onların çok sert bir söylemi vardı. Sadece onların mı? Hayır, işte Sayın Destici'nin, işte Büyük Birlik Partisi'nin, ekleyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda çok sert bir söylemi var mıydı? Vardı. Şimdi onlar belki iktidar partisi olmanın gereği olarak siyaset yapmayı bir ton düşürüp devlet mantığıyla ya da devlet adamlığının gereği nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa şimdi belki öyle hareket ediyorlar. Öyle bir söylem benimsediler. Ama hatırlayalım, bir önceki seçimlerde CHP ile DEM ya da o zaman HDP meşru bir zeminde, parlamentoda, seçimler öncesinde adı konulmamış bir ittifaka gittiklerinde işte CHP, HDP, PKK diye CHP'yi bu sefer terörist olmakla suçlamışlardı. Yani bu şu andaki muhalefete özgü bir tutum değil. Maalesef bu birbirimizi suçlama, birbirimizi hainlikle suçlama, ihanetle suçlama, terörist olana ya da bölücü olana destek olmakla suçlama siyasi kültürümüzde olumsuz bir unsur olarak vardı. Bugün de var. Ama ümit verici olan şey şu: bu yasa olumlu bir yasa. Bu yasayı çıkartmak için geçmişte belki çok sert bir dil kullanan politikacılarımız bugün ılımlı, yumuşak bir dil kullanıyorlar. Hem DEM cephesinde, hem MHP cephesinde, hem AK Parti cephesinde. Ve buna da mecliste ciddi bir destek geldi. Anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğun desteği geldi. O bakımdan ümitli olmak lazım. Bu bölücü bir yasa değil, birleştirici bir yasadır. Ama bölücü olduğuna dair endişeleri olan insanlar da, siyasetçiler de bunu söylesinler. Bunu mümkünse yapıcı bir dille söylesinler. Siyasi kültürümüzün gerektirdiği kırıcı, bozucu dili değil de memleketin faydasını düşünen daha olumlu bir dille eleştirilerini, muhalefetlerini belki sert bir dille ama yıkmadan yapmak maksadıyla söylesinler. Bu yasanın şurası eksik, bu konuda sıkıntı var, İleride şu şu şu sorunlar çıkabilir gibi ifadeler kullansalar, bölücülükle yaftalamak yerine çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
10: Böyle bir risk şu anda söz konusu değil. Çünkü yasanın çerçevesi çok net bir şekilde çizilmiş durumda. Belli bir yol haritası üzerinde inşa edildi yasanın mantığı açısından. Hedefi de çok net, terör örgütünün silah bırakmasını nihayete erdirmek ve silah bırakma faaliyetinin de teyit edilmesinden sonra, tespit edilmesinden sonra gerekli süreçlerinde işletilmesinin önünü açmak. Dolayısıyla yasanın maddelerine baktığımızda böylesi bir hedef ya da böylesi bir risk de söz konusu değil. Çünkü devletin yapısına dair ya da devletin toprak bütünlüğüne dair, anayasanın değişmez ilkelerine dair bazı unsurları herhangi bir şekilde dile getiren bir yasa teklifi söz konusu değil. Yasa bu anlamda bir aşama olarak görmek lazım. Yasanın aşamaları tamamlandıktan sonra da terör sürecinin Türkiye'de tamamıyla sona erdiği ve silahın ortadan kalkarak yeni bir demokratik zemin inşa edilmesi, ona atılacak bir adım aslında. Bazı yapısal engeller söz konusu, o engellerin bu yasayla ortadan kaldırılması söz konusu olacak. Ondan sonraki dönem tabii ki yeni bir dönem Türkiye açısından ve Türkiye'nin belki de ilk defa tecrübe edeceği bir dönem olacak. Şu anlamda ilk defa tecrübe edeceği bir dönem olacak. Yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir devam eden silahlı bir terör örgütüyle Türkiye mücadele etti. Bu Türkiye'nin bütün boyutlarıyla her alanına nüfuz etti. Ekonomi politikalarına, savunma politikalarına, güvenlik politikalarına, demokratik sistematiğine, her noktasına kadar seçimlerin uzunca bir süre terörle mücadele ve terörizm tartışması üzerinden şekillendiğini gördük. Parti politikalarını, toplumsal kutuplaşmaları, partiler arasındaki ilişkileri, hem yakınlaşma ilişkilerini hem uzaklaşma ilişkilerini belirleyen çok ana bir konu ola geldi terör meselesi. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasetine 40 yılı aşkın bir süredir damgasını vuran, çok sahici, gerçekçi, can yakıcı, çok yüksek maliyetler oluşturan bir problem olarak terörle uğraşmak durumunda ve mücadele etmek durumunda kaldı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi bu yasayla birlikte terör örgütünün silahları bırakması ve faaliyetlerini tamamıyla feshetmesi durumunun teyit edilmesiyle birlikte siyaseten yeni bir dönem açılacak. Bu dönem içerisinde de tartışmalar silahsız bir zeminde, şiddetsiz bir zeminde söz konusu olacak. Yani DEM Partisi'nin bundan sonra alacağı tavır, arkasında herhangi bir biçimde silahlı güç olmadan ortada olacak veya bu konuda pozisyon alacak partiler de bu silah bağlamında, şiddet bağlamından uzaklaşarak bir siyaset ortamıyla karşı karşıya kalacak. Böylesi bir ortamda da Türkiye'nin bölünmesinin, parçalanmasının, toprak bütünlüğünün, siyasi bütünlüğünün halel görmesinin de ortada çok bu anlamda tartışılacak bir riskle karşı karşıya olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamalı bir süreç olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yasanın neyi kapsadığı, neyi kapsamadığı, nasıl işleyeceği, ne tür adımlar atılacağı, özellikle MGK kararının alınmasından sonra oldukça açık. Dolayısıyla şu anda yasanın bir Türkiye'yi bölünme riskiyle karşı karşıya getireceğini ortaya koyarak bunun üzerinden muhalefet etmek çok da anlamlı değil. Tam tersine süreci daha sağlıksız bir zemine itebilir ve toplumun endişelerini daha fazla gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Toplum nihayetinde elbette meclis ortamında verilen destek aritmetik olarak çok güçlü bir destek. Buna mukabil toplumun aynı oranda destek verdiğini şu anda tam olarak söylemek mümkün değil. Ama toplumun bir bütün olarak sürece destek verdiğini, terörsüz Türkiye'ye, silahsız bir siyasal döneme destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu noktada bu risk üzerinden yaklaşmak pek mümkün değil.
6: NTV Radyo.
11: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %20 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne geçişlerde hafif bir yoğunlaşma başladı. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine aynı yönde Elmalı'dan başlayan bir araç yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5 tarafında Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM tarafında da yine Esenyurt İkitelli arasında bir yoğunluk var. Anadolu yakası açık, yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Hafta sonuna yaklaşıyoruz artık. Hoş geldiniz NTV'ye. Saatler 7. Güne birlikte başlıyoruz. Çok sayıda haber var. Dün Mahmut Abbas buradaydı. Cumhurbaşkanının Filistin'e yönelik özellikle bazı açıklamaları var. Ekrana getireceğiz tamamını. İçeride iç siyasette önemli gelişmeler var. Örneğin işte Cumhurbaşkanı adayıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu. CHP'den istifa etti. Muhtemelen yeni partiye geçecek. Yeni bir başlangıçtan söz ediyor. Diğer taraftan terörsüz Türkiye gündem maddelerimizden birisi. Hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de forvet transferleri var. Tamamına bakacağız bunların ama direkt cebimizi ilgilendiren bir konu var ve gece yarısı itibarıyla artık yürürlüğe girdi. O da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla motorinde artık ÖTV bu ay için sıfırlandı.
1: Ağustos ayı sonuna kadar motorinden alınan ÖTV tutarı sıfır olacak. Motorinden alınan ÖTV tutarı sonraki aylarda kademeli olarak arttırılacak. Motorin ürünlerinde Eşer Mobil sistemi bugün itibariyle uygulanmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV sıfır olacak. ÖTV tutarı Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında ise 6 lira olacak. Sonraki aylarda da yıl sonuna kadar 3'er liralık artışla uygulanmaya devam edecek. Yeni yıldan itibaren ise motorinden alınan ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruş olacak. Kararla motorin ürünlerinde uygulanan Eşer Mobil sistemi de yürürlükten kalkmış oldu. Ancak benzin ve LPG'de Eşer Mobil sistemi uygulanmaya devam edecek. Bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının %25'i 30 Eylül'e kadar ÖTV tutarından karşılanacak. 1 Ekim itibariyle de Eşer Mobil sistemi tamamen sonlandırılarak ÖTV uygulaması devam edecek. ÖTV düzenlemesiyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesi, ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor. Aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama

0: davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1: Ekonomiye ve direkt cebimize nasıl etkisi olacak bütün bunların? İlerleyen dakikalarda ekonomiye yeni bir parantez açacağız. Şimdi bir diplomasiye bakalım. Az önce de sözünü etmiştim. Dün haberleştirdik. Mahmut Abbas Filistin Devlet Başkanı Ankara'da Cumhurbaşkanı tarafından ağırlanacak diye. Tabii ki Filistin sorunu ve İsrail'in oradaki mezalimi, zulmü bir kez daha ön plana çıkarıldı bu görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında.
2: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajları Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlediği basın toplantısında verdi. Filistin'e desteğini sürdürdü. İsrail'e ise sert sözlerle tepki gösterdi.
2: Sadece 2026 yılında 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
3: Cumhurbaşkanı Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır dedi.
2: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
3: Mahmut Abbas'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu. Abbas, adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.
1: Şimdi gidelim içeriye. İçerideki en önemli mevzu elbette bundan sonra ne olacak bu yeni çözüm sürecinde deniliyor. Eleştirilerden birisi 12 maddelik çerçeve yasaya neden bir süre belirlenmedi diye. Yani silah bırakma olacak, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanacak ve işte bir kurulla o gözetlenecek. O gözetlemeye aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden de bir komisyon takipçi olacak deniliyordu ve fakat eleştiri şuydu. Niçin işte örneğin bu yılın sonuna kadar silah bırakılacak ya da 2 ay içerisinde silah bırakılacak gibi bir süre verilmedi, tanımlanmadı deniliyordu. Şimdi bu tartışmalar bir yandan devam ediyor ama diğer taraftan da artık süreç başladı diyebiliriz. Dün ilk toplantı yapıldı Ankara'da İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve valilerle.
3: Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
4: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
5: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
3: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
5: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
1: Şimdi burada bu eleştiriler işte af mı değil mi, erteleme af anlamına gelmiyor mu gibi soru işaretleri, eleştiriler ya da az önce sözünü ettiğim niçin bir süresi yok bu silah bırakmanın gibi eleştirilere yanıt veren bir isim var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli zaten bu süreci başlatan isim. 22 Ekim 2024'teki meclis konuşmasıyla dün bir yazılı açıklamayla bu eleştirilere yanıt verdi. Aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için ve bölge için önemine dikkat çekti.
2: Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
6: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
3: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
6: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
3: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
1: Eleştiriler, yanıtlar bu şekilde ama bu süreçte ilk andan itibaren yani meclise gelirken, meclisteki görüşmelerde, sonrasında oylamalarda, oylamada çıkan sonuçta en fazla eleştirilen, eleştiriliyor gibi görülen ya da eleştirileri kamuoyunda en çok konuşulan isim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel işte niçin desteklemediniz diye eleştiren var ya da neden bu kadar çok hayır oyu çıktı diye eleştiren var. Her yerden bir eleştiri, bütün bu eleştirilere de bir yanıt verdi. Çerçeve yasaya evet oyu vermelerine ve partiden bazı firelerin olmasına ilişkin karara. Biliyorsunuz serbest bırakmıştı milletvekillerini Özgür Özel ve yönetimi. Doğru karar verdiklerini söylüyor, vicdanen içim rahat ifadesini kullanıyor. Nefes gazetesine verdiği röportajda konuştu. Yeni partiden 54 milletvekilinin hayır oyu vermesine açıklık getirdi. Yeni parti olarak biz yeni nesil bir iş yaptık, evet oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti. Bazıları da grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı diye konuştu. Blok olarak hayır oyu vermenin barışa şans tanımayan bir tavır olduğunu söyledi. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada buna karşı çıkmakla suçlanacaktık diye konuştu. Terörsüz Türkiye için hazırlanan bu çerçeve yasa 467 oyla bildiğiniz gibi kabul edildi. Yeni partiden 35 milletvekili ki çoğunluğu bunların yeni partinin yöneticisi. Onlar evet oyu verdi ama grup kararı alınmadığı ve milletvekilleri serbest bırakıldığı için 54 milletvekili de hayır oyu kullanılmıştı. İşte hem evet attığı için evet atanların sayısıyla hem hayır atanların sayısıyla da eleştirilen bir isim. Özgür Özel bu eleştirilere böyle yanıt veriyor. Bundan belki de daha önemli mevzu çok uzunca bir süredir konuşuluyor. Daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken hakkındaki fezlekelerle ilgili Yeni Parti Genel Başkanı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte hazırlanan fezlekeler artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderilmiş durumda. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın soruşturma dosyalarına giren ifadelerin yer aldığı bu fezlekelerde Özel'in maddi menfaat temin ettiği, Ağbaba'nın da bu süreçte aracılık yaptığı öne sürülüyor. Şu anda bu öne sürülüyor, iddia ediliyor diye fezlekelerin içerisinde geçen durumun açığa çıkması, işte şu anda bizim de anlattığımız gibi kamuoyuna sızması geride bıraktığımız günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem olmuş ve AK Parti ve MHP'nin de dahil olduğu bütün grupların tepkisini çekmişti. Çünkü kapalı bir zarfla gelmesi gerekiyor ve bu fezlekelerin milletvekilinin işte o masumiyet karinesini göz önünde bulundurması gerekiyle kamuoyunda paylaşılmaması gerekiyor. Bu ilk kez oluyor diye bütün parti gruplarının tepkisini de çekmişti. Bakalım şimdi ne olacak? Mecliste daha önce 62 fezlekesi bulunan Özgür Özel'in dosya sayısı bu fezlekeyle birlikte 63'e çıktı. Özgür Özel'le ilgili bu kadar üzerinde durulmasının sebebi ne? Özellikle işte 19 Mart'la başlayan süreçte, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte pek çok Cumhuriyet Halk Partili belediyeye, şimdi onların çoğunluğu işte Özgür Özel'le birlikte hareket ediyorlar artık yeni partiyle birlikte, tutuklandı. Dolayısıyla ne olacak? Acaba Özgür Özel'le ilgili de dokunulmazlığın kaldırılması ya da işte böyle bir soruşturma başlatılması ve tutuklanması gibi bir durum söz konusu olur mu diye kamuoyunda pek çok soru olduğu için bu fezlekeler bu yüzden bu kadar gündemde oluyor. 19 Mart demişken 19 Mart'a dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden yolsuzluk iddiasıyla başlatılan bu soruşturma kapsamında uzaklaştırılıp tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti artık. Dün duyurdu bunu. Aday ofisinden sosyal medya, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi sosyal medya hesabından bir paylaşımla 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini söylüyor İmamoğlu. Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur diyor. Bugüne kadar birlikte emek verdikleri, omuz omuza yürüdükleri yol arkadaşlarına da teşekkür ediyor İmamoğlu. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz ifadesini kullanıyor. Yeni partiye bir gönderme var muhtemelen, işte yakın bir zamanda yeni partiye üye olması bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da. Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak mutlan kararıyla geri gelen yönetim artık il başkanlarını değiştirmeye devam ediyor. 5 il başkanı daha atandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti parti sözcüsü Müslüm Sarı. Bolu, Gümüşhane, Hatay, Sakarya ve Tokat'ta il başkanlıkları atadıklarını ifade ediyor. CHP sözcüsü İstanbul'da da 13 ilçeye ilçe başkanı görevlendirmesi yaptıklarını ve bu atamaların örgütsel yapılanların tamamlandığını bildiren artık İstanbul'da Sarı, önümüzdeki haftada il başkanlıkları toplantısının yapılacağını ifade ediyor. Yurda gideceğiz. Giresun'la başlayalım. Giresun'da anne, baba ve iki kız derede, dere kenarında piknik yaparken o sırada sağanağın başlaması ve sele sebep olması sonucu suya kapılarak kayboldu. İki kardeşten ne yazık ki acı haber var. Anneleri hala aranıyor.
7: İstanbul'dan memleketlerine gitmişlerdi. Ailece piknik yaparken sele kapılıp derede kayboldular. İki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Anneleri aranıyor.
8: Dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz en azından ilk etapta ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii baba, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi.
7: İstanbul'da yaşayan Kırcı ailesi 20 yıl sonra memleketleri Giresun'a ziyarete gitmişti. Bir gün sonra İstanbul'a döneceklerdi. Anne Zekiye ve baba Mehmet Kırcı ile kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırcı, Göreli'deki Zıva Deresi kenarında piknik yapıyorlardı. İlçede şiddetli yağış etkili oldu. Derenin debisi yükseldi. Bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. 4 kişilik aile sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak anne ve iki kızı derede kayboldu.
9: Eğiliyor. Kız anne dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi. Kızını dereye sokma Zeki'ye, gitme, ağzıma bak dedi.
7: Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kız kardeşlerden Burçin Kırca'nın cansız bedeni kayboldukları noktadan 9 kilometre, Burcu Kırca'nın cansız bedeni ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürüyor.
1: Adana'dayız. 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapıldı. Aranıyorlar. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan. Nehrinde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapıldı. Gözden kayboldu. Hemen ekipler geldi. Arama çalışması başlatıldı. Ama henüz bir iz yok ve nehirdeki arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da da burada yasak var. Bu olumsuz hava koşulları özellikle bugün sabahtan itibaren bekleniyor. Özellikle Şile'de, Beykoz'da, Arnavutköy'de bu yüksek dalga boyu sebebiyle denize girmek artık yasaklandı. İstanbul'da sabah saatlerinden beri etkisini göstermesi beklenen bu kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı kent genelinde bir takım önlemler alındı. Dalga yüksekliğinin artması bekleniyor. Bu sebeple az önce de sözünü ettiğim gibi Şile'de, Beykoz'da ve Arnavutköy'de sahiller ve Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı denize girilmesi artık bu bölgelerde yasaklanmış durumda İstanbul'da. Dolayısıyla valinin sosyal medya hesabından da uyarı yapıldı. Saatteki hızla 80 kilometre ulaşması bekleniyor bu rüzgarın. Pek çok olumsuzluğa sebep olabilir. Lütfen uyarılara dikkat edin deniliyor. ...25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'e bakalım. Geride bıraktığımız haftadan beri en çok konuştuğumuz olay bu. Şişli'de saplantılı eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü. Bunu biliyorduk ama Nazir Ilgın nerede sorusu vardı. Buna ilişkin pek çok araştırma vardı. Bir koruma kararı alınmış hakkında bir insan daha önce farklı birini öldürmüş ve cezaevine girmiş, nasıl çıkabiliyor da başka bir kadını öldürebiliyor diye soru sormuştuk. Ama sorulardan birisi, nerede bu Nazir Ilgın'dı? Şahin'in mezarında bulundu.
7: Nilda Müge Şahin eczanedeki kardeşini beklediği sırada Nazir Ilgın böyle yaklaştı Şahin'e. Ardından yanında getirdiği silahla genç kadına saldırdı.
10: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm, şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
11: Günlerdir aranıyordu Nazır Ilgın. Nilda Müge Şahin'in katil zanlısıydı ve o öldürdüğü kadının mezarının başındaydı. Emniyet güçleri harekete geçti. O kaçmaya başladı.
7: Katil zanlısı bir hafta sonra Şahin'in mezarında yakalandı. Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı.
12: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Biz ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
7: Nazir Ilgın cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı sicili kabarık olduğunu görünce tutuklanmasını istedi. Ilgın'ın 14 yıl önce başka bir kadın öldürmeye teşebbüsten ceza aldığı ancak 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenildi. 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı.
9: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
7: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ancak sonuç alınamadı. 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın, Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra da boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü.
12: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
7: Yürütülen çalışmaların ardından iki kadına da aynı şiddeti yaşatan zanlı Nazir Ilgın, Nilden Müge Şahin'in mezarı başında yakalandı. Sorgusunda olay günü kullandığı silahı denize attığını söyledi. Silahın bulunması için çalışmalar sürüyor.
1: Yalova'ya gideceğiz. Dün öğleden sonra saatlerde 1. Anajet Üst Komutanlığı Eskişehir'deki oraya bağlı Ceylan Filo'dan bir F-16. Yalova'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Neyse ki pilot sağ.
3: Eğitim uçuşu için havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. F-16 pilotu atlayarak kurtuldu. Durumu iyi.
13: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
14: Can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
3: Olay Yalova Çiftlikköy ilçesindeki 18. Anajet Üssü yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı havalandığı sırada bilinmeyen nedenle düştü. Fırlatma sistemini kullanan pilot atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası oluşan alev topu ve siyah duman birçok noktadan görüldü. Yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirtti. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu. Usta, uçağın 18. Ana Üst Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını söyledi. Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor dedi.
14: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış gibi yansıdı ama öyle bir şey yok.
3: F-16 uçağının Eskişehir 1. Anajet Üssü Ceylan Filo olarak bilinen 113. Filo'ya ait olduğu öğrenildi.
1: Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya bir bakalım. Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı bu soruşturmada ortadan kaybolan 44 milyon lira değerinde bir altın bu gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı.
15: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem için de Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis, buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.
1: Şimdi dönelim biraz ekonomiye. Ekonomide en fazla konuştuğumuz Hazine ve Maliye Bakanı da ifadesiyle bir kira, bir gıda. İşin gıda tarafına gelmeden kiraya bakacağız şimdi. Belki de bir film repliğiyle de bunu anlatmak lazım. Her gün haberleştirirken artık İstanbul'da, özellikle İstanbul'da 40-45 bin lira, 50 bin liradan aşağı bir ev bulmanın imkansız hale geldiğinden bahsediyoruz. Bu öğrenciler ne olacak diyoruz, emekli ne olacak diyoruz. Birkaç kişi olmadan bir ev tutulabilir mi diye soru soruyoruz. Hani o Vizontele filminde baba akü yok diye bir sahne, bir replik var ya. Evin içine giriyorsunuz 45 bin lira verip bir bakıyorsunuz baba duş yok.
16: Kimi dairenin penceresi yok, kiminin banyosunda duşa kabini. Derme çatma evler kiralık olarak konuluyor. İstanbul barınmanın en zor olduğu yerlerden biri. Bu nedenle de birçok kişi yüksek meblağlar vermemek için bu daireleri tutmak zorunda kalıyor.
17: Yaklaşık 30 senelik binalarda 22-23 bin arasında kira isteniliyor. Ev çok küçük. Arkadaşım duşakabini bile yok demişti yani. O derece kötü evler var maalesef ki. Bir tane arkadaşımız var, o da Kavacık'ta oturuyordu. 30 bin civarında veriyor. Eski bir ev. En alt katta oturuyor.
18: 70 bine falan oturanları da gördüm. Öyle ortalama bir evre. Paylaşımlı evler oluyor. 4 kişilik veya 6 kişilik evlerde bulunuyorlar. Görece tercih edilmeyecek evler.
16: Fatih'te 30 yaşındaki bu evin kirası 15 bin lira, ancak ışık almıyor. Duvarlar rutubetten kararmış durumda. Burası da bahçeli evlerdeki 1+1 dairenin ilanından. İlk bakışta bir depoya benzese de kiralık daire. İstanbul'da her dairenin içi elbette kötü durumda değil. Ancak özellikle de merkezdeki semtlerde eski binalar yüksek kiradan veriliyor.
17: İstanbul Beşiktaş kiraların en pahalı olduğu semtlerden biri. Öyle ki burada 1+1 dairelerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Üstelik bu daireler ya 35 yaş üstü ya da giriş katı daireler.
19: Bizim yaşlı tabir ettiğimiz daireler 1+1'ler 30-50 bin arası sıfır. Yani genç bina, depreme dayanıklı binalar da 50 bin ve üzeri. 1+1 45 metrekare, 50 metrekare, onlar 55 bin, 60 bin bu civarlarda gidiyor. Değişkenlik tamamen yayınlayanın inisiyatifinde olan bir şey. Normalde o kadar değil ama birazcık popüler olmak için yapıyorlar. 1+0'larda çok uçuyorlar çünkü.
18: 35 bin lira kira veriyorum. Öğrenci biri için çok pahalı yani. Giriş katı ve 30 bin liranın üzerinde. Bence çok pahalı.
20: Şu an hani kod dairede bile bir evin kirası 45-50 bin lira bandlarında. Özellikle Beşiktaş gibi semtlerde.
16: Merkez Bankası verilerine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 44 bin lira.
1: Böyle bir durum. Kira, barınma, temel bir insan hakkı ama durum bu. Temel bir insan hakkı olan bir diğer mevzuya, yani gıdaya, beslenmeye bakalım. Yumurta ve tavuk eti ile ilgili ve süt üretimi ile ilgili Haziran verilerini aktaracağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi %21 arttı. Kesilen tavuk sayısı %14,4'e yükseliyor. Artık tavuk eti üretimi ise %14,7 oranında artmış durumda. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı da Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise artış %1,5 oldu. Elbette ekonomisi başka bir durum. Turizme bakalım. Yüksek sezon devam ediyor. Körfez'deki savaş nedeniyle bu yıl biraz ziyaretçi sayısı azalmıştı. Turizmcilere göre bu savaşın etkisiyle düşüş %10'a yakın.
16: Körfez'deki kriz, Ukrayna-Rusya savaşı, artan maliyetler. Turizmde bu yıl hem rezervasyon azaldı hem de karlılıklar düştü.
21: Kötünün iyisi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Temmuz-Ağustos itibariyle bir toparlanma oldu. Dün itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 9.200.000 kişiyi geçti. Yaklaşık %7'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben de bu civarlarda bütün sezonu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak bir 1 milyon turistin daha az gelmesi anlamına geliyor.
16: Petrol fiyatındaki artış turizmi de olumsuz etkiledi. Sektör yetkililerine göre paket tur fiyatları yükseldi. Bu da yabancı turistin ilgisinin azalmasına neden oldu.
21: Enflasyonun oluşmasından dolayı bazı sabit giderlerimiz çok ciddi anlamda artış gösterdi. Ama gelirlerimizde aynı artışı elde edemedik. Hem rekabetçi olma özelliğimizden hem de kur politikası yüzünden. Bu dönemde herhalde ihracatçılar ve biz ekonomik anlamda biraz zor bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz.
16: Turizmci umudunu sezonun uzamasına bağlıyor. Eylül ayı için düzenlenen kampanyalarda kapasite doluluklarının artırılması amaçlanıyor.
22: NTV Radyo. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems. Reklam.
23: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
24: mutluluk. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Manavgat yolunun 0-28. Kilometrelerinde ve Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Gıda israfı dendiğinde genellikle akla sadece çöpe giden yemekler geliyor. Ancak gıda israfının arkasında bir de sanal su israfı var. Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
4: Sanal su ayak izi dediğimiz şey geriye doğru giderek o ekmeğin yapılabilmesi için üretilen tarladaki buğdaydan başlıyoruz yola. Buğdayın üretilmesi için bir takım temel ihtiyaçları var. Gübresi var, toprağı var, bir suyu var, bir sulama yapılması gerekiyor. İşte o bir dilim ekmeği siz attığınızda sizin hanenize o buğday için, o bir dilim ekmeği için gereken miktarın harcadığı su yazılıyor otomatik olarak. Bu sulama sistemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı bile sizin sanal su ayak izinize etkiliyor. Neden? Eğer vahşi sulama yapıldıysa o bölgede, sizin normalde harcayacağınız sudan çok daha fazla miktarda su harcaması yapılmıştır. Toprak da strese girerek o kadar yoğun gelen suyu aslında emememiştir. O yüzden de suyun büyük bir kısmı zaten akıp gitmiştir. Bitki de onu alamamıştır demek. Diyelim ki doğru yöntemlerle, damla sulamalarla, nemli toprak tutmak gibi yöntemlerle, doğal yöntemlerle yetiştiğini düşünelim. Yine de harcanan işte o su sizin çöpe attığınız ekmeğin sanal su ayak izi oluyor. Bunun dışında da hasat alındıktan sonra bir takım temizleme, yıkama işlemleri yapılıyor. Buralarda da su harcanıyor. Ondan sonra geliyor. Bu ekmek hamur haline gelirken bile su kullanılıyor. Nasıl diğer türlü hamur haline getireceksin onu mayayı karıştırırken? Burada da bir su ayak iziniz var. İşte en sonunda fırından çıktıktan sonra elinize geldi. Zaten sanal su ayak iziyle beraber geldi. O bir şey harcandı. Siz onu çöpe attığınızda işte bu bizim milli servetimiz olan hepimizin cebinden çıkan vergilerle aslında yapılan şeyin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
2: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
10: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
11: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve iki haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
14: E hadi o zaman.
7: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'e satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
13: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İtaki Yayınları, Pulitzer ve National Book gibi önemli edebiyat ödüllerinin sahibi Cormac McCarthy'nin iki romanını birden yayımladı. Bunlar ikilemenin iki kitabı, Yolcu ve Stella Maris. Her iki romanı da Avi Pardo çevirmiş Türkçe'ye. Cormac McCarthy 1933 doğumlu. Tennessee Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Bir dönem hava kuvvetlerine katılmış, 4 yıl sürmüş bu macera. Sonra tekrar üniversiteye dönmüş ama bir daha geri dönmemek üzere yeniden terk etmiş akademiyi ve Chicago'ya taşınmış. Burada bir yandan araba tamirciliği yaparken bir yandan da ilk romanını yazmış. McCarthy'yi ilk fark eden uzun yıllar William Faulkner'ın editörlüğünü yapan Albert Erskine. McCarthy'nin Amerikan edebiyatında Faulkner'ın varisi gibi görülmesi boşuna değil yani. Tabii asıl sebep Faulkner gibi Güney Gotiği denilen tarzda başarılı örnekler vermesi. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. En başta muhtemelen herkesin bildiği bir klasik, İhtiyarlara Yer Yok. Hani Coen kardeşlerin 2007'de filme çektikleri roman. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson gibi etkileyici bir kadrosu vardı filmin. Özellikle Javier Bardem'i hatırlayacaksınız. Tuhaf saçlı, aşırı soğukkanlı, psikopat katil rolünde. Efendim sonra Pulitzer ödüllü Yol isimli roman. O da filme çekildi. 2009'da yapılan uyarlamayı John Hillcoat yönetmişti. Filmin zengin bir oyuncu kadrosu vardı. Viggo Mortensen, Robert Duvall, Guy Pearce, Charlize Theron gibi. Cormac McCarthy'nin Türkçedeki diğer romanlarını da hatırlayalım. Tanrının Bir Kulu ve Tüm Güzel Atlar. Bugün bahsettiğimiz romanlara gelirsek. Önce Yolcu. 1980'li yıllar, Mississippi'de gece saatlerinde Bobby Westen dalgıç kıyafetini giyip karanlık sulara dalmıştır. Dalış lambası batık jeti aydınlattığında koltuklarına bağlı duran 9 ceset görür. Ancak kaza alanında pilotun uçuş çantası, uçağın kara kutusu ve 10. yolcu kayıptır. Peki ama nasıl? Bobby Westen kendisini karanlık bir komplonun ortasında bulur. Peşinde rozetli adamlar, Hiroşima'ya atılan korkunç bombanın mucidi olan babasının hayaleti ve kız kardeşi vardır. New Orleans'ın gürültülü barlarından Florida açıklarındaki terk edilmiş bir petrol kulesine kadar Amerika'nın güney kıyısını baştan başa turlayan yolcu, çağımızın en büyük edebiyat dehalarından birinin dünyaya veda niyetine bıraktığı son başyapıt. Diğer roman Stella Maris'e gelirsek. Stella Maris şimdi sözünü ettiğimiz yolcunun kapanış bölümü niteliğinde. Yıl 1972, Alicia Western'e paranoid şizofreni teşhisi konmuştur. 20 yaşındaki Alicia, bir poşet içinde taşıdığı 40 bin dolarla kendi isteğiyle hastaneye yatmıştır. Burada deliliğin doğası üzerine kafa yorar. Henüz 7 yaşındayken büyük annesini bile korkutan çocukluğunu anımsar. Fizik ve felsefenin kesişim noktalarına odaklanır ve sadece kendisinin görebildiği halüsinasyonların doğasını inceler. Tüm bunlar olup biterken yaşayıp yaşamadığını bilmediği, bir türlü kavuşamadığı Bobby'nin, yani Yolcu romanındaki Bobby Western'in yasını tutar. Stella Maris, Alicia'nın psikiyatrist seanslarının kayıtlarından oluşan deha ile delilik arasındaki o tekinsiz çizgiyi sorgulayan tamamen diyaloglara dayalı bir roman. Tuğçe Çakır'ın yeni romanı Boş Tabak, Timaş Yayınları'ndan çıktı. Tuğçe Çakır 1993 yılında Bursa'da doğdu. Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra aile danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürdü. Eserlerinde insanın iç dünyasında çoğu zaman dile getirilemeyen duygulara ve bastırılmış seslere odaklanan Çakır'ın daha önce yayımlanmış kitapları Cennet Kuşu, Son Rüyam, Seni Allah İçin Sevdim ve Tövbe. Çakır'ın yeni kitabı Boş Tabak için tanıtım metninde şöyle denilmiş: bazen tek bir kelimenin yılların sessizliğini nasıl çatlatabildiğini anlatan, Konuşulamayanların insanın içinde nasıl sessizce büyüdüğünü gösteren tanıdık ve sarsıcı bir aile romanı. Sevgisini çalışarak gösterdiğini düşünen bir baba, her şey yerli yerinde durursa kalplerin de dağılmayacağına inanan bir anne, neşesiyle havada asılı kalan sessizliği kovmaya çalışan küçük kız kardeş. Yıllardır büyütme denilerek bastırılan duygular bir akşam masanın ortasına bırakılan birkaç soru kartıyla gün yüzüne çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı düşürecek. Akdeniz'de yüksek nem ve kuru rüzgar sıcaklık riskini arttırırken Karadeniz'le Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. Sıcak çarpması, yangın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Engelsiz. Ben Ayşe Sudamatcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
5: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Aziz spor haberlerini sunar.
1: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Fransız ekip üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Karşılaşmada Paris Saint-Germain'in gollerini Hvicha Kvaratskhelia ve Dzere Doue kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise 17 yaşındaki Brian Maggio'dan geldi. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran 4. takım olarak tarihe geçti. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Králové'yi konuk edecek.
2: Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Králové'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
3: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
4: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
2: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
5: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
2: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
1: Fenerbahçe santrafor arayışını dünyaca ünlü bir yıldızla noktaladı. Sır lacivertler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
6: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Fenerbahçe taraftarına seslenen yıldız golcü Türkiye'ye döndüğü için hissettiği mutluluğu paylaştı.
7: And you know for me it's also like a little emotional moment because you know after many years going back to Turkey where you know I lived as a young kid where I discovered the professional world as a toddler. It's going to be special and a very emotional moment to be back there.
6: Kariyerindeki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek, en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
8: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız... Geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Sizden ricam bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu arada. Şansa kalmaz işimiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Önümüzdeki günlerde bunaltıcı havalar etkisini biraz azaltıyor. Nedeni ise hem sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşecek olması hem de rüzgarların kuvvetli ve çok daha fazla serinlik vererek esecek olması. İstanbul'dan Marmara geneli, Çanakkale hatta İzmir'e kadar olan alanda özellikle Cuma'dan itibaren yaklaşık bir hafta rüzgar öğle saatlerinde bile biraz üşütecek. Özellikle akşam saatlerinde bu serinlemeyi çok daha fazla hissedeceğiz. O nedenle bugünlerde biraz daha dikkatli giyinmek gerekiyor.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Muga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. Mekke anlaşması geride bıraktığımız cumadan beri, yani Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki anlaşma konuşuluyor. İlerleyen dakikalarda hem Libya ziyaretini, bugün Mısır'a da geçecek Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla acaba biraz daha genişler mi diye buna bakacağız ama Cumhurbaşkanı'nın bir mülakatı var. Londra merkezli Şarkul Avşat gazetesine bir röportaj verdi bu konuyla alakalı.
5: Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuştu. Anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
6: Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk.
5: Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Avşat gazetesine konuştu. Anlaşmanın diğer ülkelere de açık olduğunu söyledi.
6: Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Türkiye olarak biz geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da bu iradenin somut bir tezahürü olarak görüyor ve taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkeleri bu çatının altında toplamaktır.
5: Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını kaydetti.
6: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir.
5: Erdoğan, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim beklentimiz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı.
4: Az önce sözünü etmiştim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki gündür biliyorsunuz Libya'da bir ziyarette, şimdi Mısır'a da geçecek. Bu işte Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılma durumu var.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak için gittiği Libya'da Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Haftar karşıladı. Bakan Fidan karşılamanın ardından Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Haftar, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Haftar'la bir araya geldi. Fidan, Bingazi ziyaretinden önce Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Libya Yüksek Devlet

0: Konsey Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. Hakan Fidan Libya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ziyaretimiz Libya'nın batısı, doğusu ve güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikamızın somut bir tezahürü olmuştur. Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verdi. Samimi misafirperverlikleri için Libya makamlarına teşekkür etti. Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma ihtimali bir süredir gündemde. Bakan Fidan Libya sonrası diplomatik temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan Mısır temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edilecek. Hakan Fidan 2 Şubat ayında Türkiye'de yapılan ortak planlama grup toplantısının ikincisine Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile katılacak. Toplantıda 2028 yılında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları da ele alınacak. Fidan'ın temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve askeri ilişkilerine ilişkin konu başlıklarının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan'ın temaslarının ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik trafik, Gazze Barış Planı'ndaki son durum başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
1: Şimdi geçelim yeni çözüm sürecine. Bu yeni çözüm süreciyle ilgili bu tartışmalar bir yandan devam ederken, açıklamalar yapılırken DEM Parti sözcüsü Tülay Atimoğulları'nın İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili söylediği, ona Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarını hatırlatması AK Parti'nin tepkisini çekti.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları katıldığı bir canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki sözlerini hatırlatınca AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti sorucusu Ömer Çelik yazılı bir açıklamayla Hatimoğulları'nı kınadı.
3: Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez.
2: Çelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında Hatimoğulları'nın açıklamasını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.
2: AK Parti sorcusu, Hatimoğulları'nın açıklamasının zamanlamasını da eleştirdi.
3: Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz.
1: Devam ediyoruz bu yeni çerçeve yasadan, yani yeni çözüm süreci yasasından. Bununla ilgili meclis genel kurulunda yasalaştıktan sonra şimdi bazı eleştiriler de var, işte süreyle ilgili az önce de bahsetmiştik. Niçin bir takvim belirlenmedi ya da bu acaba af mıdır diye. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler NTV yayınında bu eleştirilere yanıt verdi.
4: Kabul 468.
5: Bizim bu raporumuzda ne yer alıyorsa aynısı kanun metni haline getirilip 12 maddeden oluşan kanun teklifimiz hazırlandı. Yani üzüntü verici olan husus, işte kimse bilmiyordu, partilerle paylaşılmadı, bu kanun nerede hazırlandı gibi. Hakikaten nezaketsiz, yani çok ucuz cümleler duyduk.
0: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasaya yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yasanın kesinlikle bir af düzenlemesi olmadığını belirten Güler, belli şartlara sahip örgüt mensuplarına etkin pişmanlık kapsamında ceza ertelemesi sağlandığını söyledi.
5: Kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 öncesindeki müebbet hapis veya alaştırılmış müebbet hapis cezası almış örgüt yöneticileri hariç olmak üzere bu kişiler 15 yıla kadar soruşturma ve kovuşturmalarda bir cezası varsa 5 yıl. Bu 15 yıldan fazla ise 10 yıl süreyle erteliyoruz.
0: Uygulama için terör örgütünün tamamen silah bırakarak tasfiye olması gerektiğini de hatırlatan Güler, uygulamanın otomatik olarak devreye girmeyeceğini, bireysel talep aranacağını ifade etti.
5: Bazıları böyle işte hemen işte dağdan gelecekler, her şey serbest olacak, böyle çok garip bir tarzda anlatım yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamı örgüt mensuplarını yararlanmak istiyorlarsa ilgili mahkemesinden müracaatta talepte bulunacak. Eğer erteleme bağlamında bir hususiyet varsa kendisi içerisinde bunu sağlamış olacak.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den de bu çerçeve yasaya dair bir açıklama var. Destek açıklaması yaptı. Bu cesur adım Türkiye'de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır diyor. Yazılı açıklama yapan Barzani, bu yasa Türkiye'de tüm unsurlar arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması için büyük bir fırsattır. Herkesin bu yasayı desteklemesi ve barışın başarısı için çalışması gerekir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yasanın hayata geçirilmesine katkı koyan tüm siyasi liderleri de takdir ettiğini söylüyor. Amerika Başkanı Donald Trump'la ilgili bir haber var. Burada da işte Hürmüz Boğazı'na yönelik bazı açıklamalar, hem de İran'a yönelik. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlayanın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu tekrar ediyor Donald Trump. Açıklamayı Truth Social hesabı üzerinden yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti bırakmayacaklarını söylüyor. Deniz ablukamız herkes tarafından çelik bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok diye konuştu. İran'ın askeri gücünün kırıldığını da savunuyor Trump. Donanma ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu iddia etti. Bir kez daha İran yönetiminin askerine para ödeyemediğini savundu. Devrim muhafızları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve kaçıyorlar. Hiç paraları yok. Adeta ülkeleri harap olmuş durumda. Ellerinde yalnızca sahte haberler ve %300 enflasyon var diye konuştu. Trump mesajını İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diye sonlandırdı. Anadolu Ajansı da Pakistanlı kaynaklara dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bu görüşmelerinin 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamadan kısa bir süre sonra üst düzey bir İranlı kaynaktan bu habere ilişkin bir yalanlama da var. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey yetkili, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere yok diyor. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok. Dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok diye konuştu. ABD ve İran arasında ateşkes İslamabad mutabakat muhtırasına dayanıyor. 60 günlük süre pazartesi günü dolacak. Dolayısıyla Pakistanlı kaynaklar tarafların ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Haberde iki tarafın da süre uzatma eğiliminde olduğu ve buna onay verdiği ve arabuluculara ilettiği söylenmişti. ABD ve İran Nisan'da Pakistan arabuluculuğunda ateşkes üzerinde uğraşmış. 17 Haziran'daki bu mutabakat muhtırasını imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik de müzakereye başlamışlardı. Dönelim içeriye. Birkaç gündür en fazla haberleştirdiğimiz konulardan biri. Casper'lar, Dalton'lar gibi örgütlerin hakkında hazırlanan iddianame. Casper'lar silahlı suç örgütü. Yeni nesil örgüt artık bu şekilde ifade ediliyor. İddianamede birçok ayrıntı var. Fotoğraflara da yer verildi. Bir cephaneliğe sahip olan örgüt yöneticilerinin faaliyetlerini uzun süre yakalanmadan nasıl devam ettiği, ağlarına düşürdükleri, özellikle suça sürüklenen çocuklar diye tabir ettiğimiz bu çocukları nasıl kullandıkları, haraç vermeyenlerin nasıl bir sonla karşılaştığı gibi birçok başlık var.
4: Onlarca kanlı eylemden, cinayetlerden sorumlu tutuluyorlar. Bu suçlar için çoğunlukla 18 yaşından küçükleri kullandılar. Önce para vereceklerini söyleyerek yanlarına çektiler. Sonrasında da silah verdiler. Kullanıp attılar. İstediklerini tehditle alamadıklarında ise şiddetin her türlüsünü denediler. Uzun süre nasıl kaçtıkları, gizlendikleri de ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Casper'lar suç örgütüne yönelik hazırladığı yeni iddianamede birçok ayrıntıya yer verildi. Suçlamalar Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheliyi kapsıyor. Bunlardan 72'sinin yaşı 18'den küçük.
6: Aç kapıyı bunu!
4: Ele geçirilen silahlar dikkate alındığında örgütün bir cephaneliğe sahip olduğu görülüyor. Bunlar arasında çeşit çeşit silahların yanı sıra el bombalarıyla roket atarlar da var. İddianamede örgütün kamudaki bağlantılarına da yer verildi. Örgütün bu nedenle çökertilmesi kolay olmadı. Bir gizli tanık örgütün bu bağlantılar sayesinde operasyonlardan kurtulduğunu anlattı. Ayrıca kırmızı bülten, aranma kaydı, cezaevi ve tahliye tarihi gibi bilgiler de temin edilebiliyordu. Örgüt üyeleri güvenlik güçlerindeki bağlantılarından hasımları hakkında da bilgi alıyordu. İstenen haraç iş insanına göre değişiyordu. Haraç verilmediğinde ise örgüt çoğunlukla çaresizlikleri nedeniyle ağına düşürdüğü çocuklara kurşunlama ya da farklı eylemler yaptırıyordu. Soruşturma dosyasında zanlılara ait birçok fotoğrafa da yer verildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
1: Mardin'de bir kadın eşiyle tartıştıktan sonra 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bir düşme, yüksekten düşme hadiseleri artık özellikle bir kadın sabuğu. Şüpheli ölüm geçiyor bildiğiniz gibi. İşte burada şüphe üzerine eşi artık gözaltında. Karabük'te de bir genç kız benzer bir şekilde sevgilisiyle tartışırken yine 4. kattan düşerek orada yaralanıyor. Düşerken tentaya çarptığı için şu an hayatta ama durumu ağır.
2: 5. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce tartıştığı eşi gözaltına alındı. Beciye Naz, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşıyordu. Tanlar sitesinde 5. kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düşmeden kısa süre önce eşi LN ile tartıştığı öne sürüldü. Şüpheli gözaltına alındı. Benzer bir haber Karabük'ün Safranbolu ilçesinden geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki genç kız evde erkek arkadaşıyla tartıştı. Ardından henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki balkondan düştü. 20 metre yükseklikten düşerken girişteki kafenin tentesine çarptı. Bu sayede hızı kesindi ve hayatta kaldı. Ancak durumu ağır. Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları izleniyor. Genç kız dengesini mi kaybetti, yoksa erkek arkadaşı tarafından mı itindi, soruşturma sonucu belli olacak.
1: Pazar günü gözaltına alınmasının ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Galatasaray Taraftar Grubu Ultras'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Evde bulunan paralarla ilgili oğlumun düğününde takılan paralar diyor.
2: Evinde yapılan aramada hemen her köşede döviz veya ziynet eşyası bulunmuştu. Banka hesap hareketlerindeki hacim de evinde bulunanlar gibi şaşırtıcıydı. Kendi birikimim dedi, düğün hediyesi olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakılan Galatasaray Taraftar Grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. Şirin'e evinde bulunan ve değeri 65 milyon lirayı bulan döviz ve ziynet eşyasının kaynağı soruldu.
6: Paralar benim geçmişten bugüne birikimimle bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı euroya çevirdiğim paralardır.
2: Şirin paraların evin farklı yerlerinde saklanmasıyla ilgili olarak hırsızlık riskine karşı önlem olduğunu öne sürdü. Muzaffer Şirin'e kendisi ve oğlu İbrahim Şami Şirin'in banka hesap hareketlerindeki yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi de soruldu. Paranın ticari faaliyetlerden kazanıldığını, para transferlerinin ise aile ilişkilerinden kaynaklandığını iddia etti. Masak raporunda Şami Şirin'in hesaplarındaki milyonlarca liralık harekete rağmen son olarak şoför olarak çalıştığı iş yerinde aylık gelirinin yaklaşık 40 bin lira olduğu anlatıldı. Baba ve oğlu üzerine İstanbul ve Balıkesir illerinde dairelerde bir de tarlanın olduğu taşınmazlar tespit edildi. Şirin'e Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda soruldu. Bu paylaşımı içeriğine itibar etmese de sosyal medya platformlarında gördüğü yazılar nedeniyle yaptığını öne sürdü. Muzaffer Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi aniden yaymak, örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor.
1: Dün verdiğimiz haberin devamına bakalım. Vize dolandırıcılığından söz ediyorum. Gözaltına alınan 49 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Bu dolandırıcılığın boyutuyla ilgili de artık ayrıntılar iyice netleşmeye başladı. Bazı mağdurlardan vizeye çıkmasını sağlama vaadiyle 500 bin liraya kadar para alındığı söyleniyor.
7: Bot hesapların olduğu bilgisayarlar ve yazılım ele geçirildi. Savcılıktaki inceleme sürüyor. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların vize randevu sisteminin sabote ettiği belirlendi. Bot hesaplarla yani farklı yazılımlarla randevu sistemini bloke eden zanlılar randevuları kesin garantili vize adı altında 1000 euroya kadar bedellerle sattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
8: Bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları yurt dışına çıkabilmek için bu avın pençesine düşmüşler. Bu anlaşılıyor. Ben bunun 49 kişiyle de sınırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
7: Bir mağdurun farklı tarihlerde şebekeye 500 bin lira ödediği tespit edildi. Bir mağdura ise 15 günlük randevu garantisi verildi. Ancak aylarca bu vaat gerçekleştirilemedi. Toplam vurgunun boyutu 918 milyon lira. Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor.
9: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız. Randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
7: Schengen vizelerinde güncel veriler ortalama %15'lik bir red oranını işaret ediyor. Başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
9: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
1: Şimdi sıradaki haberle ilgili hangi kelimeyi kullansak, hangi soruyu sorsak havada kalacak. O yüzden sadece insan hayatının bu kadar mı önemi yok ya da nasıl olur sorularını sorabiliyoruz. İzleyelim.
10: Masaya oturmak için ben ayağımı attığım gibi zaten boşluğa düştüm. İki kat aşağıya düştüm.
11: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz arkadaşlarıyla gittiği restoranda masa bakarken başına gelmeyen kalmadı. Zeminde tadilat yapılan yerin gelişigüzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'deki restoranın güvenlik kamerasından.
10: Orası böyle kare bir yer. Üstüne de böyle demir bir şey koymuşlar ama sabitlememişler. Bastığım gibi aşağı düştüm yani. Uyarı levhası falan hiçbir şey yoktu.
12: İklim arkadaşımızın çığlığıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktık, arkadaşımızı göremedik. Karanlık bir yere düşmüştü.
11: İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
10: Oradaki çalışanlar aldı beni böyle apar topar oturttular bir tane sandalye. O an zaten şok halinde olduğum için hiç hareket falan edemiyordum. Yani böyle sadece titreyerek ağlıyordum. Sonra işletmenin sahibi geldi ve ne ambulans ne polis hiçbir şey aramadan beni kolumdan tutup zorla arabasına bindirip hastaneye götürdü arkadaşlarımla birlikte.
11: Genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
10: Benim omurgamda şu an kırık var. İkinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden nasıl geri açabiliyorlar orayı yani? Bu kazayı o yüzden yaşadık zaten.
11: İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi.
10: Şikayetçi olmanı gerektirecek kadar ciddi bir olay değil zaten. Ben size yemek ısmarlarım deyip güldü yani kendisi.
13: Biz bu elim olayın işletmenin tam kusuruna ve tam ihmaline dayalı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.
11: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Aydın'da Kuyucak ilçesine gidelim. Orman yangını var zira. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde dün başladı bu yangın. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Pek çok ekip sevk edildi. havadan karadan yapılan bir müdahaleyle hala yangını söndürme çalışması sürüyor. Boşanma davaları ile ilgili bir emsal karar var Yargıtay'dan. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın tam kusurlu bulundu.
4: Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı. Eşi boşanma davası açtı. Mahkeme bu davranışı kusurlu bularak çifti boşadı. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal oldu.
14: Taraflar yaklaşık 20 yıldır evlilerdi ve aralarında uzun süredir de bir geçimsizlik söz konusuydu. Bu geçimsizliğin nedeni de sosyal ve kültürel farklılıklar. Biraz gelin kaynana atışmaları da olmuş.
4: Davaya konu olay Ankara'da yaşandı. Kadın vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmadı.
14: Karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti ve biz bir dava açtık.
4: Kadın eş duruşmada eşini sevdiğini ve durumun kayınvalidesiyle ilgili olduğunu söyledi. Davanın reddini istedi. Mahkeme kadını kusurlu buldu. Eşin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek çifti boşadı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da bu kararı onadı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.
1: Bir emsal karar daha var. Kırşehir'de tam 7 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan kadın dava açıyor. Kadını haklı buldu mahkeme ve emsal bir karar verdi. Köpeklerin sahipleri yaralı kadına yaklaşık 2 milyon lira tazminat ödeyecek.
15: Bizim köyde komşu geldi. O kadın olmasa ben ölürdüm.
16: Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadını komşuları kurtardı. Dava açan kadın faiziyle birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.
15: Herkes hakkını arasın. Yani mahkemeye verdim, ben kazandım yani.
16: Olay 2019'da Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. 63 yaşındaki Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı.
15: Arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde.
16: Hastaneye kaldırılan Karaman'ın kulağında ve her iki kolunda doku kaybı tespit edildi. Ağır yaralanan kadın uzun süren tedavinin ardından iyileşti. Köpek sahipleri hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme %37 oranında mağdur kalan Sebahat Karaman'ı haklı buldu. Köpek sahiplerinin kadına 637 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay da bu kararı onadı.
15: Benim kulaklarım hep yara içi. Hep yara, hep iltihap olmuşum. Ağzım hep yara. Herkes hakkını arasın.
16: Tazminat tutarı 7 yıllık faiziyle birlikte 2 milyon 100 bin lirayı buluyor.
1: Çorum'a gidelim. Kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın ne yazık ki hayatını kaybetti. Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şenay Tokmak'ın vücudunda bir hafta önce kene yapışıyor. Rahatsızlandığı kadın Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Yozgat'a sevk edildi. Ancak orada da bir hafta hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Son ölüm keneden 13. ölüm olarak kayıtlara geçiyor. Bursa'ya gideceğiz. Kaybolan bir keçi girdiği evde ortalığı karıştırınca sosyal medyada gündem olmuştu. Birkaç gündür konuşuluyor bu. İstanbul İtfaiyesi viyadük altında sıkışan o keçi içinde harekete geçmişti. O görüntülerde ayrıca konuşuluyor. Son dönemde bu sosyal medyada paylaşılan o keçilerin hikayelerine bir bakalım.
17: Keçi nereden geldi buraya?
16: Eve giren keçi ortalığı karıştırdı. Yaramaz keçi sosyal medyada gündem oldu. Sahibi kaybolan keçisine 4 gün sonra kavuştu.
17: Evi darma duman etti duvara.
18: Çeksene dışarı.
17: Polis arayacağım gelsin ben yok.
18: Polis keçiye ne yapacak gözünü seveyim.
16: Bursa Uludağ'da beslenen keçi sürüden kaçtı. Dağın eteğindeki bir evin mutfağına girdi, ortalığı dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok izlendi. Ev sahiplerinin başvurusu üzerine polis keçinin sahibine ulaştı. 4 gün boyunca aramasına rağmen keçesini bulamayan Hüseyin Selim hayvanı teslim aldı.
19: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı. 3-4 gündür biz bunu arıyorduk.
16: Bir firari keçi haberi de İstanbul'dan geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün altında keçi olduğunu görenler ekiplere haber verdi. İstanbul İtfaiyesi keçiyi kurtarmak için harekete geçti. İplerle keçinin yanına inen ekipler keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
20: NTV Radyo.
21: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
22: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece.
21: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
23: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
24: Mobile Systems.
25: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
26: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
27: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
28: Ütü deyince vatan.
29: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
30: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
31: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İş kurumsal iletişime geldiğinde herhalde kişisel iletişimden farklı bazı kural ve mekanizmaların devreye girdiğini ya da girmesi gerektiğini kabul etmek durumundayız. Öyle ya, entegre pazarlama iletişimi veya entegre kurumsal iletişim başlıkları boş yere ortaya atılmamış. Biz kurumsal iletişime baktığımızda daha ziyade ve hemen daima ön planda reklamı görürüz. Reklam aslında tutundurma dediğimiz bu müşteriler ve kamuoyu nezdinde kurumsal iletişimin platformunda en önde gelen, ilk sırada yer alan, deyim yerinde ise astrolojidir. Reklam tutundurma bileşenleri arasında kraliçeliğini kimseye bırakmaz. Ama reklam tutundurma bileşenlerinin sadece bir parçası olmak gerekir. Evet, reklam önemlidir ama bugünkü Merkez Bankası'nda değinilecek, ele alınacak parasal politikalar gibi işi sadece bir bacağını oluşturur. Reklamı veya parasal politikaları eğer örneğin halkla ilişkiler, kişisel satış, satışta özendirme, etkinlik yönetimi veya parasal politikaları eğer mali politikalar, yapısal reform gibi bacaklarla desteklemezseniz entegre bütüncül bir yapıya ulaşılamaz. O bakımdan Türkiye'de pazarlamanın kurucu babası kabul edilen Profesör Doktor Mehmet Uluç hocamızın Türkçemize kazandırdığı diliyle veya deyimiyle tutundurma aslında entegre bir yaklaşımı işaret eder. Bu çerçevede halkla ilişkilerle desteklenmeyen reklamın bir etkinlik ve anlam taşıması mümkün değildir. Tabii bu çerçevede son dönemlerin ön plana çıkan tablolarından, tutundurma bileşenlerinden bir tanesi de etkinlik. Etkinlik ve etkinlik pazarlaması tutundurmanın özellikle yaz aylarında daha çok görünen, daha sık aktiviteye konu olan bir yönünü oluşturuyor. Konserlerden diğer tüm festivallere vesaireye kadar her şey etkinlik kavramı içine giriyor. Bugüne kadar şirketler genellikle steril ve tartışma yaratmayacak, farklı algılara yol açmayacak temaları ve etkinlik katmanlarını tercih ediyorlardı. Mesela belirli hastalıklara karşı mücadele. Örneğin kanserle savaş için bir maraton. Ya da eğitim bursu veya eğitim imkanı sağlama amacıyla yapılan değişik etkinlikler. Şimdilerde daha farklı özellikle bu etkinlikleri hedef kuşağını oluşturan ve 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca tüketici profili ve paneli içerisinde kalacak gençlere, Y ve Z kuşağına yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıkıyor. Bu konunun, etkinlik konusunun önemli isimlerinden bir tanesi Eventbrite. Bununla ilgili bir uluslararası araştırma yapmış. Müsaade ederseniz oradan birkaç kupleyi paylaşmak isteriz. Anlaşılıyor ki artık günümüzde böyle kusursuz senaryolar, steril konular, ciddi planlanmış etkinliklerden ziyade özellikle gençler doğaçlama enerjisine, kusursuz planlanmış akışlar yerine beklenmedik, deneyim dolu ve sadece katılımcı değil aynı zamanda orada aktif rol alan paydaş etiketiyle katılım sağlanan etkinliklere önem veriyorlar veya bunları öncelediklerini veya tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Küresel dijital akışlardan yorulan insanlar aradıkları fikri belki de mahalle kültürünün canlanması, kendi lokal ve yerel tatlarında bulmak istediklerini belirtiyorlar. Tek bir ilgi alanına yönelik etkinliklerden ziyade mesela kokteyl ile el sanatı atölyesinin birleştiği etkinliklere bakmak istiyorlar. Nitekim bu araştırmaya katılan gençlerin büyük bir kısmı kendilerini benzersiz hissettiren ve daha gerçekçi, suni olmamış ve daha böyle kendiliğinden spontan gelişen etkinliklere önem verdiklerini söylüyorlar. O zaman bugünün mesajı şu, hem etkinlik yönetiminde bu beklentilere cevap vermek bir parça daha ayakları yere basan etkinlikler sürdürmek gerekiyor. Hem de kurumsal hayatta katma değer üretenlerin mutlaka reklamıyla, halkla ilişkileriyle, kişisel satışıyla, etkinlik yönetimiyle tutundurmayı bir bütün olarak görmelerinde fayda var. İlk dipnotla tamamlayalım. Bugün Merkez Bankası'nın 3. enflasyon görünüm raporu öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon, güncel enflasyon rakamları cesaret verici, altının da önünü açıcı. Çünkü beklentilere paralel yükselmeyen bir enflasyon tablosu var. Bu da dedin faiz artırma ihtimalini azaltıyor ve altının nefesini en azından an itibariyle kısmıyor. Tam tersine bir parça açıcı etki yapıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
4: Finans Bülteni. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 14.110 puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 75 kuruştan, euro 55 lira 20 kuruştan işlem görerek başladı. Çeyrek altın 11.080 lirada, gram altın ise 6.750 seviyesinde. Brent petrol ise 89 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
1: NTV Radyo İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %55 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktasında da yine aynı bağlantı noktasının Bağlarbaşı yönünde de araçlar ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamca Gişeler yönünde ağır ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı nispeten açık. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece arasında TEM'de ise Mahmut Bey Gişeler mevkiinde özellikle Edirne yönüne bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
9: Mobile Systems.
10: Son dakika.
11: Sayın dinleyenler, Ankara merkezli Alihan Kuriş suç örgüsüne yönelik bir operasyon yapıldı. 17 ilde 49 kişi gözaltında. Ayrıntıları Ankara muhabiri Mustafa Berber aktarıyor.
12: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu suç örgütü yapılanmasına yönelik bir operasyon. 17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu operasyon düzenlenen adreslerden 43'ünün doğrudan adres, yani şahıslara ait ikamet adresi olduğu, 80'inin ise 33 farklı şirkete ait farklı lokasyonlarda oluşan şirket adresleri olduğu tespit edildi ve toplamda 123 adrese operasyon gerçekleştirildi. Bu bir MASAK incelemesiyle gerçekleştirilen operasyon. Zira dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler var. Söz konusu rakamın para transferinin suçtan elde edilen gelir bağlantılarının yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı da belirtiliyor. Ancak kaynaklardan edindiğimiz bilgiler şu yönde: bu soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik değil, konunun tamamen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip gösterilmediğine odaklanıldığı belirtiliyor. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğünü öğrendik. Yine bu suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri tespit edilmiş durumda. 100 milyar liranın üzerinde de az önce de belirttiğim gibi para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı tespitler arasında MASAK tarafından yapılan incelemede ve şirketlerle varlıklar üzerinde tedbirlerin kapsamının mali incelemenin tamamlanmasının ardından da netleşmesi bekleniyor. Ankara merkezli bu soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik toplamda 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı, operasyon düzenlendi, 49 kişi hakkında ise gözaltı kararı var.
11: Ayrıntıları Ankara muhabiri Mustafa Berber aktardı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
14: Merhabalar.
9: Bir meyve ağacınız varsa en güzeli dalından meyveyi koparıp yemek. Ama elbette ki meyve ağacınız varsa yapraklarından yararlanmak da kaçınılmaz. Özellikle de bu meyve yapraklarının aromatik bir yapısı varsa. Evet, şuruplara, şerbetlere kokusunu geçirmek, sütlü tatlılara dedik, onlarla birlikte demlemek, çaylara, içeceklere hep meyve yaprakları konur. Hepsi de çok güzel olur. Ama meyve yapraklarının bir de paketleme özelliği var. Paketleme derken sarma, dolma gibi kullanmak değil de meyve yapraklarının pek çok kültürde

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tekrar merhaba. Saatler 9. 3. ve son dilimdeyiz. Ekrandaki son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik bir operasyon başlatıldı Ankara merkezde ama 17 ilde yapılıyor bu. Hemen Ankara'ya gidelim. Mustafa Berber telefon attığımızda. Mustafa Berber bir kez daha doğrusu canlı olarak ekrana gelecek ve aktaracak bizlere. Mustafa söz sende. Nedir operasyonun ayrıntısı?
2: Osman Girgin, 123 adrese baskın düzenlendi toplamda 17 ilde. Bunlardan tabii 43'ünün konut olduğu belirtiliyor. Geri kalanlarının ise yani 80 noktanın ise iş yeri, 33 şirketle bağlantılı farklı lokasyonlarda bulunan iş yerleri olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamada bu değerlendirmeye göre toplamda 123 adrese baskın yapıldı ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Alihan Kuriş de var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda özellikle şuna dikkat çekiliyor. Soruşturmanın herhangi bir dini faaliyet alanına değil doğrudan iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıldığı belirtiliyor. Zira MASAK tarafından yapılan incelemelerde 100 milyar lira gibi bir para hareketliliğinin bulunduğu, bu paraların yurt dışına götürüldüğü yine belirtiliyor. Yurt dışına aktarıldığı belirtiliyor. Bunların şüpheli işlem olarak görüldüğü belirtiliyor ve yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede de şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği ifade ediliyor. Söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği şirket bölünmelerinde genelde oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği gibi tespitler var. İşte bu tespitlerin ardından da soruşturma başlatıldı ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Alihan Kuriş de bulunuyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 17 ilde 123 adresli arama yapıldı. Bunlardan 80'i 33 farklı şirkete ait olan adresler, 43'ü ise bu kişilerin konutları, ev adresleri. Dosyayı Örgütlü Mali Suçlar Bürosu yönetiyor. Bu kapsamda yürütülüyor ve şüphelilere yöneltilen iddialara bakacak olursak da yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketliliği oluşturma ve milyarlarca liralık ticaret hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu yine belirtiliyor. Edindiğimiz bilgiler arasında MASAK incelemesinde 100 milyar liranın üzerinde bir paranın da para hareketliliğinin de yurt dışına aktarıldığı yine belirtiliyor ve söz konusu rakamın para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısının araştırıldığı ve bu noktada incelemelerin sürdüğü belirtiliyor Osman Girgin.
1: Akşamın gelişmesine bakalım. Hepimizin hayatını etkileyecek bir durum. Ekonomik anlamda elbette. Motorindeki özel tüketim vergisi Ağustos ayı boyunca sıfırlandı.
3: Ağustos ayı sonuna kadar motorinden alınan ÖTV tutarı sıfır olacak. Motorinden alınan ÖTV tutarı sonraki aylarda kademeli olarak arttırılacak. Motorin ürünlerinde Eşel Mobil sistemi bugün itibariyle uygulanmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV sıfır olacak. ÖTV tutarı Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında ise 6 lira olacak. Sonraki aylarda da yıl sonuna kadar 3'er liralık artışla uygulanmaya devam edecek. Yeni yıldan itibaren ise motorinden alınan ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruş olacak. Kararla motorin ürünlerinde uygulanan Eşel Mobil sistemi de yürürlükten kalkmış oldu. Ancak benzin ve LPG'de Eşel Mobil sistemi uygulanmaya devam edecek. Bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının %25'i 30 Eylül'e kadar ÖTV tutarından karşılanacak. 1 Ekim itibariyle de Eşel Mobil sistemi tamamen sonlandırılarak ÖTV uygulaması devam edecek. ÖTV düzenlemesiyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesi, ekonomik aktivitelerin

0: aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor. Aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1: Cumhurbaşkanının dünkü programına bakalım. Aktardığımız üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'daydı ve Beştepe'de Erdoğan'la görüştü. Filistin'e desteğini yineledi Erdoğan.
2: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajları Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlediği basın toplantısında verdi. Filistin'e desteğini sürdürdü. İsrail ise sert sözlerle tepki gösterdi.
2: Sadece 2026 yılında 3800 Filistinli yerlerinden edildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.
3: Cumhurbaşkanı Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır dedi.
2: Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak.
3: Mahmut Abbas'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu. Abbas, adil bir barışın ancak işgalin sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğinin altını çizdi.
1: Çerçeve yasaya, yani yeni çözüm süreci yasasına, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha bakalım. Bundan sonra ne olacak diye soruyor herkes. İlk toplantı dün İçişleri Bakanlığı'nda Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı'nın katılımıyla yapıldı. Valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları illerin o toplantıya online bağlandılar.
3: Mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye süreci yasasının sahaya yansıması için ilk toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlığıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
4: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş'sa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
5: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
3: Kurtulmuş çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi. Yasada milli birliğimiz ve üniter devlet yapımızı bozacak tek cümle yok dedi. Yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
5: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu, bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bu sürece ilişkin bir yeni yazılı açıklama var. Kaybedecek vaktimiz yok diyor. Hukuki ve idari sürecin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor.
6: hayırlı uğurlu olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
7: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kati surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
3: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
7: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
3: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bu sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Bartın'da konuştu. İçeride toplumsal barış ve huzuru kalıcı hale getiren bir Türkiye, uluslararası alanda gücü daha etkili olan bir Türkiye'dir diye konuştu.
8: Terörü tamamıyla sonlandırmayı, iç cephemizi tahkim ederek 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu çerçevede bakanlık olarak gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzuru kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururlar yaşatacaktır.
1: Yarın AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Ankara'da yarın düzenlenecek etkinliklerin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
9: Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz hem de partimizde bugüne kadar görev almış olan AK Partililerin buluştuğu bir miting olacak.
10: Hem 25 yılın muhasebesi yapılacak hem de yeni dönemin yol haritası açıklanacak. AK Parti Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşirilecek 25. yıl etkinliğine hazırlanıyor.
9: Yaklaşık 100 bine yakın bir davetlimiz var. Bu alanın metrekare hesaplamasını da yaparken, oluştururken 300 bin civarında kişinin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak planlamamızı gerçekleştirdik.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşirilecek etkinlik için alanda çalışmalar sürüyor. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar etkinliğin detaylarını NTV'ye anlattı.
9: Bir orkestramız olacak. Sağ tarafta bir mehteran takımımız olacak. Teşkilatımız için çok özel bir film yaptık. Cumhurbaşkanımız sahneye girdikten sonra yerine geçecek ve yanı başında o gün doğum günü olan 25 genç olacak.
11: AK Parti'nin 25. yıl etkinlikleri kırmızıyla devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ne 100 binden fazla AK Partilinin gelmesi yönünde bir planlama var. Alan da buna göre düzenleniyor. Yine o gün burada AK Parti'nin geçmişini anlatan, geleceğini anlatacak bir video gösterimi de olacak. Bu videonun, yeni müziklerin, sloganların da buraya katılanlar tarafından rahatça izlenebilmesi, duyulabilmesi için de devasa bir LED ekran kuruldu.
10: AK Parti 25. yıl etkinliğinde drone gösterileri de yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
1: Adana'ya gideceğiz. 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapıldı ve iki çocuk aranıyor. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan, Nehri'nde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapıldı. Bölgeye ekipler geldi ama hala arama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesinde ormanda öğle saatlerinde çıkıyor. Rüzgarın etkisiyle de büyüdü bu yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi. Dağlık arazide o çalışmayı yürüten ekipler gece ara verilen çalışmadan sonra sabahın ilk saatlerinde yangını kontrol altına almayı başardı.
6: NTV Radyo. Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
12: Garanti BBVA.
14: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
17: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
18: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Fransız ekip üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Karşılaşmada Paris Saint-Germain'in gollerini Hvicha Kvaratskhelia ve Dzere Doué kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise 17 yaşındaki Brian Maggio'dan geldi. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran dördüncü takım olarak tarihe geçti. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah-beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec'i Kralove'yi konuk edecek.
21: Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah-beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
22: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
23: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
21: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
24: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
21: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
20: Fenerbahçe santrafor arayışını dünyaca ünlü bir yıldızla noktaladı. Sarı lacivertler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
0: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de.
2: Sarı! Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon!
0: Sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Fenerbahçe taraftarına seslenen yıldız golcü Türkiye'ye döndüğü için hissettiği mutluluğu paylaştı.
4: And you know, for me it's also like a little emotional moment because you know after many years going back to Turkey where you know I lived as a young kid where I discovered the professional world as a toddler. It's going to be special and a very emotional moment to be back there.
0: Kariyerindeki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
20: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek, en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
5: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlar.
19: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü ben...

0: hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Manavgat yolunun 0-28. Kilometrelerinde ve Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos Perşembe, yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Enflasyon hesapları yapılıyor. Enflasyon hesapları yapılırken elbette önemli bileşenlerden birisi petrol. Çünkü petrol de yurt içinde pek çok kalemi doğrudan etkileyen önemli bir kalem. Bu yüzden de enflasyon hesaplamalarında akaryakıtın rolü göz önüne alınarak akaryakıtta önemli bir ÖTV düzenlemesine gidildi. Tüm bunları konuşacağız, piyasalara bakacağız. Piyasalar bir yandan içeride enflasyon raporunu takip ederken yurt dışında küresel gündemi de yakından izliyor. Bunlar arasında tabii ilk sırada yine ABD-İran arasındaki savaşın gidişatı ve son durum var. Amerika'da Merkez Bankası'nın para politikası var. Fiyatlamalarda tüm bunlar etkili. Bunları da birazdan sizlere aktaracağız. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökçen ve Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut birazdan bizlerle olacak. Tüm bu gündemi birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle haber başlıklarıyla başlayalım. Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Bankanın bir önceki toplantıda 2026 sonu enflasyon tahmini %26 idi. Ara hedef ise %24 olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Düzenlemeyle motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırılırken Eylül ayı itibariyle motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik Temmuz ayı enflasyon verisi dün açıklandı. Aylık %0,1, yıllık %3,4 artış var ve bu rakamlar beklentilere paralel. Çekirdek enflasyonda %2,5'la yıllık bazda Mart 2021'den beri en yavaş hızda arttı. Enflasyon korkusunu nispeten ortadan kaldıran bu veri sonrasında piyasalarda rahatladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile ateşkesin uzatıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı. Taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığı söylendi. İsmini vermeyen İranlı bir yetkili, ateşkes başlamadı, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok ifadesini kullandı. Başlıklar böyle. Gerçekten önemli bir gündem izleyeceğiz bugün Perşembe günü itibariyle ve bunun yansımaları da olacak. Öncelikle ÖTV sıfırlanmasıyla başlayalım. Bu çünkü özellikle enflasyon hesabında çok önemli bir düzenleme. Bu ne anlama geliyor? Biz pompada bunun karşılığını görecek miyiz? Ne zaman göreceğiz? Öncelikle vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş'la bunu konuşalım. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydınlar diliyorum, ben de iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ÖTV sıfırlanması ne anlama geliyor? Bunu sormak istiyoruz. Şu an indirim olacak mı? Olacaksa ne kadarlık bir yansıması olacak?
2: Evet, bugün resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Benzin ve LPG'de eşel mobil sistemi devam ediyor. Sadece motorun için kaldırılmış oldu eşel mobil sistemi 4 Mart itibariyle alınan kararla beraber. Burada da kademeli bir geçiş süreci var. Dün itibariyle 1 litre motorinde 7 lira 74 68 seviyesinde bir ÖTV tutarı vardı. Hani izleyenlerimizin kafası karışmasın, kuruş kısmı motorun ÖTV'sine 4 basamaklı olarak ifade ediliyor. Dün itibariyle bu şekildeydi. Bugün sıfırlanmış oldu. Ağustos ayı için ÖTV tutarı 0 lira. Eylül ayından Aralık ayına kadar 4 aylık periyot için ise 3'er lira artış suretiyle bir ÖTV tutarı belirlenmiş vaziyette. 3, 6, 9 ve 12 TL. Yeni yılla beraber de 13.90 olarak devam edecek. Cumhurbaşkanı kararı bu şekilde. Güncele dönecek olursak bugün itibariyle 7 lira 74,68 kuruş olan ÖTV tutarı sıfırlandığına göre ve bu tutardan ÖTV tutarı üzerinden de %20 KDV hesaplanıyordu. Dolayısıyla 0 lira olduğu için artık ÖTV bunun üzerinden KDV de hesaplanmayacak. Bu suretle 80 lira 7 kuruş İstanbul Avrupa yakasındaki motorin tutarı 9,25 ile 9,30 TL arasında bir düşüşle 70 lira 75 seviyesine düşmesi bekleniyor bu Cumhurbaşkanı kararıyla. Tabii çok sert bir düşüş durumu söz konusu. Şu anda rafinerilerden çıkış fiyatları ayarlanıyor. O yüzden muhtemelen izleyenlerimiz de ekranlarda bu tutarı görmüyor olabilirler. Biz de bu suretle NTV ekranlarından bunu belirtelim. Teyit etmek açısından söylüyorum.
1: Evet.
2: 7 lira 74 68 şeklinde ÖTV tutarı. Bunun üzerinden tabii %20 KDV hesaplanıyor. Bu da 9,25-9,30 lira civarında pompada bir indirim bekleniyor.
1: Mahmut Bey, şimdi 7,74 ÖTV tamam, Ağustos için sıfır olacak. Bundan alınan bir %20 KDV vardı, sıfır olduğu için alınmayacak. Bunu da hesapladığımızda İstanbul için bir 8 lira 7 kuruş ifadesi çıktı sizden. 8 lira 7 kuruş mu indirim beklenecek İstanbul'da, 9 lira 30 kuruş mu? Orada bir
2: netleşelim. 9 lira 30 kuruş. Yani 9.25 ile 9.30 arasında bir indirim bekleniyor. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında 1 litre motorinin bayi satış fiyatı, pompa fiyatı şeklinde ifade edilen 80 lira 7 kuruş şu andaki fiyat. Dolayısıyla buradan yapılacak indirim, yani 70 lira 77 kuruşa düşmesi bekleniyor. Küsuratlar değişebilir. Biraz kur etkisi de var tabii ki. Çünkü burada fiyatları belirleyen hem Brent petrol fiyatları, hem kur seviyesi, hem de vergi. Şimdi burada önemli olan, en önemli kalem vergi de artık sıfırlanmış oldu. Tabii ÖTV tutarı üzerinden alınan KDV sıfırlanmış olduğu beraberinde de, yoksa normal bu işin maliyeti ve diğer unsurlar üzerinden yine KDV hesaplanacak, ama net olarak şunu söyleyebiliriz: 80 lira 7 kuruş olan 1 litre motorun fiyatı 9,3 TL yaklaşık olarak bir düşüşle 70 lira 77 kuruş seviyesine düşmesi bekleniyor. Şu anda fiyat ayarlamaları yapılıyordur.
1: Evet, çok teşekkürler. Çok önemli bilgiler verdiniz. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş. Teşekkür ediyoruz bu değerlendirme için. Evet, önemli gerçekten. Motorinde ÖTV bu ay boyunca sıfır olacak. Sonra da her ay 3 lira artacak. Şimdi Mahmut Bey'in hesabına göre 7 lira 74 kuruş küsuratını saymazsak bir ÖTV alınıyordu. Bunun KDV'siyle birlikte sıfırlandığını düşünürsek hesaplamasına göre 9 lira 25 kuruşla 9 lira 30 kuruş arasında çok hızlı, sert bir indirim bekleniyor motorin fiyatında. Tabii motorin hesaplaması enflasyon için çok önemli. Konuşmaya devam edelim. Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen de bugün bizlerle birlikte. Özlem, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi enflasyon raporu sunumu öncesinde, tam da enflasyon hesabı yaparken, çok önemli bir kaleme ilişkin değişiklik var. Motorinde ÖTV sıfırlandı ve pompaya da yansıyacak bir tutar var. 9,25-9,30 lira gibi hesaplıyorum dedi vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş. Nasıl değerlendirirsin? Yani bu adımla birlikte enflasyon hesaplamasını baştan mı yapmak gerekecek?
3: Yani evet, çok baştan yapmaya gerek yok gibi, ama hani aşağı yukarı yine geçmiş dönem, yani birkaç ay öncesine göreki beklentilerimize göre Ağustos ayında biraz daha yüksek bir enflasyonla gireceğiz gibi gözüküyor ilk öncü verilere bakıldığında, %2 civarında. Çünkü burada bir de tütün ürünlerinde yapılan fiyat artışının önemli bir etkisi var. Motorinde yapılan bu düşüşün yansıması önemli bir etkide bulunacaktır. Çünkü enerji fiyatlarının da bir miktar etkisi vardı. İkinin biraz daha aşağısında bir Ağustos enflasyonuna doğru bizi götürebilir. Ama tabii hani şuna göre karşılaştırdığımızda, yazın başı itibariyle yaz boyunca özellikle gıda fiyatlarının ve enerji fiyatlarının aslında katkısıyla böyle 1-1,5 aralığında bir aylık enflasyonla gideriz diye düşünürken o 1,5'un üzerinde bir yerlerde olduğumuzu anlıyoruz. Temmuz'da da keza öyle oldu. Ağustos'ta da 2'nin biraz daha altında 1,5-2 aralığında bir enflasyonla ilerleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Yani bu hesaplama, bu değişiklik %2'nin altında bir enflasyon gelmesini sağlayacak ama çok büyük bir hesaplama kargaşasına, evet, değişikliğine de gerek yok diyorsun. Peki şimdi tam da bugün enflasyon raporu sunumu var. İşte yıl sonu tahmin 26, hedef 24. Şu an 30'un biraz üzerindeyiz. Bu adımlarla birlikte değerlendirdiğinde bugün bir değişiklik bekler misin ya da nasıl mesajlar beklersin yıl sonu için?
3: Yani biz kurum olarak herhangi bir değişiklik beklemiyoruz enflasyon tahmininde. Elbette hani bir miktar değişiklik bekleyen meslektaşlarım da var, çok anlaşılır argümanlarla. Bizim beklemememizin nedeni şu: şimdi artık elimizde iki rakam var. Bunlardan bir tanesi hedef, ara hedef, bir tanesi de tahmin. Ve bu tahminle hedefin hangi noktalarda olduğu Merkez Bankası'nın bir iletişimini de beraberinde getiriyor. Şu anda 24 ara hedefimiz var, 26'da tahmin var. Yani geçmiş dönem enflasyon raporundaki revizyonla. Aslında buradaki iletişim nedir? Ben yıl sonunda 24'ü hedefliyorum ama mevcut trend 26'yı gösteriyor. Dolayısıyla benim hedefime ulaşabilmem için biraz daha sıkı durmam gerekiyor gibi bir iletişim var burada. Şimdi 26'yı değiştirmesini beklemiyorum. Çünkü 26'yı biraz daha yükseltse, diyelim ki 28'e getirse, o zaman şu anlama gelebilir piyasalarla iletişimi çerçevesinde. Hedefim 24, ben giderek hedefimden uzaklaşıyorum. O zaman daha sıkı kalmam gerekiyor. Şimdi biliyoruz ki aslında son dönemde faiz indirimlerine ilişkin olarak beklentiler biraz daha arttı. Ne zaman geleceği konusu, yani zamanlama konusu şu anda farklılaşabiliyor tabii gelen enflasyon gerçekleşmelerine göre. Eğer tabii 26'dan 28'e çıkarılması söz konusu olursa, ki aslında piyasadaki tahminlere baktığınız zaman da %28 ile 30 gibi bir yerde olduğunu görüyoruz. Üstelik mesela Ağustos enflasyonu işte 2'nin altında değil de 2'nin daha üzerinde, 2,5'larda bir şey çıkarsa aslında belki de yıl sonu enflasyonunu 30'a çekmek gerekecek. O yüzden aslında 26'da tutması piyasa tahminleriyle karşılaştırıldığında biraz daha of bir yeri gösteriyor. Dolayısıyla aslında genel çerçevede bunu yükseltmesini bekleriz. Ama tabii burada bir iletişim politikasını da güdeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da aslında piyasadaki o faiz indirimi beklentilerini çok törpülemeyecek, yani onları tamamen ortadan kaldırmayacak bir iletişim içerisinde olmasını beklediğim için tahmini de 26'da tutmasını bekliyoruz. Elbette dediğim gibi yukarı yönlü revizyon gereklilikleri var, bizim tahminlerimizden de görüldüğü gibi. Nasıl iletişim kuracağı, yani enflasyon değerlendirmesini nasıl yapacağı Merkez Bankası'nın son derece önemli olacak. En kısa vadede de Ağustos'u nasıl değerlendireceğini yakından takip edeceğiz.
1: Evet, şimdi tabii ABD-İran savaşı var. Bu başlık gündemden düşmüş değil. Bir ara uzlaşıya çok yaklaşıldı. Bir rahat nefes alındı ama işler tekrar tersine döndü. Şimdi gerçekten haber akışı o kadar belirsiz ki, yani dün biz burada bir son dakika, son durum yayını yaptık. İki taraf ateşkesi uzatacak diye. Ama hemen arkasından İran örneğin böyle bir durum söz konusu değil şeklinde açıklama yaptı. Yani sabah ve akşam gelen açıklamaların tonu bambaşka. Bu ortamda hani bu savaş tam anlamıyla sona ermeden Merkez Bankası için faiz indiriminden söz etmek adına erken mi, ne dersin?
3: Çok öyle değil aslında. Yani tabii ki faiz indirimleri ve petrol fiyatlarının nerede olduğu son derece önemli ve aynen dediğin gibi bu gürültü ve haber gürültüsü biraz da alıştı piyasa aslında. Yani çok tarafı var bu konunun. ABD başka bir şey söylüyor, İran başka bir şey söylüyor, arabulucular başka bir şey söylüyor, beklentiler değişiyor. Dolayısıyla fiyatlamayı zorlaştırıyor, belirsizliği ön plana çıkartıyor. Ama günün sonunda piyasa nezdinde şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Yani Brent petrol 80 ile 85 dolar arasında bir yerde konuşlandığında piyasa biraz bu gürültülü haber akışına kulağını tıkayabilir. Buradan tabii bizim enflasyona ilişkin beklentilere geldiğinde elbette bir risk var. Yani 80-85 dolar değil de hızlıca tekrar yukarılara gitme ihtimali var mı petrolün? Olabilir. Çünkü biz ilk dalga bittikten sonra en kötüsü geride kaldı derken bir ikinci dalganın da geldiğini gördük ve tekrar 90 dolarların üzerine tırmandığını da gördük Brent petrolün. Ve şunu da unutmamak lazım. Petrol piyasası artık daha kırılgan. Çünkü ilk dalga içerisinde 120 dolarları görmüş olsak bile ülkeler stratejik rezervlerini kullandılar. Örneğin Çin çok ciddi anlamda stratejik rezervini kullandı. Kullanarak aslında ithalat, yani enerji ithalatı rakamını rekor düşük seviyelere getirdi. Yani ekstra bir enerji talebi yaratmadı dünyada. Bir de o olsaydı çok daha yüksek seviyelere gelebilirdi. Şimdi o stratejik rezervler bir miktar kullanıldı. Dolayısıyla petrol piyasası daha kırılgan. Yani tekrar bir dalga gelse, tekrar bir askeri mücadele ve müdahale söz konusu olsa çok daha hızlı ilerleyebilir. Elbette bu bir risk faktörüdür ama mevcut noktada biraz daha durulduğunu görüyoruz. Bir de tabii petrol üzerinden sadece okumak biraz yanıltıcı ve eksik olabilir. Ben bugün Merkez Bankası'nın bu toplantıda yine iç talep koşullarının ve iç talep koşullarının belirgin soğumasının ne yöne doğru evrildiğini çok daha vurgulamasını bekliyorum. Keza bütün iletişim notlarında da vurguluyor ve çok daha dezenflasyonist olduğunu ve dezenflasyon sürecine destek verdiğini düşünüyor. Dolayısıyla bu gelişmeler çerçevesinde faiz indirimi beklentilerini canlı tutmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Ama ben burada tabii şunu da söylemek lazım. Yani faiz indirimi derken neden bahsediyoruz? Şu andaki efektif fonlama maliyetinden bahsediyoruz. %40. Yani politika faizimiz 37. 37 üzerinden bir faiz indiriminden bahsetmiyoruz. Bizim yıl sonunda enflasyon tahminimiz 29 ve 37 politika faiziyle çalışıyoruz. Zaman zaman bir senaryo olarak yıl sonunda 37'den de bir miktar aşağıda olabilir mi beklentileri öne çıkıyor. Biraz enflasyon gerçekleşmeleriyle bunu yöneteceğiz ya da orayı revize edeceğiz. Ama mevcut durumda politika faizi üzerinden bir faiz indirimi için alan çok sınırlı. 29 enflasyon, yüksek bir enflasyon ve 2025'le karşılaştırıldığında aslında pek de dezenflasyonu işaret eden bir enflasyon değil.
1: Peki şimdi tabii kredi faizleri deyince son dönemde özellikle reel kesimden de bu konuda beklentilerinin çok yüksek olduğuna dair açıklamalar görüyoruz. Yani orada bir işte sanayide yavaşlama var. Gelen tüm işte ticaret sanayi odası başkanlarından gelen açıklamalar artık bu faizlerin düşmesi gerektiği ya da en azından reel sektörün rahatlatılması tarafında biraz program içi bir revizyon yapılabileceği şeklinde yorumlarda gelmişti. Böyle bir şey bekler misin?
3: Beklerim. Yani günün sonunda programda bir kalibrasyon ihtiyacı reel sektör tarafından gelen yoğun eleştirilerle kendini gösteriyor ve buna da çok kulak tıkanmıyor anladığım kadarıyla. Çünkü çok daha spesifik alanlarda bir takım destekler verilmeye çalışılıyor. Bazı sektörler ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla destekleri daha çok nokta atışı şeklinde yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani kalibrasyon biraz o minvalde geliyor. Reel sektörün tabii kur konusunda da beklentileri yüksek. Burada TL'deki değerlenme sürecinin süreç demeyeyim ama mesela yılbaşından beri aslında istemediğimiz orandaki reel değerlenmesinin de önemli etkileri var reel sektör üzerinde. Ama ekonomi yönetiminin buradaki cevabını şöyle okuyorum. Kurla ilgili bir şey beklememek lazım. Ben çeşitli spesifik unsurlarla bazı sektörleri, bazı alanlarda desteklemeye çalışacağım. Mesela hani bir örnek vereyim. En son ihracatçının dövizi TL'ye döndürme süreci kapsamında aslında bir desteği var. %3'lük bir kur desteği vardı. Bir taahhüt vererek bu desteği alabiliyordu. Sonrasında tekrar dövize dönmeyeceğine ilişkin olarak. Ve fakat mesela burada çok sınırlı bir manevra alanı yaratıldı. Yani bu taahhüdü vermesine rağmen tekrar dövize dönme şartlarının da oluşturulduğunu gördük. Bunun gibi daha küçük adımlarla reel sektör desteklenmeye çalışılacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi program bir miktar kalibre edilecek. Ama tabii daha geniş çerçevede, daha mesela mevcut ekonomi programından bu çıkış, bu para politikası, bu enflasyondaki gidişat, mesela rezerv yönetiminin devamı, bu programdan daha farklı bir şekilde çıkışı nasıl yapacağımız konusu şu anda muallak. Daha kısa vadeye bakıyoruz ve bir miktarda kalibrasyon ihtiyacı olduğu görülüyor.
1: Çok teşekkürler. Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'le konuştuk enflasyon raporu sunumuna dair beklentileri. Şimdi piyasalara bir bakalım, güne nasıl başladık? Çünkü bir yandan enflasyonla ilgili bu gelecek olan açıklamalar beklenirken bir yandan da gözler ABD, İran ve Hürmüz tarafında. Çünkü buradaki belirsizlik devam ediyor. Altın ve petrolde hafif geri çekilmeler olsa da hala yüksek seviyede diyebiliriz. Bugün için hemen günün ilk rakamlarına bakalım. Borsanın öncelikle güne 14.110 puandan başlayacağını hatırlatalım. Dün %2,96 bir yükseliş vardı. Yani neredeyse %3'lük bir prim elde edildi. Bankalarda daha da yüksekti bu prim. Ve endeks 27 Temmuz'dan sonra ilk kez 14.000 puanı aştı. Bankalar dedik, onlardaki yükseliş dün %4,5'u buldu. Döviz tarafında yatay yükseliş devam ediyor. Dolar kuru 47 lira 77 kuruşla güne başlıyor. Euro'da da 55 lira 14 kuruşu görüyoruz ki genelde günlük oynamalar gerçekten çok küçük kuruşlar seviyesinde. Altın tarafı, ons altın Amerika'da enflasyonun yavaşlamasının ardından gelen yükselişin ardından 4400 dolar civarında dengelendi. Ons altında haftalık artış %8'i geçti. Dün Amerika'da gelen enflasyon rakamı çok da korkutucu olmayınca açıkçası Fed'den faiz artırım beklentilerini bir miktar törpülemiş gözüküyor. Bu da altını desteklemeye devam ediyor. Ons 4400'ün biraz altına gelse de kar satışlarıyla hala 4374 dolarda. Brent petrole bakalım. Orada 87 doları görüyoruz. Dün 88 doların üzerindeydi. 87.32'de şu anda. 2026 yılı küresel petrol talebine ilişkin beklentilerin aşağı çekilmesi biraz bir dolar kadar Brent petrolü geriletti. İçeride altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 6800'lere gelmişti dünkü yükselişte. Şu an 6722 liradan güne başlıyor. Gramda haftalık yükseliş bu arada %9 civarında. Çeyrek altında da 11 bin liranın hemen üzerini görüyoruz. Peki piyasalara ilişkin beklentiler nasıl? Tribe Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut'la değerlendireceğiz. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi altını çok konuşuyoruz, onu da soracağım. Ama dikkat çeken bir hareket dün için borsada öyle gözüküyor. Yani %3'e yakın bir BIST 100 endeksi artışı, %4,5 civarında bankalarda bir prim ve tekrar 14 bin puanın üzerine gelen endeks. Ne oldu dün, borsa neyi satın aldı, ana motivasyon neydi?
4: Ya aslında çok da spesifik bir gelişme yok. Yani en azından bizim kendi hikayemizi oluşturabileceğimiz, yurt içerisinde işte şöyle bir haberden dolayı bu hareket oldu diyebileceğimiz ölçüde bir özel spesifik gelişme yok. Ama zaten çok şiddetli, çok sert bir satış baskısı altında kalan bankacılık sektör hisseleri, özellikle de bankacılık endeksine baktığımız zaman çok kritik teknik destek seviyelerindeydi. Yani yani mevcut o teknik kritik desteklerin kırılması demek artık Borsa İstanbul'da da yeni bir düşüş trendinin başlıyor olabileceği olarak algılanırdı. Ama bas senaryo bu değil. Zaten de değildi. Çünkü şöyle bir unsur söz konusu. Yani şunu net bir şekilde ifade edelim. Birinci olarak petrol fiyatları. Şu anda kabaca 80-85 dolar seviyelerinde sıkışan bir petrol fiyatlaması var. Neden? İşte Amerika İran'a, İran Amerika'yı sürekli tehdit ediyorlar ve anlaşma ortaya da çok fazla çıkmayacak gibi. Yani yakın bir gelecekte bu anlaşma gerçekleşmeyecekmiş gibi de bir görüntü var. Hatta bas senaryo bu ama Amerika cephesinden İran'la alakalı askeri tehditten ziyade birazcık daha ekonomik yaptırımların ölçütünün artması gibi stratejiler gündeme geliyor. Yani Trump'tan bizzatı bu şekilde açıklamalar var. Dolayısıyla zaten bu gelişmenin hepsi petrol fiyatlarının içerisinde. O bakımdan dolayı petroldeki yukarı doğru fiyatlama tabii ki tedirgin olmakla beraber, yani petrol fiyatları hala tedirgin. Ama çok sert ve keskin bir yükseliş hareketini beraberinde getirecek gelişmeler şu anda yok. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama şu ana kadar herhangi bir yükseliş hareketi söz konusu değil. Yurt içine dönüyoruz. Enflasyonla alakalı gündem maddesi. Bugün yılın 3. enflasyon raporu toplantısı var. Şimdi baktığımız zaman enflasyonla alakalı özellikle de tabii ki beklentilerin bir hayli üzerinde gelecek bir enflasyon olacaktır yıl sonu itibariyle. Ve Merkez Bankası şu anda mesela %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini çok büyük ihtimal %28-29 gibi bir veriye güncelleyecektir, beklentiye güncelleyecektir ama ara hedef mesela 24'te bırakabilir. Bu da şu anlama gelir, çok sert ve keskin bir şekilde bir faiz indirimi olmayacaktır. Yılın geri kalanı için söylüyorum. Ama faiz arttırımları noktasında da yaşanan bu küresel ölçekteki gelişmeler eşliğinde çok ciddi bir beklentiye de girmeye gerek yok. Yani kabaca politika faizine hiç dokunmadan efektif fonlama maliyetini yılın geri kalanında %40'dan %37'ye indirecek ölçüde politikaları da çok net bir şekilde uygulayabilir. Zaten piyasanın bas senaryosu da bu. Şimdi petrolle alakalı çok sert stres artışı olmayacağını söylerken bir de Merkez Bankası'ndan ekstra faiz arttırımları, hatta faiz arttırımlarından ziyade efektif maliyeti bir ya da iki toplantı sonrası yeniden %37'ye doğru çekeceğiyle ilişkin beklenti de kuvvetlenince otomatik olarak Borsa İstanbul'da dün sert ve keskin bir yükseliş hareketi oldu. Neden bankacılık endeksiyle oldu? Zaten bu unsurlar, özellikle de enflasyon beklentileri ve dolayısıyla enflasyon beklentilerini şekillendirdiği faiz beklentileri bir miktarda yumuşayınca piyasalar nazarında zaten kritik teknik desteklerinde olan bankacılık sektör hisselerinde de sert ve keskin bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu oldu. Bugünkü enflasyon raporu toplantısından sonra Sayın Başkan'ın yapacağı açıklamalardan sonra oynaklığın bir miktarda artacağını görebiliriz.
1: Peki şimdi bu motorinde ÖTV'nin sıfırlanması konusu, aslında bu haber gelene kadar dün bütün gün zaten kaynaklardan böyle bir bilgi edinilmişti ve basına yansımıştı. Hani bunun enflasyon hesabı üzerindeki etkisi, belki Merkez Bankası'nı rahatlatacak olması faiz politikası konusunda, bu da biraz borsayı motive etmiş olabilir mi?
4: Etmiştir. Çünkü Eşel Mobil sisteminin devreden çıkmasıyla beraber otomatik olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketleri bizzat hızlı bir şekilde enflasyona doğru geçişkenlik yaratacaktı. Şimdi Türkiye'nin enflasyon verisi tabii ki yükseldi son dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber. Ama Eşel Mobil sisteminden dolayı o etki, açık söylemek gerekirse petrolün enflasyon etkisi birazcık daha minimal düzeyde kaldı. Ama Eşel Mobil'in devreden çıkmasından sonra artık petroldeki yükselişi daha kırılgan yapıda olmaya başladık. Dolayısıyla buradan da bir ÖTV hamlesi geldi. Bu da çok doğal olaraktır ki enflasyona, petroldeki olası bir yükselişin enflasyona etkisini sınırlandıracak herhangi bir gelişme, hani Eşel Mobil olur, ÖTV olur, yarın başka bir şey olur. Bu çok doğal olaraktır ki Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyeceği için, çünkü Merkez Bankası baktığı en önemli unsur enflasyon. Eğer faiz arttırmayacak bir politika gündeme geliyorsa, devreye giriyorsa, işte ÖTV'nin sıfırlanması gibi, bu çok doğal olaraktır ki Borsa İstanbul'da ve TL bazlı varlıklarda da pozitif olarak yansıyacaktır. Ama tabii ki ÖTV'nin sıfırlanması böyle çok uzun vadede devam ettirecek bir süreçte değil. En nihayetinde diğer tarafta da kamu gelirlerinden de feragat edilmesi demek. Kamu gelirlerinin feragat edilmesi kamu açığının artması demektir. Bu da piyasa tahvillerini uzun vadede yukarı doğru iter. Ama şu anda piyasanın odaklandığı kısa vadede enflasyona geçişkenlik noktası olacağı için bu Borsa İstanbul cephesinde pozitif olarak yansımıştır.
1: Eren, çok kısa 30 saniye 1 dakika hatta. Tabii. Altın için beklentini sorayım. Onu sormadan olmaz çünkü sanki artık Türk halkı için altın yeni döviz gibi öyle alınıyor, satılıyor, fiyatlanıyor. Ne dersin? Devam edecek mi bu yükseliş?
4: Dövizdeki kontrol zaten bizim halkımız altını sever. Dövizde de kontrol mekanizması olunca altına daha bir fazla talep oldu. Yani baktığım zaman enflasyonla alakalı beklentiler hem küresel hem de yerel ölçüde, özellikle de küresel ölçüde yumuşadı. Dün Amerika cephesinden enflasyon verisine baktığımızda ne diyoruz? Fed'in Eylül ayında artık faiz arttırmayacağına ilişkin beklentiyi yorumlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu da altın fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Ben 4000 dolarların zaten dip olabileceğini ve buraların altı bir miktar test edilse dahi, hani çok çok 3800 dolarlara kadar düşerdi diyordum ama hani 3900 seviyeler yaktıktan sonra şu anda bir alım var. Ben bu alımların devam edebileceğini düşünüyorum ama yine de teknik olarak değerlendirmek gerekirse hani bu 4500 dolar seviyelerinin yukarı doğru aşıldığını bir görelim. 4400-4500 dolar. Ama ben 4000 dolarların zaten test edildikten sonra yükselmese bile bir miktar yatay fiyatlama olacağını ve bu yatay fiyatlamanın da açık söylemek gerekirse yeni bir yükseliş trendinin başlaması noktasında güç toplama çabası olduğunu düşünüyorum. Ez cümle mevcut seviyeler bence alım fırsatı sunuyor.
1: Çok teşekkürler. Trav Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut'la da piyasalardaki durumu, beklentileri konuştuk. Kısa bir ara borsanın açılışına bakacağız.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Reklam.
9: Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi,
10: doğa,
9: kitap,
10: spor,
9: gezi,
10: kültür sanat,
9: belgesel,
10: dünya,
9: moda,
10: polisiye roman,
9: masal.

borsada işlemler başladı. Hemen ilk değerine bakalım. Endeksin 14.124 puanından gerçekleşen bir açılış var. Dün kapanış 14.110'du. Çok hafif 14 puan dünün üzerinde açıldı. Yatay pozitif bir başlangıç var. Gün içinde gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Hemen vakit kaybetmeden bir bağlantıyla bu saat dilimine başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM heyetini Beştepe'de kabul edecek. Görüşmeye ilişkin bilgiler Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
1: Zehra, bugün saat 16'da gerçekleşecek görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyeti ile bir araya gelecek. Heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar olacak. Son görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la DEM Parti İmralı heyeti arasındaki son görüşme 11 Şubat'ta gerçekleşmişti ama 11 Şubat'ta terörsüz Türkiye sürecinde başka bir iklim, başka bir konu başlığı vardı. 12 maddelik süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne henüz gelmemişti. Hukuki adımların ne olacağı konuşuluyordu o dönem ama şimdi 12 maddelik süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Artık yeni bir aşamadan bahsediyoruz. Elbette süreç yasasının kabul edilmesi ve bundan sonraki takvimin bugün 16'da Beştepe'de yapılacak görüşmede detaylıca ele alınması bekleniyor. Şimdi artık yeni bir süreç var dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 maddelik bu süreç yasasını onaylaması bekleniyor. Onay sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında teyit ve tespit kurulu oluşturulacak ve elbette sahadaki son durumun netleştirilmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması tespit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararı yayınlanacak ama tüm bu detayların bugün konuşulmasını bekliyoruz.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre soruşturma herhangi bir sosyal ve dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasına yönelik başlatıldı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 80 adresin 33 şirkete ait olduğu öğrenildi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ne Lübnan'da ne Suriye'de ne de Gazze'de güvenlik bölgelerinden çekileceğiz dedi. Trump yönetimi tepki gösterdi. İsrailli Bakan I-24 News televizyonuna konuştu. Hiçbir koşulda güvenlik bölgesinden çekilmeyeceğimizi hem başbakan hem ben son derece net ifade ettik dedi. Güvenlik bölgesi olarak adlandırdığı alanın Akdeniz kıyısından başlayıp doğuda Şakif Kalesi ve Şeyh Dağı'nın eteklerine kadar uzandığını belirtti. Amerikan Axios haber sitesine konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise bu iddialara tepki gösterdi. Katz'ın yorumlarının çerçeve anlaşmayla çeliştiğini ifade eden Amerikalı yetkili, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tamamen destekliyoruz dedi. Şimdi özel bir röportaj için Ankara'ya dönüyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak.
2: NTV Radyo. Özel röportaj.
3: İyi günler. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte çok önemli bir viraj aşıldı. Artık terör örgütünün silah bırakarak teslim olması aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu süreçte, bu aşamada emniyet ve jandarma teşkilatları

0: ne tür görev ve sorumluluklar düşüyor? FETÖ ve suç örgütleriyle mücadelede gelinen son durum ne gösteriyor? Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrasında yeni güvenlik tedbirleri neler olacak? Yeni güvenlik personeli alımı başta olmak üzere hangi adımlar atılacak? Ve elbette gündemdeki diğer başlıklar. Hepsini konuşacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayın konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz.
1: Ya teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sayın Bakan, biz bir akış çalışmıştık, hazırlanmıştık ama bu sabah sıcak bir gelişmeyle uyandık. Şimdi doğru. O akışı anons ettiğim şekilde devam ettireceğiz ama o sıcak gelişmeyi konuşarak başlamak isterim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir operasyon var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon. Sizden operasyonla ilgili bu sabah erken saatlerde başladığına dair bir bilgimiz var ama diğer detaylar için sizden operasyonla ilgili detayları alarak başlayalım.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün NTV'de misafir ettiğinizden dolayı, yayın konu olarak ağırlamanızdan dolayı seyircilerimize de hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum bu vesileyle. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sabah bir Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Henüz sıcak bir gelişme. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. Bunların neticesinde işlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alındı şu anda. 3 tane şahıs yurt dışında, 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
0: Evet. Operasyonun sizin bahsettiğiniz bu sebepleri açısından baktığımızda mali ayağı olan, kamuyu bu anlamda vergi kaybı evet. itibariyle zarara uğratan bir boyutu var ama bu yöndeki tespitler çerçevesinde şu anda şu aşamada bizimle paylaşabileceğiniz bulgular var mı? Operasyonun sebebi olan.
1: Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. Ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
0: Peki. Şimdi diğer başlıklarımıza geçmeden ben sizin verdiğiniz bilgilerden tekrarlayayım. 30 gözaltı şu anda.
1: 30 gözaltı var.
0: Tamam. 3 yurt dışında.
1: 3 kişi yurt dışında. Evet. 10 tane kişinin de aranmasına devam ediyor.
0: Devam ediliyor. Peki.
1: Toplamda 43 kişiyi kapsıyor.
0: Peki. Şimdi bu konuda tabii yeni gelişmeler oldukça biz de izleyicilerimize paylaşacağız.
1: Hemen yayın öncesinde Ankara Emniyet Müdürümüzden aldım bu haberi. Evet. Sıcak bir gelişme.
0: Evet. Evet.
1: Böylece son durum. İzleyicilerimizle de sıcak sıcak paylaşmış olduk.
0: Peki. Şimdi terörsüz Türkiye hedefinde, sürecinde yasa hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi bundan sonraki süreçte siz aslında İçişleri Bakanlığı olarak son derece önemli ve kilit bir rol üstleneceksiniz işin uygulama sürecinde. Onu sormak istiyorum. Buna hazırlık açısından siz sahada Gerekse de bürokraside, bakanlığınızda ya da yasal ikincil mevzuat anlamında, altyapı çalışmaları anlamında neler yapıyorsunuz, ne durumdasınız ve nasıl bir akış beklentimiz var terörsüz Türkiye süreciyle ilgili?
1: Bu soru için de teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir konu terörsüz Türkiye. Çünkü 50 yıldır Türkiye PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu konuda epey bedeller de ödedi. Yapılan bir hesaplamaya göre biliyorsunuz 2.3 trilyon dolardan bahsediliyor. Türkiye'nin belki üretime, istihdama, refahına harcanması gereken, altyapısına harcanması gereken paralar terörle mücadele konusunda boşuna harcanmış oldu. Enerjisi boşuna akıtılmış oldu. İnşallah bu terörsüz Türkiye yasasıyla beraber ülkemiz bu prangadan da kurtulmuş olacak. Böylece Türkiye başka bir seviyeye geçmiş olacak. Tabii bu sürece gelinmesinde, işin bu aşamaya gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri, gayretleri oldu. 2024 yılında Malazgirt'te yapmış olduğu konuşmada da iç cephenin tahkiminden bahsetmişti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de yine meclis açılışında Demlilerin sıralarına gitmesi, onların ellerini sıkması ve daha sonra yapmış olduğu açıklamalar bu süreci hızlandırdı. Ve bugün bambaşka bir noktaya geldik. Bu hafta başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıktı ve 467 gibi rekor bir oyla da geçti. Yani bu konuda biz bir konsensüs olduğunu, mutabakat olduğunu da görüyoruz partiler arasında. Bu da ayrıca kıymetli bir şey. Tüm siyasi partilerin, yani tüm siyasi partiler demeyelim ama büyük bir kısmı buna da destek verdiler. Ve Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş da işin meclis ayağını çok güzel yönetti. 21 toplantı yaptılar. Bütün kesimleri dinlediler. Ve ortaya son derece güzel bir rapor da hazırladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a da bu sürece vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Devlet adamlığını göstermiş oldu. Meclis ayağını çok iyi yönetti. Ve partilerin de uzlaşısıyla beraber kanun meclisten geçmiş oldu. Şimdi süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Çünkü şu anda iç ve dış konjonktür uygun. Türkiye'nin siyasi atmosferi gayet uygun bu noktada. Sürecin akamete uğramaması, başarıya ulaşması için de biz İçişleri Bakanlığı olarak dünden Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında bir toplantı da yaptık. Kanunun geçmesiyle beraber Gamer Salonumuzda 81 il valimizin katılımıyla, il emniyet müdürlerimizle, il jandarma komutanlarımızla bir toplantı düzenledik. Bundan sonra yol haritası ne olmalı? Valilerimize, kaymakamlarımıza, emniyet müdürlerimize, jandarmaya, yani sahada bize düşen görevler neler? Bu süreci mutlaka sabote etmek isteyenler olacak.
0: Yani provokatif eylemlere karşı önlem hazırlığı yaptınız. Aynen.
1: Yani bundan sonra sürecin yine sağlıklı bir şekilde devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik olarak Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yani sürecin başından bugüne gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğimizi detaylı bir şekilde anlattı. Tecrübelerini paylaştı. Dünden son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Biz bundan sonra bölgede de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız. Yani yine bakanlık olarak süreci dikkatle takip ediyoruz. Tabii şu anda bizim teröre yönelik olarak çalışmalarımız da devam ediyor. Yani biz terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış da değiliz. Örnek veriyorum. Mesela bu yıl içerisinde yasa çıkmadan önce Eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yolların kenarında yol arama noktaları vardı. Güvenlik kontrol noktaları. Evet. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Mesela onlardan 2763 tanesini kaldırdık biz. Faaliyetlerine son verdik. Çünkü artık terör bitme noktasına geldi.
0: Evet.
1: Bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar terör döneminin uygulamalarıydı. Terörlü Türkiye döneminin uygulamalarıydı. Mesela onları kaldırdık. Yine kolluk kuvvetlerimiz sahada arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Jandarmamız özellikle. Bunun neticesinde barınak, mağara, sığınak neyse tespit ettiklerimizi yine onları da imha ediyoruz. Onları da kaldırıyoruz. İkna çalışmalarımız devam ediyor terör örgütüne yönelik olarak. Dolayısıyla biz yine İçişleri Bakanlığı olarak bugüne gelinceye kadar lojistik destek veriyorduk. Bundan sonra sahada daha aktif olarak süreci takip edeceğiz.
0: Peki. Yani aslında güvenlikten vazgeçilmeyen ama terörün bitmesiyle birlikte biraz daha normalleşmeye dönük adımlar olarak hareket ediyorsunuz. O da önemli. Tekrar edeyim. 2763 kontrol ve arama noktasını kaldırdınız.
1: Kontrol noktasını kaldırmış olduk. Hatta bu hafta Diyarbakır Spor, Erzurum Spor maçı var.
0: Evet, tam onu soracaktım. Spor güvenliğine ilişkin liglerin başlamasından önce yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Ama bugün de gazetelere yansıyan bazı bilgiler var. Özellikle Ahmet Spor maçlarının önemi noktasında. Orada galiba sizin bir kararınız var. Diyarbakır Spor, Ahmet Spor maçına ilişkin.
1: Evet. Bu konuyla ilgili de şimdi spor da barışın, kardeşliğin bir vasıtası diye biliyoruz. Sporun da buna aracılık yapmasını arzu ediyoruz. Bu noktada biz Gençlik ve Spor Bakanımızla iki defa toplantı yaptık. Valilerimizle, yine emniyet müdürlerimizle, jandarma komutanlarımızla, il Gençlik ve Spor müdürlerimizle, bakanlığımızla iki defa toplantı tertipledik. Birisi Süper Lig maçlarının oynanacağı illerimizle ilgiliydi. Evet. İkincisi de tüm illerimizle ilgiliydi. Bu hafta malum yarın Süper Lig karşılaşmaları başlıyor. Pazar günü de Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un bir maçı var. Biz bu maçın da iyi yönetildiği takdirde, diğer maçların da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
0: Diyarbakır'da. Ahmet Spor, Erzurum Spor maçına Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'la birlikte gideceksiniz.
1: Evet.
0: Peki.
1: Maçı beraber izleyeceğiz.
0: Evet.
1: Orada da birlik beraberlik mesajları vereceğiz. İnşallah iyi bir başlangıç olur. Öyle ümit ediyorum.
0: Peki. Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken bir yandan biz son dönemde yine yoğunlaşan FETÖ'yle mücadele çalışmaları gördük. Bazı operasyonlar gerçekleştirildi. Ama belki bu süreçte en çok üstünde durulması gereken haber bu operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik suikastiminin son firarisi olan kırmızı bültenle aranan, kırmızı kategorideki aranan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin yakalanması. Şimdi Burkay Karatepe'nin yakalanması çerçevesinde FETÖ'yle mücadelede neden kritik bir eşikti? Onu sormak istiyorum. Ve uyuyan hücre yapılarına yönelik başka neler yapılıyor? Ne tür çalışmalar yürütülüyor? FETÖ mücadelesini de bu çerçevede sormak isterim.
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi az önce terörle mücadelemizin devam ettiğini söylemiştim. PKK'yla mücadele devam ediyor. İnşallah bu yasayla beraber onun da tasfiye edildiğini, sona erdiğini hep beraber göreceğiz. Tabii diğer terör örgütleri de var. FETÖ bunlardan bir tanesi, DAEŞ bunlardan bir tanesi, DHKPC bunlardan birisi. Yani dini istismar eden terör örgütleriyle de, sol marjinal terör örgütleriyle de mücadelemiz devam ediyor. Burkay Karatepe'nin yakalanması önemli bir eşikti. 10 senedir aranıyordu. 10 senedir adaletten kaçıyordu, saklanıyordu. En son Afyonkarahisar'da Nisan ayında bir toplantıya girdiğine ilişkin görüntüleri hepimiz izledik. Televizyonlarda gördük. Başında bir bere vardı.
0: Evet.
1: Onun Afyon'da bu toplantıya katılması tabii yüz tarama sistemleriyle tespit edilmişti Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından. O günden bugüne kadar yani 4 aylık süre içerisinde Burkay Karatepe ile ilgili teknik ve fiziki takip başladı. Hem emniyet birimlerimiz hem de Milli İstihbarat Teşkilatımız 4 ay süren beraberce bir çalışma yaptılar ve Ağustos ayının başında biliyorsunuz yapılan operasyonla yakalanmış oldu. Şu açıdan önemliydi. 37 kişilik suikast timinin yakalanamayan tek kişisiydi. Diğerleri yakalanmıştı. Adalete hesap vermişlerdi. Ama bu kişi 10 yıldır kaçmayı, gizlenmeyi becermişti. Bunun da yakalanmasıyla beraber halka tamamlanmış oldu. Tabii bu şunu da gösterdi. Burkay Karatepe'nin yakalanması. Devletimiz hiçbir zaman unutmuyor. Yani devletin hafızasından kaçış yok. Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de biz suçluları aramaya, takip etmeye, uygun zamanda ve zeminde onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Çalışmalarımız buna yönelik olarak. Yani bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli. Tabii yakalandığında üzerinden sahte kimlikler çıktı. Sahte telefon hatları çıktı. Başkalarının adına açılmış olan telefon hatları çıktı. Dijital materyaller yakalandı. Bunun neticesinde yüklü miktarda yine para çıktı. Bu kişinin bunları sadece kendi başına yapmış olduğunu da düşünmüyoruz. Yani mutlaka yardım eden kişiler var. Bunlar da soruşturuluyor şu anda. Bunlar ortaya çıkarıldığında yani kimlerle beraber bu işi yaptı, finansal ayağı nedir, kimlerin kimliklerini kullandı, kimlerin hatlarını kullandı daha detaylı bir şekilde ortaya çıkacak. Böylece o hücre yapılanmaları da ortaya çıkarılacak.
0: Yani aslında 10 yıl sonra bir firariyi yakalamaktan öte onu koruyup kollayan, bu 10 yıl boyunca koruyup kollayan bir karanlık ağı
1: evet, çökerten o da ortaya çıkarılacak.
0: Hamle oldu.
1: Doğru. Peki. Bu açıdan önemli.
0: Evet. Şimdi FETÖ ile mücadele, terörsüz Türkiye süreci ama uzunca bir süredir neredeyse her gün konuştuğumuz bir başka başlık var. Yeni nesil suç örgütleri. İşte zaman zaman bunların maalesef bütün Türkiye'yi üzen, yasa boğan faaliyetleri ama çoğu zaman da bunlara yönelik operasyonlarla. Şimdi onu sormak istiyorum. Son dönemde yapılan çalışmalar da var, yasal düzenlemeler de var ama organize suç örgütlerine yönelik, onlarla mücadeleye dönük atılan yeni adımlar neler? Hangi yeni hamleleri, yöntemleri devreye soktunuz bu süreçte bu yeni nesil suç örgütleriyle mücadele için?
1: Bu soru için de teşekkür ediyorum. Önemli bir soru. Ben bundan 6 ay önce göreve başladığımda kendimize iki önemli başlık belirledik. Suç ve suçlularla mücadele konusunda. Onlardan birincisi yeni nesil suç örgütleriydi. İkincisi de uyuşturucuyla mücadele konusuydu. 2026 yılını yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettik. Ve bütün ağırlığımızı bu noktalara kaydırdık. Çünkü yeni nesil suç örgütleri artık günümüzde yeni nesil terör örgütlerine evrildi. Bunlar terör örgütü. İnsanların evlerini kurşunluyorlar, araçlarını kurşunluyorlar, onları huzursuz ediyorlar, değişik alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Eskiden klasik mafya örgütlenmeleri çek senet tahsilatı yapardı. Sadece bir alanda faaliyet gösterirlerdi. Bunlar terör eylemlerine girişiyorlar. Siber dolandırıcılık yapıyorlar, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar, düzensiz göçmenlerle ilgili faaliyetleri var. Dolayısıyla hibrit örgütler bunlar. Onun için bunlarla etkili bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bakanlığımız artık bunu merkeze aldı. Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar bu örgütlerin ilgi alanındaydı. KOM dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar. Yani hem kaçakçılıkla, organize suçlarla mücadele dairemiz hem de terörle mücadele daire başkanlığımız ortak faaliyet yürütecekler. Bunların sona erdirilmesi, artık eylem yapamaz hale getirilmesi noktasında. Bunlar diğer örgütlerden, klasik mafya örgütlerinden de ayrışıyor. Bir takım özellikleri dolayısıyla. Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden, dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. İlan veriyorlar. Tehdit ediyorlar. Yani farklı bir konsepte bürünmüş durumdalar. Operasyon yapıldığında yurt dışına kaçıyorlar. Eylemlerini yurt dışından organize ediyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konsepte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Yani emniyet ve ilk 7 ay içerisinde 518 örgüt, suç örgütüne yönelik olarak. Çünkü bazen birden fazla operasyon yaptığımız da olabiliyor çökertmek için. Şu noktada kararlıyız. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu 518 örgütün 17'si de uluslararası çapta faaliyet yürüten örgütlerdendi. Yani bunların uluslararası çapta faaliyet yürütenler var, ulusal çapta olanlar var, yerel nitelikte olanlar var. Hangi tür olursa olsun bunlarla ilgili mücadelemiz hem yurt içerisinde hem de yurt dışında devam edecek. Yurt dışında da bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
0: Tam o noktada şunu sormak istiyorum. Size değindiniz biraz önce. Yani operasyonlar oldukça yurt dışına kaçanlar var dediniz. Biz daha önceki dönemlerde özellikle sınır komşumuz olan ülkelerle bu konuda işbirlikleri gördük. Ama siz önceki gün, hemen bu hafta başında bir Bulgaristan ziyaretiniz oldu. Orada bu yeni nesil çetelere, suç örgütlerine karşı bir eylem birlikteliği teması mıydı bu? Yani öyle bir işbirliği olacak mı Bulgaristan'la diğerleriyle?
1: Tam da bu söylediğiniz konuyla ilgili bir ziyaret gerçekleştirdim. Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla bir görüşmemiz oldu. Bizim Bulgaristan'la, Yunanistan'la üçlü mekanizmamız var. Evet. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan'ın üye oldu. En son 29 Nisan tarihinde Atina'da bir araya gelmiştik. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Düzensiz göçle mücadele konusunda işbirliği yapıyoruz. Artık hamdolsun düzensiz göçle mücadelede belli bir aşamaya geldik. Hem Türkiye'den Yunanistan'a, Bulgaristan'a geçen düzensiz göçmen sayılarında bir azalma var. Hem de geri itmelerde de %97'ye varan bir azalma oldu. Biz artık bundan sonra komşularımızla, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda işbirliği ve güçbirliği yapacağız. Çünkü şu anda ortak sorun alanımız yeni nesil suç örgütleri veya terör örgütleri. Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla bu konuda tam bir mutabakat içerisine vardık. Onlar da bu konudan muzdaripler. Mesela bizim burada Türkiye'de suç işlemiş, Bulgaristan'a kaçmış olan kişilerle ilgili bize bu sene 89 kişinin iadesini sağladılar. Yine 19 kişinin iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da 24 kişiyi bizden istiyorlar. Aynı şekilde suçluların iadesi noktasında. Bir sonraki toplantıda İstanbul'da olacağız inşallah. Yunanistan'da katılacak ona. Yine bu konuları görüşmeye devam edeceğiz. Biz yeni nesil suç örgütlerine aynı zamanda sınır aşan suçlar diyoruz. Evet. Çünkü sadece burada başlayıp burada bitmiyor. Yurt dışına kaçıyorlar. Evet. Orada örgütü yönetiyorlar. Dolayısıyla nasıl bunlar sınır aşan suçlarsa mücadelemiz de sınır ötesinde devam etmek zorunda.
0: Peki. Şimdi Sayın Bakan, suça sürüklenen çocuklar kavramı belki bu yeni nesil suç örgütleriyle paralel iç içe konuştuğumuz çok önemli bir başlık. Orada da yakın zamanda bir yeni yasal düzenleme söz konusuydu. Bu yasal düzenleme suça sürüklenen çocuk tanımıyla ilgili atılan bu yeni adım, yeni düzenleme yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye nasıl bir katkı sağlayacak? Oradan ne bekliyoruz?
1: Şunu da ilave edeyim, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili olarak son noktada. Bulgaristan'a yaptığım ziyaretle sınırlı kalmayacak. Hmm. Bu örgütle mücadelemiz konusunda. Önümüzdeki günlerde nasip olursa Yunanistan'a da, Gürcistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gideceğim. Çünkü bu örgüt üyeleri orada da yuvalanmış durumdalar, oraya kaçmış durumdalar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, devletimiz onları takip etmeye, iadelerini sağlamaya ve adaletin önüne çıkıncaya kadar mücadelesine devam edecek. Tabii bu yeni nesil suç örgütleri daha çok da eskiden suça sürüklenen çocuk deniyordu. Şimdi artık tabir de değişti. Adli süreç adli süreçteki çocuk olarak isimlendiriliyor, vasıflandırılıyor. Onları kullanıyorlar. Yaşı 15 ila 18 olan, bazen 15 yaşında altındaki çocukları kullanabiliyorlar. Evet. İşte bunların eline silah veriyorlar. Yüksek miktarda para vaat ediyorlar. Bunlara tek eylem yaptırıyorlar. Bazen çocuklara, işte o kullandıkları kişilere parayı da vermiyorlar. Yani vaat ettikleri parayı da vermiyorlar. Dolayısıyla onları da hem kullanıyorlar hem de mağdur ediyorlar. Bunun önüne geçmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden biliyorsunuz bir yasal düzenleme de yapıldı. Yasal düzenleme geçti. Artık suça sürüklenen çocuk ibaresi kalktı. Adli süreçteki çocuk ibaresi geldi. Önceden işte 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşından küçük olan çocuklarda cezalar biraz daha hafifti. Şu anda yeni düzenlemeyle beraber caydırıcılık daha da artmış oldu. Mesela ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde, bu 15 ila 18 yaşındaki çocuklar artık 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla yargılanacaklar. Yani caydırıcılık epey artmış oldu. Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlerlerse o zaman da 15 ila 18 yıl arasında yargılanacaklar. Yani hani cezasızlık algısı vardı. Evet. Caydırıcılığın yeterli olmadığı ifade ediliyordu. Kanun koyucu bu noktada bu eleştirileri, bu talepleri, toplumsal talepleri göz önünde bulundurdu. Ve caydırıcılık konusunda iyi bir adım attı. Ben bu yasal düzenlemeyle beraber artık yeni nesil suç örgütlerinin eskisi gibi yaşı küçük çocukları kullanamayacaklarını, onları eylemlerinde değerlendiremeyeceklerini düşünüyorum. Caydırıcı olacak. Yani yasa tabii başka mekanizmalar da getiriyor.
0: Rehabilitasyon,
1: koruma. Evet. İşte artık bu çocuklarla ilgili olarak aile, okul, sosyal hizmet. Hı hı. Çocuklar bu boşlukta kaybolmayacak. Adli süreçteki çocuklar bu boşlukta kaybolmayacak. Onlara yönelik olarak da bir takım iyileştirmeler yapılıyor bu yeni düzenlemeyle beraber.
0: Peki. Şimdi Sayın Bakan, biz geçtiğimiz aylarda bütün Türkiye'yi üzen, yasa boğan gelişmeler yaşadık. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırıları. Sonrasında yine yoğun bir süreç yaşandı, yeni önlemler, yeni tedbirler çerçevesinde. Onlardan biri, konuşulan başlıklardan biri, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması. Bunun için gerekirse her okula bir güvenlik görevlisinin koyulması gibi bir başlıktı. Şimdi geçen hafta bazı haberler gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. 30 bin görevli personel alınacak okullar için. Orada süreç nasıl işleyecek? İşkur başvuruları mı olacak? Bir güvenlik soruşturması, mülakattan geçecek mi bu alınacak personel? Nasıl bir süreç işleyecek ve başladı mı o süreç?
1: Evet, bu da önemli bir soruydu. Malum hem Şanlıurfa'daki hem de Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olaylarından sonra biz İçişleri Bakanlığı olarak fiziki tedbirleri arttırma yolunda bir takım önlemler aldık. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığımız da kendileri açısından, kendi mevzuatları yönünden onlar da tedbirler alıyorlar. Aile Bakanlığımız bununla ilgili bir takım tedbirler alıyor. Biz bu saldırılardan sonra okullardaki tedbirleri daha da arttırmak için okullar kapanıncaya kadar 25 bin polis, bekçi ve güvenlik korucusu görevlendirmiştik. Hmm. Okulların kapanıncaya kadar, son güne kadar. Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu da değerlendirmiyoruz. Yani bu ila nihaya bu şekilde olması mümkün değil. Bununla ilgili olarak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla da görüştüm. Okullardaki tedbirleri arttıralım. Ama öbür taraftan bizim yine polise, bekçiye de ihtiyacımız var. Çünkü onlara verilmiş olan bir takım sözlerimiz var. Mesela biz polislerde 12-36'ya geçmek istiyoruz. Çalışma sistemine geçmek istiyoruz.
0: Çalışma saati olarak.
1: Çalışma saati olarak. Bunun için mesela önceden bekçiler sadece gece vakitlerinde çalışabiliyorlardı. Ben bu konudaki onların çalışma saatlerini değiştirmeye yönelik gündüz vakitlerinde de çalışabilmeleri için yetkiyi il valiliklerimize devrettim. Ki polisin yerine bekçileri çalıştırabilelim. Oradan elde ettiğimiz polislerimizle de 12-36 çalışma sistemine geçebilelim diye. Tabii şimdi okullara 25 bin personel verirsek bizim bu sisteme geçme şansımız yok. Evet. Onun için konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettim. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük. 30 bin bahçe görevlisi diyoruz biz onlara. Hmm. Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Bu konudaki yetki valiliklerimizde. Valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler. Ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında. Alımlar İşkur üzerinden yapılacak. Bu konuda kontenjanları belirledik. Hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü.
0: 81 ile dağıtılacaktı.
1: 81 ile dağıtacağız. O dağıtımı yaptık. Valiliklerimiz şu anda çalışıyorlar. İşkur üzerinden alımlar yapılacak. Ve okullarımızda istihdam edeceğiz. En azından okullarımızdaki güvenliği biraz daha bu noktada arttıralım istiyoruz. Tabii bunun yanında başka tedbirlerimiz de var. Evet. Biz önceden ben 7,5 yıl sahada valilikte yaptım malum. Her yıl birinci dönem ve ikinci dönem okul güvenliği toplantıları yapıyorduk. Bu saldırılarla beraber bu toplantıları artık aylık olarak yapıyoruz. Valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında okulların risk durumlarını belirliyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda polis görevlilerimiz var. Birinci dereceden riskli olan bütün okullarımızda var. İkinci dereceden riskli olan okulların ortaokul ve liselerinde sabit polislerimiz var. Üç ve dördüncü riskli olan yerlerde de okul irtibat görevlilerimiz var. Yani onlar yine görevlerine devam edecek ama bunlar ekstradan, o bahçe görevlisi dediğim kişiler ekstradan görev yapmış olacaklar. Hayat 112 acil uygulamamıza öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirdik. Aynı KADES uygulamasında olduğu gibi. Okullarımızda istenmeyen bir hadise olduğunda, güvenliği ilgilendiren bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşa basmak suretiyle 112'ye ihbarda bulunabilecekler. Bunlar da öncelikli olarak değerlendirilecek. Yani evet. Bu da okul güvenliğini sağlamaya yönelik olarak aldığımız tedbirlerden birisiydi. Onun dışında mahallin gerektirdiği diğer tedbirleri almaya zaten valiliklerimiz yetkili. Onlar kendi açılarından da durumu değerlendirip ilave tedbirleri de alabilecekler.
0: Bu bahçe görevlisi olacak 30 bin görevli yeni eğitim öğretim müdürlüğüne yetişecek mi?
1: Yetişecek.
0: Yetişecek. Yani okulların açılmasıyla birlikte.
1: Okulların açılmasıyla evet. Beraber. Yani onlar göreve başlayacaklar. Ancak biz yine emniyet olarak, jandarma olarak ekil okulların etrafında, civarında güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz.
0: Tam onu soracaktım. Bu saha güvenliği stratejisi. Aynen. Yani işte okulların önünde maalesef duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Bazı çeteler işte ya da okullara yakın metruk binaları
1: uyuşturucu
0: şebekeleri. Saha güvenliği stratejisi anlamında da yenilik olacak mı bu yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte?
1: Şimdi okullarımızın güvenli alanlar olmasını istiyoruz. Yani çocuklar evlerinden çıkıp güvenli bir şekilde okula gelsinler. Okulda güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etsinler. Ve okullar okuldan çıkıp da evlerine gidinceye kadar yine güvenli bir ortamda evlerine dönebilsinler istiyoruz. Bununla ilgili okul çevresindeki asayiş uygulamalarımızı, emniyet tedbirlerimizi arttıracağız. Yani narkotik ekiplerimiz sürekli operasyon yapacaklar. Zehir tacirlerine fırsat vermemek için yine çocuk şube müdürlüklerimiz var bizim. Onlar vasıtasıyla tedbir alacağız. Onun dışında okul çevresindeki internet kafeleri, büfeleri, diğer işletmeleri sık sık denetleyeceğiz. Metruk yapılar var. Suç işlenmesine müsait, terk edilmiş binalar. Bunlardan yıkılması gerekenleri valiliklerimizle, belediyelerle görüşüp yıkılmalarını sağlayacağız. Yıkılamayacak durumda olanlar varsa onları da kapalı hale getireceğiz. Yani girişini, çıkışını engelleme noktasında. Biz okullarımızın daha güvenli olmasını istiyoruz. Yani yaşadığımız o acı hadiselerin, evet, elim hadiselerin tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geldiği kadar İçişleri Bakanlığı olarak kendi üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getireceğiz.
0: Peki. Sayın Bakan, şimdi birkaç önemli konumuz daha var. Şimdi bunlara da devam ederken bu düzensiz göçle mücadele konusuna şimdi bu bölümde öncelik vermek istiyorum. Şimdi biz bir dönem çok konuştuğumuz sorunlardan biriydi bu, ama özellikle Suriye'deki yönetim değişikliği, rejim değişikliği sonrasında gündemdeki yerini biraz daha gerilere doğru kaybettiği bir süreç var bu başlığın, ama hala önemli tabii. Şimdi Göç İdaresi Başkanlığı'nın da yenilediği bir vizyonla çalışmalarında kaynağında engelleme, geri dönüşlerin teşvik edilmesi gibi kararlar vardı. Bu kararlar eksenindeki adımların sonuçlarını bir konuşmak isterim. Örneğin gönüllü geri dönüşlerde hangi rakamlara ulaştık ve bu süreçteki uygulamalarda yeni adımlar neler olacak, onları sorayım.
1: Şimdi bizim yeni göç politikamız diyeyim. Artık önceden güvenlik eksenli bir göç politikası yürütülüyordu. Şu anda göç politikamızda da bir anlayış değişikliğine gittik. Göç politikamızı bundan sonra ben insani, vicdani ve hukuki bir bakış açısıyla değerlendiriyorum. Yani biz buna göre hareket edeceğiz. Ve bütün göç politikalarımızı buna göre oluşturacağız. Şu anda ülkemizde toplamda 3 milyon 623 bin yasal kalış hakkına sahip kişi var, yabancı var. Hı hı. Bunlardan 2 milyon 235 bini Suriyelilerden oluşuyor. Suriyeliler artık 8 Aralık'taki rejim değişikliğinden sonra ülkelerine dönüşe başladılar. Biz 2016-2026 yılındaki geri dönüşleri de takip ediyoruz. Sayılar elimizde var. Hı hı. Şu anda 1,5 milyon kişi Suriyeli ülkelerine geri dönmüş durumda.
0: Toplamda?
1: 10 yıl içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri dönmüş durumda. Tabii 8 Aralık'tan sonra bu geri dönüşler hızlandı. 8 Aralık'tan bu yana da 723 bin kişi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri döndü. Biz bunu teşvik ediyoruz. Yani evet, kimseyi zorla ölüme, zulüme ve güvensizlik ortamına göndermiyoruz. Yani bu konuda insani bir bakış açımız var. Bu noktada çok hassas davranıyoruz yeni yönetimle beraber. Çünkü göç idaresinde göç başkanımız, başkan yardımcımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız tamamen değişti. Hepsinin de bakış açısı bu noktada insani, vicdani ve hukuki. Biz göçü şöyle görüyoruz, şöyle değerlendiriyoruz, düzensiz göçü. Yani göç kaynağında yönetmek veya önlemek diye bir tabirimiz var. Yani göçe neden olan sorunları ortadan kaldırmak. Bu bir. İkincisi, düzensiz göçmenlerin ülkemize, sınırlarımızdan girişini engellemek. Yani bununla ilgili bir takım fiziki tedbirlerimiz de var. Yani düzensiz göçmenlerimizin ülkemize giremeyecekleri sınırlarımızdan, girse bile çalışamayacakları, barınamayacakları bir ortam oluşturmak istiyoruz. Çünkü kayıtsız, kim olduğunu bilmiyoruz, ne maksatla geldiğini bilmiyoruz düzensiz göçmenlerin. Bunların engellenmesi aynı zamanda bir güvenlik politikası, güvenliğimizi de yakından ilgilendiriyor. Yani şu ana kadar 1389 kilometre sınır duvarı inşa edilmiş durumda. Yani bu az bir rakam değil. Güney sınırlarımız, doğu sınırlarımız tamamen fiziki duvarlarla çevrilmiş durumda. Burada bizim kameralarımız var, termal kameralarımız, optik kulelerimiz var, devriye atan araçlarımız var. Dolayısıyla sürekli izleniyor. Sınırlarımız güvenli hale gelmiş durumda. Buna rağmen yine düzensiz göçmenler ülkemize gelirse onlara yönelik olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Operasyonlarımız devam ediyor. Bunları yapan organizatörler de var. Biz zaten asıl onlarla ilgileniyoruz. Diğerleri bir manada mağdur insanlar. Onları kullanıyorlar. Onları mağdur ediyorlar. Paralarını alıyorlar. Bu düzensiz göçleri organize eden kişilere yönelik olarak da mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor.
0: Şey oldukça önemli. 2016 31 Temmuz 2026 arası 1,5 milyon Suriyeli geri döndü. Bunun da 723 bini 8 Aralık yani
1: rejim değişikliğinden sonra
0: Esad rejiminin yıkılmasından sonra 723 bin kişi döndü. 1349 kilometre güvenlik duvarı sınıra inşa edildi.
1: İnşa edilmiş oldu.
0: Evet.
1: Ciddi bir rakam.
0: Evet. Önemli tedbirler. Şimdi son başlığı yine uzunca bir süredir gündemimizde olan ve dönem dönem de gündemdeki ağırlığı artan bir konuya vermek istiyorum. Bu sahipsiz sokak hayvanları meselesi. Orada da yasal düzenleme yapıldı. Ve kamu güvenliğini sağlamak adına yapılan bazı çalışmalar oldu. Özellikle NATO zirvesi öncesinde yine o konuda yoğun açıklamalar vardı duruma ilişkin ama bir son durumu sormak istiyorum. Bu yasal düzenleme sonrasında çalışmalar hangi aşamada sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak?
1: Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme malum 2024 yılında yapıldı. Yani Ağustos ayında kanunda bir değişikliğe gidildi. Ve önceden sahip sokak hayvanlarıyla ilgili usul şöyleydi. Yakala, tedavi et, kısırlaştır ve doğal ortamına bıraktı.
0: Evet.
1: Doğal ortamı dediğimiz artık nereden aldıysanız oraya bırakmak zorundaydınız. Yasa çünkü o şekilde dizayn edilmişti. Bu sistemden vazgeçildi. Şimdi yine yakala, tedavi et, kısırlaştır. Barınakta veya doğal yaşam ortamında muhafaza et, sahiplendir.
0: Evet.
1: Bu aşamaya gelmiş oldu. 2025 yılında İçişleri Bakanlığımız, önceki Bakanımız Ali Yerlikaya döneminde Mart ayı içerisinde bu çalışmalar başladı. İlk önce büyükşehir olmayan illerimizde başladı. Ardından 2025 yılının Ağustos ayında da büyükşehirlerimizde bu çalışma başladı. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada sahipsiz sokak hayvanlarının %97'si toplanmış durumda. Bugünkü rakamları söylüyorum, son rakamları söylüyorum. Ben bir hedef koymuştum. Yıl sonuna kadar bütün sahipsiz sokak hayvanlarını toplayacağız, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alacağız diye. Ama şimdi bunu revize ediyoruz. Muhtemelen Ekim ayının sonunda tüm sahipsiz sokak hayvanlarını doğal yaşam alanlarına veya barınaklara almış olacağız. Çünkü hayvanların yaşam alanı sokaklar değil. Yani sokaklar güvensiz mekanlar. Açlık var, hastalık var, güvensizlik var. Evet. Sokağın insafına terk etmek var. Dolayısıyla biz hayvanları da sokağın insafından kurtarmak istiyoruz. Bunları alıyoruz. Barınaklarda tedavilerini yapıyoruz. Hasta olan hayvanlar var. Kısırlaştırmaları yapılıyor. Çünkü çok hızlı üreyen bir hayvan. Orada beslemeleri yapılıyor. Sahiplenmek isteyenler varsa sahiplendiriliyor. Yoksa da orada hayatlarına devam ediyorlar. Barınakta yaşamlarına devam ediyorlar. Süreç bundan sonra bu şekilde devam edecek.
0: Burada belediyelerle denetim ve koordinasyon mekanizması nasıl işliyor? Nasıl bir çalışmayla bu hedefe ulaşmayı planlıyorsunuz?
1: Süreç şu anda hem belediyelerimizi hem de valiliklerimizi ilgilendiriyor. Daha çok valilerimizin koordinasyonunda belediyelerimiz bu çalışmaları yürütüyorlar. Bazı yerlerde doğrudan valiliklerimiz barınak ve doğal yaşam alanları oluşturdular. Onların uhdesinde devam ediyor. Ama asıl Bu konu belediyelerin görevi. Evet. Çünkü yasa 25 bin aşan, nüfusu 25 bin aşan belediyelere barınak kurma görevi veriyor. Barınak olan yerlerde de doğal yaşam alanları oluşturulması gerekiyor. Biz süreci bakanlık olarak da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bazen görevini yerine getirmeyen belediyeler olduğunda, sokak hayvanlarından kaynaklı saldırılar olduğunda yasal süreci de işletiyoruz ve onlara soruşturma izni de veriyoruz. Ben Ağustos ayının sonu itibariyle yine Mülkiyet Teftiş Kurulumuzu görevlendirdim. Bu toplama işi neredeyse az önce de ifade ettim, sona yaklaştı. Bütün barınakları da gözden geçireceğiz. Mülkiye müfettişlerimiz marifetiyle. Bu ayın sonu itibariyle. Orada da acaba bu hayvanlar usulüne göre toplanıyor mu? İşte kısırlaştırmaları, tedavileri usule uygun yapılıyor mu? Hayvan refahı sağlanmış mı? Barınaklar kurallara, mevzuata uygun mu? Bunların hepsini de hayvan refahı yönünden gözden geçireceğiz.
0: Peki. Bu da oldukça önemli. Sahipsiz sokak hayvanlarının %97'si toplanmış durumda. Onu tekrar edeyim. Önemli bilgiler. Siz %100'e ulaşmak için yıl sonu olarak koyduğunuz hedefi Ekim ayı sonuna çektiniz. Ağustos ayı sonu itibariyle de barınaklarla ilgili bir denetim mekanizması devrede olacak. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Biz planladığımız konuları tamamladık. Bize ayrılan sürenin de hemen hemen sonuna geldik gibi ama birkaç dakikamız var. Şöyle toparlamak isterim. Şimdi son derece önemli başlıkları konuştuk. Terörsüz Türkiye süreci, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu şebekeleriyle mücadele, okul güvenliği, FETÖ'yle mücadele, sahipsiz sokak hayvanları, yani hepsi Türkiye'nin huzuru, güvenliği açısından atılan adımlardı. Belki bütün bunların topluca Türkiye'nin huzuru, güvenliği başlığında alınıp bir değerlendirmenizle, mesajınızla kapatalım Sayın Bakan.
1: Evet, teşekkür ederim. Çok hızlı aktı programımız. Şimdi biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşımızın can ve mal güvenliğinden sorumluyuz en başta. Suç ve suçlularla mücadele etme gibi bir görevimiz de var. Türkiye 100 yılı hedeflerimiz var. Biz de Türkiye 100 yılı hedefleri içerisinde huzurun 100 yılını inşa etmekle görevliyiz İçişleri Bakanlığı olarak. Dolayısıyla gerek asayiş suçlarıyla ilgili olsun, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, yeni nesil suç örgütleriyle, terör örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, siber suçlarla mücadele, bizim yine önemli alanlarımızdan birisi de o. Artık suçların büyük bir kısmı siber alanda işlenmeye başlıyor. Siber vatanı da bu noktada önemsiyoruz. Onun için nerede suç varsa, suçlu varsa İçişleri Bakanlığı onlarla mücadele etmeye devam edecek. Vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini sağlamak bizim en başta gelen görevlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye 100 yılı, huzurun 100 yılı hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için, verdiğiniz bilgiler için, sorularımızı yanıtladığınız
1: ben
0: için.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Gündemde önemli başlıklar var. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bundan sonraki süreçte yasanın uygulanması sürecinde Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Teşkilatı'nın İçişleri Bakanlığı'nın üstleneceği rolleri, görevleri konuştuk. Okul güvenliğine ilişkin alınan yeni önlemleri, FETÖ'yle mücadele, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve sahipsiz sokak hayvanları konusunda atılan adımları konuştuk. Ve hemen bu sabahın, bugünün önemli haberi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun sıcağı sıcağına detaylarını aldık. Yayın konuğumuz İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ydi. Yeniden görüşmek dileğiyle.
2: Özel röportaj. NTV Radyo.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı düşürecek. Akdeniz'de yüksek nem ve kuru rüzgar sıcaklık riskini arttırırken Karadeniz'le Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. Sıcak çarpması, yangın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: eleştiri sizden gelir mi? Teşekkür ederim.
1: Evet, aslında bir süredir enflasyonda, tabii dezenflasyonda epey mesafe kat etmiş olsak da son 3 yıla baktığımızda genel olarak tahminlerimizin ve hedeflerimizin üzerinde kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Bu açıdan bir taraftan enflasyonun %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarıyken, hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Bu süreçte birkaç faktör var. Siz dışsal faktörleri listediniz. Ben daha genel bir değerlendirme yapayım. Bir kere ilk başta bakacak olursak ilk dönemde 2024 için söyleyebiliriz. Kira ve eğitim gibi kalemlerde ataletin bizim tahminimizden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz o dönem itibariyle. Dolayısıyla ilk başlarda belki enflasyonun daha yavaş düşmesinde bu tarz bir unsur öne çıktı. Daha sonra yine ilk dönemler itibariyle söylemek gerekirse, para politikasının iktisadi faaliyet üzerine etkisi, yani aktarım mekanizması ve onun üzerinden fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine yansımaları bizim düşündüğümüzden daha yavaş gerçekleşti. Burada bir kısmı aktarım mekanizmasının yavaş olması, bir kısmı da bu süreç içinde esen, tabii karşıdan esen rüzgarların da etkisini söylemek lazım. Depremin getirdiği enflasyonist etkiler burada ortaya çıkıyor. İnşa faaliyeti ve çeşitli etkiler üzerinden. Bir de geçtiğimiz sene gördüğümüz altın fiyatlarında yaşanan ciddi ve hızlı yükseliş. Bu da servet üzeri etkisinden talep yönetimini zorlaştırdı. Dolayısıyla istediğimiz soğumayı biraz daha geciktirdi. Bir de tabii uzun bir süreden bahsettiğimiz için birçok dışsal şokla da karşı karşıya geldik. Bunlar da açıkçası hep olumsuz yönde oldu. Yani olumlu yönde de olabileceği bir senaryo vardı. Gıda enflasyonu dönem dönem öne çıktı. Maalesef son dönemde sunumumda da net bir şekilde gösterdim. Manşetle ile arasındaki fark epey açılmış durumda. Bir de tabii bu seneye özel olarak enerji arzı kaynaklı yaşadığımız çok ciddi küresel fiyat artışı ve bunun bizim enflasyon dinamikleri üzerindeki yansıması. Şunu söylemek lazım belki, evet, belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık, ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor. Burada kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak lazım. Her zaman söylüyoruz, sürdürülebilir büyüme için, kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı şart. Dönem dönem politikaların çalışmadığı yönünde eleştiriler de olabiliyor. Böyle bir algı oluşabiliyor. Ama daha detaylı baktığımızda para politikasından etkilenen kalemlerde aslında dezenflasyonun bütün bu maliyet yönlü şoklara rağmen devam ettiğini görüyoruz. Bu da önemli bir kazanım para politikası adına. Bundan sonra da en doğrusu kararlılıkla devam etmek. Biz de bu doğrultuda dezenflasyon odaklı sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz. Evet.
2: Alper Topkaya, Oyak Yatırım. Son PPK metninde talep görünümünün belirgin bir şekilde yavaşladığını dile getirdiniz. Fakat bir önceki parasal sıkılaşma dönemiyle karşılaştırdığım zaman, 2018-19'u kıyaslıyorum, talep o döneme göre çok daha aslında güçlü. Şimdi burada parasal gevşeme döngüsüne girdiğiniz zaman talep görünümün 2018-2019'daki kadar kötü mü olması lazım? Yani sert mi daralmış olması lazım? Yoksa şu anki yavaşlama sizin makro ihtiyati tedbirleri kaldırıp faiz indirimini yapmanız için yeterli bir yavaşlamayı ima ediyor mu?
1: Teşekkür ederim. Evet. Şimdi öncelikle burada talep koşullarında son dönem gittikçe belirginleşen bir soğuma söz konusu. Burada bunu birçok veride görüyoruz. Dönem dönem bazı verilerde görüyorduk, bazılarında görmüyorduk, ama gittikçe bütün verilerinde teyit ettiği bir

0: zayıflama söz konusu iç talep özelinde. Bunu perakende satışlarda görüyoruz ki bu seri bir miktar daha dirençliydi. Ama onun dışında dayanıklı mal talebinde bu çok net gözüküyor. Kartlı harcamalarda çok net gözüküyor. Anketler, çeşitli anket bazlı verilerde bu yavaşlamayı teyit ediyor. Dolayısıyla bu zaten bu dönemde temel mal üzerine özellikle maliyet yönlü baskılar da oldu. Buna rağmen aslında oradaki enflasyonun sınırlı kalmış olması, hatta belli kalemlerde aslında dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması önemli bir kazanım ve iç talebin de baskılayıcı olduğunu aslında net bir şekilde bize gösteriyor. 2018'de karşılaştırmak belki çok adil olmayabilir. Her döngünün kendine özgü dinamikleri var. O döneme baktığımızda kredilerin milli geliri oranının, yani borcun milli geliri oranının hem hane halkı tarafında hem şirketler tarafında çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki sıkılaşmanın, bir birim sıkılaşmanın ekonomiye etkisi daha fazla ve daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu dönem ise dinamikler oldukça farklı. Geçmiş dönemdeki enflasyonun etkisiyle kredinin milli geliri oranının da azalmasının bir yansıması olarak para politikasının aktarım mekanizması zayıfladı. Bu nedenle de biraz daha gecikmeli etkiler gördük. Bir de dediğim gibi 2018'den farklı olarak bu yönde, bu son süreçte karşı yönden esen birkaç rüzgar oldu. Bunlardan belki geçen sene özelinde en önemlisi altın fiyatlarındaki artışla beraber gelen servet etkisi ve bunun talep yönetimini zorlaştırması. Dolayısıyla özetle söylemek gerekirse farklı dönemlerin dinamikleri farklı oluyor. Karşılaştırmak çok adil değil. Ama önümüzdeki dönem para politikasını şekillendirirken mevcut sıkılığı koruyacak şekilde şekillendirmeye ve enflasyon görünümü odaklı gitmeye devam edeceğiz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Tahminler %26'dan %28'e çıkmış durumda. Canlı olarak açıklamaları getirdik ekranlarınıza. Şimdi artık 11 bülteni içerisindeyiz saat itibariyle. Ekranlarınıza getirelim akışımızdaki haberleri. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınına konuk oldu. Bakan Çiftçi sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütüne düzenlenen operasyon hakkında da bilgi verdi.
2: Henüz sıcak bir gelişme.
3: Evet.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. Alihan Kuriş 2016 yılında akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretini sonlandırdı. Bingazi'deki temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, tek Libya vurgusu yaptı. Hakan Fidan, tarafların Libya'nın birleşmesi için çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.
4: Devrimin başından beri maalesef Libya'da son 15 yıldır çok ciddi çalkantılı bir döneme şahit olduk. Ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var. Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Ve hem Trablus'ta hem Bingazi'de gördüğünüz artık binalar yükseliyor. Türkiye ile işbirliği artmış durumda. Türk müteahhitler burada gerçekten büyük işlere imza atıyor. Trablus'ta da Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Dubebe ile Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Sayın Tekala ve diğer üyelerle beraber bir araya geldik. Bunların hepsinin mülazası şu: Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, Doğu Batı birleşmesine büyük bir destek var. Müzakerelere giriyorlar ama tabii belli şartlar var. Genel Komutanlık Karargahı'na gittik. Genel Komutanlık Karargahı'nda Komutan Mareşal Hefter'le bir araya gelme imkanımız oldu. Daha sonra Komutan Yardımcısı Sayın Saddam Hefter'le bir araya geldik. Sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Agile Sahil'le bir araya geldik. Ve devamında Kalkınma ve İmar Fonu Başkanı Sayın Bilkasım Hefter'le bir araya geldik. Hepsi bunların Bingazi kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Şimdi Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem battaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Dolayısıyla ben buradan açıkçası bir iyimser ayrılıyorum. Bazı engeller var. O engellerle ilgili şimdi hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Amerika'nın ortaya koyduğu bir kağıt var. O kağıtta da bazı hususlar var. Bizimle istişare halinde gidiyorlar. Hem Amerika hem Mısır hem başka bölge ülkeleriyle bu konuyu istişare içerisinde götürüyoruz. Diğer taraftan Türkiye ile ilişkiler açısından hem Bingazi'de hem Trablus'ta çok ciddi büyük ilerleme var. Yani tarihsel dostluğumuz, kardeşliğimiz ortada ama Türk firmalarının ortaya koyduğu profesyonel, nitelikli, kaliteli çalışmalarda her iki tarafta da ciddi şekilde takdir ediliyor, tasvip ediliyor. Dolayısıyla daha çok Türk firmasının buraya gelmesi gerekiyor. Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim. Artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip biraz sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da aslında ihtiyaç var. Burada enerji kaynakları bol, işçilik de ucuz. Market erişimi de belli ürünler için kolay ve avantajlı Afrika'nın geneline. Aslında ciddi bir sanayi potansiyeli de var. Kısacası hem stratejik açıdan, güvenlik açısından, askeri açıdan hem de siyasi açıdan, ticari açıdan ilişkilerimizin fevkalade iyi olduğu bir dönemdeyiz her iki tarafla da. Ama bu iyi ilişkiler, hem Doğu'yla hem Batı'yla ortaya koyduğumuz iyi ilişkileri İki tarafında birleşmesi, tek egemen bağımsız Libya'nın ortaya çıkması için kullanmaya çalışıyoruz. Mısır'da hem Libya ile ilgili konuları beraber istişare ettiğimiz yakın bir müttefikimiz, hem de bölgedeki diğer sorunları biliyorsunuz, Filistin başta olmak üzere, Körfez başta olmak üzere çok yakından çalıştığımız bir dostumuz, müttefikimiz.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesi için belirlenen 30 Eylül tarihinin kesin ve geri döndürülemez olduğunu açıkladı. Zeydi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı General Brad Cooper'la görüşmesinde 1 Ekim'in Irak'ın devlet yapısında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Irak Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında Irak'ın 1 Ekim itibarıyla her türlü yabancı askeri varlıktan arınmış olacağı aktarıldı. Açıklamada Zeydi'nin geçen ayki Washington ziyaretinde uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata vardığı belirtildi. Anadolu Ajansı Pakistanlı kaynaklara dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatmak konusunda anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamadan çok kısa bir süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan İranlı yetkili, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok. Dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes İslamabad Mutabakat Muhtırası'na dayanıyor. 60 günlük süre pazartesi günü doluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmış. 17 Haziran'da mutabakat muhtırası imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı. Ancak görüşmeler güvenlik garantileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran geçen ay karşılıklı saldırılar da düzenlemişti. İran Savaşı ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde dikkat çeken bir analiz var. Analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş mühimmatı azalırken İran'ın yeni savaş taktikleri geliştirdiği belirtildi. İran'ın son saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sistemlerini aşmayı başardığına dikkat çekildi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir hasım haline geldiğinin altı çizildi.
3: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki önleyici füzeler azaldı. İran'sa savaş becerilerini hızlı şekilde geliştiriyor. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazete geçen ay İran ve ABD arasındaki karşılıklı saldırıları mercek altına aldı. İran'ın 5 gün süren yoğun saldırılarında Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı. New York Times gazetesi İran'ın bu saldırıda havada aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullandığını yazdı. İran'ın Ürdün'deki üs saldırısında 3 ABD askeri ölürken 100 asker yaralandı. Bazı uçaklarda hasar aldı. İran'ın çatışma alanını Orta Doğu'nun büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişleterek Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milisler gibi vekil güçleri dahil ettiği vurgulandı. İran'ın ABD hava savunma sistemlerini nasıl atlatacağını öğrendiği de belirtildi. Buna karşın ABD'nin önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. New York Times'a göre Pentagon savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde yaklaşık 1700 önleyici füze kaldı. İran'ın ise Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı taktiklere başvurduğu belirtiliyor. İran'ın balistik ve kruz füzeleriyle savunma sistemlerini oyalarken aynı anda drone saldırıları da düzenlediği hatırlatıldı. Dronların savunma sistemlerini bu şekilde açtığına dikkat çekildi.
5: NTV Radyo.
6: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Önümüzdeki günlerde bunaltıcı havalar etkisini biraz azaltıyor. Nedeni ise hem sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşecek olması hem de rüzgarların kuvvetli ve çok daha fazla serinlik vererek esecek olması. İstanbul'dan Marmara geneli, Çanakkale hatta İzmir'e kadar olan alanda özellikle Cuma'dan itibaren yaklaşık bir hafta rüzgar öğle saatlerinde bile biraz üşütecek. Özellikle akşam saatlerinde bu serinlemeyi çok daha fazla hissedeceğiz. O nedenle bugünlerde biraz daha dikkatli giyinmek gerekiyor.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tuğçe Çakır'ın yeni romanı Boş Tabak, Timaş yayınlarından çıktı. Tuğçe Çakır 1993 yılında Bursa'da doğdu. Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra aile danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürdü. Eserlerinde insanın iç dünyasında çoğu zaman dile getirilemeyen duygulara ve bastırılmış seslere odaklanan Çakır'ın daha önce yayımlanmış kitapları Cennet Kuşu, Son Rüyam, Seni Allah İçin Sevdim ve Tövbe. Çakır'ın yeni kitabı Boş Tabak için tanıtım metninde şöyle denilmiş: bazen tek bir kelimenin yılların sessizliğini nasıl çatlatabildiğini anlatan, konuşulamayanların insanın içinde nasıl sessizce büyüdüğünü gösteren tanıdık ve sarsıcı bir aile romanı. Sevgisini çalışarak gösterdiğini düşünen bir baba, her şey yerli yerinde durursa kalplerin de dağılmayacağına inanan bir anne, neşesiyle havada asılı kalan sessizliği kovmaya çalışan küçük kız kardeş. Yıllardır büyütme denilerek bastırılan duygular bir akşam masanın ortasına bırakılan birkaç soru kartıyla gün yüzüne çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
5: İçme suyu veya şehir suları temiz olmadığında hastalık riski yükseliyor. Bu konuda son kullanıcı ne yapabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz anlattı.
11: Normalde diyelim ki havuza giren bir kişide norovirüs varsa, bazı durumlarda salmonella olabilir, kriptosporidium gibi bir sürü bakteri var. Yani insanlarda patojen olan ve taşıyan insanın bulaştırabileceği bir sürü patojen var. Dolayısıyla hani suların kontrolü yapılırken zaten insan dışkısıyla kontaminasyon oranının ne kadar olduğuna bakılır. Hem denizlerde hem havuzlarda. Bu kontroller yapılırsa bu risk oldukça azalıyor. Beklenen sınırlar içinde çıktıysa çok patojen var gerçekten. Ama düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor ve hani bunları engelleyecek işte mesela havuzlar için özellikle uygun klorlama çalışmalarının yapılması gerekiyor.
9: Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
12: Reklam.
13: Lütfen dikkat.
14: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
15: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
17: bir adım önde. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
16: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
18: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
19: Dünya markası Braas çatı sistemleri sunar.
20: Doğa konuşmaları.
21: Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı olan biyoteknoloji firması, doğaya 32 milyon sivrisinek salmak için onay bekliyor. Ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek için sivrisineklerle böyle mücadele etmek tartışma yarattı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e görüşlerini sorduk.
12: Sivrisineklerin bazı türlerinin hastalık yayması bunları dünya genelinde çok daha tehlikeli bir noktaya sokabiliyor. Yani dünyada on binlerce insan bu hastalıklardan dolayı ölebiliyorlar. Milyonlarca insan yine bu hastalıklara yakalanıp tedavi amaçlı bu hastalıklardan kurtulmak için sağlık sistemine yük olabiliyorlar. Burada Google ya da çatı kuruluş olarak Alphabet'in kurduğu teknoloji ya da Arge şirketinin aslında yapmaya çalıştığı sadece amaçları sivrisineklerle mücadele değil, genel anlamda çevre sorunlarına yönelik kafa yorarak çözümler bulduğu bir şirket ve yaptıkları çalışmalarda özellikle Amerika'da Aedes aegypti dediğimiz bir sivrisinek türünün, ki Türkiye'de de bugün bu türün istilacı tür olarak yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz, ki bu Aedes aegypti dediğimiz sivrisinek aynı zamanda Zika, sarı humma gibi bazı viral hastalıklarında taşıyıcısı olabiliyor. Bu nedenle de insanlarda kan emdikten sonra bu patojenleri bulaştırdıkları için de zararlı olabiliyorlar. Bu sivrisineklerle mücadelede kimyasal yöntemler yerine farklı bir yöntem geliştirelim diye kafa yormuşlar ve bugün gelinen noktada hani sansasyon oluşturan bu basın bültenindeki açıklamalar, 32 milyon tane özel üretilmiş sivrisinek sanki doğaya sürülecekmiş gibi, hani genetiğiyle oynanmış sivrisineklermiş gibi anlaşılıyor. Fakat aslında yaptıkları basit bir olay. Sivrisineklerde ya da bu tür sivrisinekte yine bir bakteri, Wolbachia dediğimiz bir bakteri türünün erkek sivrisinek bireylerinde tırnak içinde kısırlığa yol açan, aslında tam olarak üremelerini engelleyen değil ama ürediklerinde de o yumurtaların gelişimini engelleyen bir bakteri bu ve erkek sivrisineklere bu bakterileri biz enfekte edersek ve bunları özel olarak bu erkekleri sadece üretebilirsek bu bakterilerle enfekte, bunları doğaya saldığımızda bunlar doğada insanları sokacak olan dişi sivrisineklerle çiftleştiklerinde daha fazla yumurtlayıp daha fazla üreyemeyeceklerdir ve böylelikle popülasyonları bir denge ya da düşüş evresine girecektir gibi bir yaklaşımla bu projeyi geliştirmişler. Gerçekten de tırnak içinde baktığımızda çok fazla çevreye bu anlamda zararı olmayan, akıllıca geliştirilmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii ki bunun küçük çapta, deneysel ortamda, laboratuvarda belki sonuçlarını çok rahat görebiliyoruz ama ekosistem bazlı ya da uygulanan habitatlarda ne derece başarılı sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek.
13: Doğa konuşmaları.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
23: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
24: Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı düşürecek. Akdeniz'de yüksek nem ve kuru rüzgar sıcaklık riskini arttırırken Karadeniz'le Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. Sıcak çarpması, yangın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.
23: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
25: Mobiliz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Aliye Berger, ilk kadın kazıma ve oyma gravür sanatçılarından. Anlatan araştırmacı yazar Emel Koç.
26: Aliye Berger ilk gravürcülerimizden birisi. Palinusal Zeytin Londra sefaretindeki yaşamında sırasında Londra'ya gider ve orada içine düştüğü bunalımlı dönemini atlatmak için sanata kendisini vermesi istenir. Aslında önce direnir. Fakat uğraştığı şeylerden çok başarı elde edemez. Mesela heykel yapmaya çalışır. Bir sanat atölyesine gider Londra'da. Fakat yaptığı şeyleri beğenmez. Daha doğrusu beğenilmez de. Fakat sonra içinde bulunduğu ruhsal durumun gereği gravürle tanıştığı zaman, gravür sanatıyla metal parçalara sivri uçlu bir kalemle kazımak onun duygularından uzaklaştırır, sıkıntılarından uzaklaştırır. Çünkü Londra'ya gidişinin sebebi 23 yıl büyük bir aşk yaşadıktan sonra kaybettiği kocası Karl Berger'in acısıdır. Birkaç defa intihara teşebbüs etmiştir. Karl Berger'siz bir hayat düşünememektedir. O sebeple Londra'ya gitmiştir. Ve orada gravürle uğraşmıştır. 1947'den 1951'e kadar. Aşağı yukarı 4-5 sene. İlk başta derdi sanat falan değildir. Duygularını, düşüncelerini, Karl Berger'i kalıcı kılmaktır. Yaptığı her resimde bir köşesinde Karl Berger'in silüeti vardır. Bütün amacı onu yaşatmaktır. Çünkü Kardeşi Farnüsa Zeyd, ablası Farnüsa Zeyd onu bu şekilde motive eder. Der ki kaybettin evet ama bence bundan sonra onu yaşatmak için çalışmalısın der. Onu Aliye Berger'i hayata bağlayan budur. Ve gravür yapmaya bu şekilde başlar. Yaptığı resimlerle de 1951 yılında gravürlerle de yaptığı İstanbul'a döner. Ve İstanbul'da bir sergi açar. Aliye Berger Şakir Paşa ile Sara İsmet Hanım'ın kızıdır. Şakir Paşa askeriyede eğitim görmüş. Osmanlı döneminde en iyi eğitimi verildiği yer askeri okullardı. İyi bir eğitim görmüş, birkaç dil bilen, edebi kültürü son derece gelişkin, çok okuyan, yazan, tarih kitabı da zaten yazmıştır. Saray çevresinde çok dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ilgi gösterilen birisi. Aliye Berger, Şakir Paşa'nın 7 çocuğundan birisidir. İlk çocuğu Asım Bey, ilk karısındandır. Sare İsmet'le olan evliliğinden 6 çocuğu olmuştur. Ki bunlar çok ünlü isimlerdir. Bütün Türkiye'nin bildiği isimlerdir. Cevat Şakir'in, ikincisi Hakiye Hanım, üçüncüsü Ayşe Hanım, dördüncüsü Suat Bey, Fahri Hüsa Hanım ve en küçükleri Aliye Berger'dir. Aliye, ablaları Hakiye Hanım'la Ayşe Hanım, Osmanlı kurallarına göre disiplin altında yetişmiş, saray terbiyesi içinde kapalı kalmış bir ortamda yetişmişler. Zaten resmi bir okulda olmadığı için o dönemde kız çocukların eğitilmesi için onların eğitim imkanı kalmamış. Evde ancak özel eğitmenlerle eğitim alabilmişler. Fakat Fahri Hüsa Zeyd ile Aliye Berger'in okul çağına geldiklerinde Şakir Paşa'nın da desteğiyle o dönemde bir resmi okul açılır, ilkokul. Aliye Berger o okula yazdırılır. Tabii adada yaşamanın verdiği ve özel eğitmenlerden aldığı eğitim sonucu İngilizce, Fransızca bilir. Adada oturmasının verdiği avantajla Rumca öğrenir. Daha sonra 1914'te babasının ölümünden sonra Damdasyon'a gider, Fransızca eğitim alır. Aliye'nin buradaki çocukluktaki kişiliğine biraz bakalım. Evde herkes büyük bir disiplin altında, belli kurallarla, yemeğe oturma saati, büyüklerle konuşması tarzı, yemekte soru sorulmadıkça konuşmama gibi döneme ait ve saray çevresinde yetiştikleri için o kalıplardaki bir aile hayatı var. Fakat Aliye Berger bunların hiçbirine uymaz. Çok özgür ruhludur, renklere çok düşkündür. Bir şapkası vardır, der ki bu sarı şapkaya bir mor kurdele neden olmasın. Sürekli bir kendini dayatma, kendi isteklerini kabul ettirme. Ama bu daha güzel oluyor. Ama bu daha iyi olmadı mı, bu daha güzel olmadı mı düşüncesi var her zaman çocukluğundan beri. Ali iyi bir eğitim almış bir kız fakat 1914'te savaşın çıkması sonucunda Damdasyon'daki okulu kapandığı için adaya tekrar dönmek zorunda kalır. Fransız konsolosluğunda sınava girerek oradan diplomasını alır. Eğitimi budur yani Aliye Berger'in. Aliye Berger'in gençliği de kişiliği de böyle hülyalı bakışlı, dediğini yaptırtmaya çalışan. Bir de öyle bir ortamda büyüyor ki Cevat Şakir Londra'dan dönmüştür. İtalyan bir hanımla evlenmiştir. Adadaki eve yerleşmişlerdir. Onun çaldığı müzikler, onun yaptığı resimler, Fahri Hüsa Zeyd'in sürekli resim yapması, babanın eğitimi, kültürü, okuması sürekli. Brahms çalar, Dostoyevski okur, Ibsen okur, okuyan birisi. Yani çok kültürlü bir ortamda müzikle, edebiyatla, sanatla iç içe bir hayat sürmüştür. Yani 1920 yıllarında siyah giysiler giyip, yüzünü örtüp, büyük adadan vapura binip tek başına İstanbul'da Beyoğlu Narmanlı Hanı'na gelip Karberger'le haftada bir iki gün onda kalacak kadar aşkına, ilişkisine sahip çıkan bir kadın. Yani Aliye Berger'i zaten özelliği bu, yaşamı bu. Neyi yaşamak istiyorsa onu yaşayan bir kadın. Böyle bir dayatmalara zaten gelmez de öyle insanları da zaten çevresinde tutmayan bir kadın. Dolayısıyla Karberger'le yaşadığı aşkı bile ailesine kabul ettiren bir kadın. Yani evlilik dışı bir ilişkiyi kabul ettiren birisi. Bir gece yarısı Karberger'in başka bir kadına ilişkisi olduğundan şüphelenip peşine düşen Bunu öğrenmeden ben rahat edemeyeceğim. Belki de bu bir hayaldir. Bunu bana yapmış olamaz. Ama görmeden de inanamayacağım, rahat edemeyeceğim diyerek bir gün Narmanlı Han'ın karşısındaki bir apartmanın girişine gizlenir ve Karl Berger'i takip etmeye karar verir. Onunla beraber tramvaya biner. Beşiktaş'tan vapurla Üsküdar'a geçer. Orada tekrar tramvaya biner, Salacak'a kadar gelir. Salacak'ta Karl Berger bir eve girer. Fakat Karl Berger bir Macar virtüözdür. Müzik derslerine de gitmektedir. Özellikle saray çevresindeki insanların kızlarına keman dersi vermektedir. Aliye Berger bir köşeye gizlenir. Kapı açılır fakat açanı görmez. Karl Berger'in içeri girişini görür ve beklemeye başlar. Uzun zaman geçer, çıkmaz Karl Berger. Camdan içeri bakar, yaklaşır. Üst kattan bir hanımla beraber alt kata indiğini ve hanımın eğilip Karl Berger'in ayakkabılarını bağladığını görür. Kapıyı zili çalar. İzzet Melih'in silahını, Farnüza Zeyt'in kocası olan eniştesi. Bunu çeker ve kızı vurur. Fakat omuzundan yaralanır. Sonra kaçar, Karacaahmet mezarlığına kaçar oradan. Geceyi orada geçirir. Mezar bekçisi der ve onu alır, karakola götürür. Karakolda der ki ben birini vurdum der. Fakat daha sonra o kadının evli bir Ermeni bir hanım olması nedeniyle, tanıdık bir aile olması nedeniyle olay büyütülmez. Yani hem karşı taraf için hem Aliye Berger'in ailesinin isminin basında fazla geçmemesi için duyulmasını istemezler. Duyulur ama üstü çabuk kapatılır. Yani o böyle bir kadın. Yani yaşadığı dönem genç kızlığı işte 1918-1920'li yıllar. Gravüre başladığı zamanlar 1947'li yıllar. Londra'ya gitmesi 1947 yılında oldu. Kocasını kaybettikten sonra. İstanbul'a gelişi 1951. Bu yıllarda bir kadının yalnız yaşaması, gravür yapması, İstanbul'a adım adım dolaşması, gördüğü her şeyin gravürünü yapması, sergiler açması elbette zor olmuştur. Fakat ben bunun engellendiği yolunda bir şeyle karşılaşmadım hayatımda. Zaten izin vermediğinden olmuştur bu muhtemelen yani. Aliye Berger Londra'daki bütün çalışmalarında devamlı kazıyor. Bu eşyaları kazıyor, büyük adayı. Odasını, bahçesini, bahçedeki bir köşede yalnız kalmış, terk edilmiş şemsiyeyi, Karl Berger'in kemanını, kuşları. Çünkü Karl Berger'le evlendiği zaman büyük adada küçük bir eve yerleşiyorlar. Orada iki oda bir mutfaktan oluşan küçük bir yer ama hayal gibi bir şey, terası var. Karl Berger orada keman çalıyor. Aliye Berger de özellikle ucu fırfırlı elbiseler giyip beni böyle fırfırlı elbise, şifon elbiselerle dolaşırken Karl görsün diye kahve yapıp terasta salınarak yürümesi falan. Yani Aliye Berger'in gözünde her şey uzaktan bakılan renkli, estetik bir sahne gibi. Yaşayışı da öyle. Karl Berger şey dermiş ona mesela. Biz mezarlara gidelim, mezarlığa gidelim. Ölülere, canlılara, dirilere kendimizi dinletemedik. Hiç değilse ölülere dinletelim dermiş. Ormanda keman çalarak gezerlermiş. Karl Berger'in böyle söylemesinin sebebi de Macaristan'a geri dönmesi yasak. Ülkesini terk ederek çıkmış isyandan dolayı. Aşağı yukarı uzun süre gidememiş bir daha. O nedenle bir hasreti var, konser verme hasreti var. Burada sadece öğretmenlik yaparak Osmanlı döneminde 1920'lerde yaşamını sürdürebiliyor. Aliye Berger onun için onunla yaşadığı her yerin, o evin, o bahçenin, o terasın resimlerini, bütün resimlerinde Karl Berger'in silüeti var. Gravür olarak tabii ki birçok güzel resimleri var, koleksiyonlara alınmış, birçok eseri var. Fakat Aliye Berger'in asıl topluma mal olmasına sebep olan çalışması 1954 yılında yaptığı Güneşin Doğuşu adlı yağlı boya eseridir. Yani gravürden çok yağlı boya eseriyle büyük sansasyon yaratmıştır. Bu Güneşin Doğuşu'na biraz çok önem vermek lazım. İşte oradaki eserleri buradaki Karl'la yaşadığı, çünkü oraya birkaç kere intihar etmiş bir insan olarak gidiyor. Bunalıma giriyor. Ve Farnüza Zeyt o havadan kurtulsun diye onu zaten Londra'ya götürüyor. Zaten orada dayanılmaz birisi. Davranışlarıyla, ilişkileriyle zapt edilmesi, kontrol edilmesi zor biri. o durumdayken gidiyor. Yaptığı eserlerde de sadece Kalbergeri yapıyor. Hayatını, ne yaşadıysa onları yapıyor. 1951'de ilk sergisinde bunlar var. Zaten gravürlerine baktığınız zaman sandık odası, büyük adada, oda, mutfak, merdiven, geriye kalanlar, 3 yıl sonra şeyhin portresi, ikili portre, kargalar, Berger ve Küçük Ali'ye, ailesinin portrelerine yer vermiştir, Farnüsa'yı çizmiştir, kayalar yapmıştır. Bunlar hep Londra'da yaptığı çalışmalardır. Köprüde son vapur saati, bu çok önemli bir resimdir. Çünkü Karl Berger Macaristan'dan konser teklifi alır. Yıllar sonra ilk defa böyle bir şey olmuştur. Çok heyecanlıdır Karl Berger. Ve birlikte İstanbul'a gideceklerdir. Aliye Berger kendine pembe kadifeden bir kıyafet yaptırmıştır. Ona uygun bir de şapka almıştır. İkisi de çok heyecanlılar. Aliye Berger yıllar sonra sahneye çıkıp keman çalacağı için çok mutludur. Fakat Aliye Berger zor hazırlanan biridir. Biraz geç hazırlanır. Üstelik fayton da bulamazlar. Dolayısıyla iskeleye kadar koşarak inmek zorunda kalırlar. İskeleye geldiklerinde vapurun iskeleden ayrıldığını, uzaklaştığını görürler. Karl Berger vapur gitti der ve elini kalbine götürerek yere yığılır. Ve orada kaybeder Karl Berger'i. 23 yıl süren gizli bir aşktan sonra evlenip 6 ay sonra kocasını kaybeder. Bu köprüde son vapur saati bunları göstermektedir. Belir Rahmi Eyüboğlu Aliye Berger için der ki, dünyada hiçbir insan onun kadar güzellikleri göremez der. Onun kadar güzel göremez bütün güzellikleri der. Yani bütün yaptığı resimler Karl Berger'le ilgilidir. Yaptığı gravürlerin özelliği nedir, sanatsal değeri nedir, bunun çok ötesine aşmıştır. Aliye Berger'in o çocuksu, o kendi heyecanlarını, duygularını yansıtması başlı başına bir değerdir eserlerinde. Aliye Berger Londra'dan 3 yıl süreyle çalıştığı atölyeden gravür tekniği üzerine yoğun çalışmalar yaptıktan sonra 150 parça gravürle bahsettiğim konularda İstanbul'a döndü. Ve 1951 yılında ilk kişisel sergisini açtı. Gravürü yaygınlaştırmak, sevdirmek ve yaşamını sürdürebileceği bir gelir elde edebilmek için İstanbul konulu yılbaşı tebrik kartları yapar bu arada. Tahran Biyaneli'ne katılır 1955'te. Ama tabii önce 1954'teki yarışmadan söz etmek lazım. Onu saklı tutarak 1955 yılında Tahran Biyaneli'nde ikincilik ödülü alır. 1951'den 1972'ye kadar süren süreçte İstanbul, Ankara, Londra, Paris, Viyana, Rawalpindi, İslamabad'da kişisel sergiler açar. Yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergilere katılır. İstanbul Resim Heykel Müzesi, Viyana Albertina Müzesi tanınmış birçok özel koleksiyonlara eserleri alındı. 72 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde yepyeni eserleriyle sergi açtı. Aynı sergiyi Ankara'ya götürdü. Orada hastalandı. Uzun süre hastanede sanataryumlarda yattı. 1950 yılında Demokrat Parti başa geçtiğinde, üretimin bol olduğu dönemde birkaç konu vardır. Bunlardan şöyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı, Paylaşım Savaşı'ndan 9 yıl sonra Yapı Kredi Bankası kuruluşun 10. yılı nedeniyle resim, ofis, afiş, müzik, senaryo ve kitap yazma alanlarında yarışma açar. Buradaki amaç Türk kültürüne katkıda bulunmaktır. Konu Türkiye'de iş ve istihsaldir. Türkiye'nin üniversite, akademi, enstitüsü, fabrika, hastane, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının binalarının süslenmesi, halkın gözüne güzellik ve ferahlık getirecek olması, çıplak duvarlar davasını halletme yolunda bir adım atmak. Bütün bunlar, büyük ebatın seçilmesi bundandır. Ve zaten Aliye Berger'in bu güneşin doğuşu resmi Yapı Kredi Bankası'nın genel merkezinde hala asılıdır. Toplam 16 bin liralık bir ödül konmuştur. 1954 yılı düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir miktardır. Birinciye de 5 bin lira verileceği ilan edilmiştir. Bu sırada da İstanbul'da Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Kongresi vardır. Zamanlama denk gelmiştir. Belki de o zamanlamayı dikkate alarak böyle bir zamanlama seçilmiştir. Uluslararası sanat tarihçileri vardır. Ve Aliye Berger bu yarışmaya katılmak ister. Tuval alır, 2x3 ebadında bir tuvalin karşısına geçer, ne yapacağını düşünür. Üretim vardır, Türkiye konusu vardır, işlemesi gereken. bir türlü karar veremez. Yani çok çeşitli fikirlere kapılır. Kardeşiyle konuşur, mektuplaşır. Fahri Nusay'la konuşur. Füreyya Koral'la mektuplaşır. Niyetini söyler. Ve sonunda güneşin ve o kadar cesaretsizdir ki bu konuda. Çünkü alanı da değildir yağlı boya resim yapmak aslında. Ne yapacağım, rezil olacağım falan derken en sonunda Füreyya'yı o kadar bezdirir ki Füreyya, ya yap şu resmi, beğenmezsen yollamazsın en sonunda, ne olur yani der. Yarışmadan 2-3 saat önce, o da bundan rahatlar önce. Der ki evet hakikaten öyle yani, beğenmezsem yollamam der. Ve resmi son ana kadar yapmaya devam eder. Sonunda araba arar, bulamaz. Söz verenler gelmez. Der ki demek ki kısmetliymiş, göndermeyeceğim ben bu resmi der. Üzerinde tekrar yağlı boyayla çalışmaya devam ederken Narman Han'ın alt katındaki mobilyacının arabası, kamyonu gelir. Bu camdan sarkar, der ki benim resmimi götürebilir misiniz der. Götürürüz derler. Islak ıslak tabloyu koyar ve gönderir. 36 adet resim katılır yarışmaya. Değerlendirilir ünlü sanat jürisi tarafından. Belli başlı çok ünlü ressamlar bu yarışmaya katılmıştı. Roma Üniversitesi Sanat Tarihi Profesörü Lionello Venturi, Belçika Güzel Sanatlar Umum Müdürü Paul Fierens, İngiliz sanat tarihçisi Sir Herbert Reddy jüri olarak belirlemişti. Londra dönüşünde 51 yılında ilk sergisini açan Aliye Berger, bu üstelik 2x3 ebadına yağlı boya bir resim yaparak yarışmaya katılması, katılma cesaretini göstermesi, o yıllardaki ünlü sanat eleştirmenlerin o birliği ile ödül için onun resmini seçmeleri onu gündeme oturttu. Büyük tartışmaların odağında yer aldı. Aliye Berger, Van Gogh'a yakışacak türden düşler kurarak güneş temasını işlemişti. Öyle bir güneş ve ışık demetiydi ki tıpkı güneşin yakıcılığı gibi ortalığı kasıp kavurdu. İçinden gelen sesten başka hiçbir şeye itibar etmeyen Aliye Berger, bütün akademik sanat kurallarını, bilgiyi, eski değerleri bir kenara bırakmış, koca bir güneşi yeryüzünün tepesine oturttuğu gibi yine içindeki sesi takip ederek tıpkı güneş gibi kavurucu olan renkleri patlı olarak tuval yüzeyine sürüp sıcak tonları soğuk tonlarla canlandırmıştı.
0: Programa bir canlı yayın için ara veriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında Dirençli Şehirler programında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
1: Hayatını değiştirecek sonuçlara nasıl dönüştüreceğiz? Burada soru bu. Biz Türkiye olarak COP31 başkanlığımıza ve yine tarihin omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluğumuza işte tam da bu soruyla bakıyoruz. Afrika'nın finansa erişim sorununu, Pasifik ada devletlerinin varoluşsal kaygılarını, Asya'nın hızla büyüyen şehirlerini, Avrupa'nın iklim uyum ihtiyaçlarını yine aynı sorumluluk duygusuyla ele alıyoruz. Çünkü değerli misafirler, atmosferin pasaportu yok. Kuraklık sınır kapısında maalesef durmuyor. Sel herhangi bir ülkeyi seçip ayırmıyor. Bu anlayışla Antalya'da verilen sözlerin sahada karşılık bulduğu bir uygulama kopu gerçekleştirmek için emin olun çok çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok söz verilmiş. Birçok taahhüt verilmiş. Finansmandan iklim uyuma, adaptasyona. Ama bugün geldiğimiz noktada bu taahhütlerin maalesef gerçekleşmediğini görüyoruz. Gerçekleşse de az önce misafirimizin de ifade ettiği gibi verimliliğin esas alınmadığını da görüyoruz. Yani zaten kıt kanaat kaynaklar var. Bu kaynakları verimli projelere harcadık mı sorusu da karşımıza çıkıyor. COP31 eylem gündemimizi temiz enerji dönüşümünden yeşil sanayileşmeye, sıfır atıktan gıda güvenliğine, iklim uygulama köprüsünden dirençli şehirlere, gençlikten okyanuslara uzanan insanlığın açıkçası açık yaralarına merhem olacağına yürekten inandığımız 10 başlık üzerinde belirledik. Ve hepsine ilişkin de somut, ölçülebilir hedefler ortaya koyduk. Aslında bu da bugüne kadar BM'nin üye ülke devletlerin çok alışık olmadığı bir durumdu. Açıkçası biz artık taahhütten uygulamaya geçeceğiz, somut sonuçlar üreteceğiz dediğimizde bunun karşılığını da vermek durumundaydık ve işte az önce bahsettiğim eylem gündemi çerçevesinde somut hedefler de belirledik. Hedefimiz çok açık ve net. Her şart altında, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Bizim asli vazifemiz bu. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız. Değerli misafirler, iklim meselesine bakarken kendi yaşadıklarımızı da hatırlıyoruz. İşte burada belediye başkanlarım. Hepsi kendi şehrinde yangını gördü. Seli yaşadı. Kuraklıkla mücadele etti. Aşırı sıcaklıklarla karşılaştı. Bütün bunlar bize önemli bir ders verdi. Afetleri eğer önceden hesaplarsanız ve buna ilişkin riski azaltan, kaynağı doğru yöneten bir şehircilik anlayışı kurarsanız maliyetleriniz azalıyor. En önemlisi de insanınız, şehriniz zarar görmüyor. Tabii en acı tecrübeyi maalesef 6 Şubat'ta yaşadık. 6 Şubat 2023'te belki tarihimizin en uzun günüydü. 11 ilimizde 14 milyon kardeşimizi etkileyen bir felaket yaşadık.
2: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasını ekranlarınıza taşıdık.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur. 100 yıllık kılıç olur.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
1: Merhabalar. Bir meyve ağacınız varsa en güzeli dalından meyveyi koparıp yemek. Ama elbette ki meyve ağacınız varsa yapraklarından yararlanmak da kaçınılmaz. Özellikle de bu meyve yapraklarının aromatik bir yapısı varsa. Evet, şuruplara, şerbetlere kokusunu geçirmek, sütlü tatlılara dedik, onlarla birlikte demlemek, çaylara, içeceklere hep meyve yaprakları konur. Hepsi de çok güzel olur. Ama meyve yapraklarının bir de paketleme özelliği var. Paketleme derken sarma, dolma gibi kullanmak değil de meyve yapraklarının pek çok kültürde tarih boyunca aslında böyle yiyecekleri sarmalamak için, örtmek için kullanıldığını görüyoruz. Evet, meyve yapraklarının kullanımına bakarken öncelikle tabii ki gene incir yaprağına gideceğiz. Akdeniz kıyısındaki Avrupa ülkelerinde incir yaprağının çok ciddi bir şekilde peynircilikte kullanıldığını görüyoruz. Bir incir yaprağını tabak gibi koyun, üstüne tam ortaya gelecek şekilde yuvarlak bir peynir kalıbı oturtun ve onu sarın ve o şekilde paketleyin ve olgunlaştırmaya bırakın. İşte o zaman incir yaprağı zaman içinde kuruyor, adeta kağıt bir paket yerini alıyor ama aynı zamanda aroması o peynire geçiyor, o güzel içten içe kokusunu da veriyor. Fransa'nın güneyinde, özellikle İtalya'nın da güneyinde, Sicilya'da ya da Adriyatik kıyısına bakan yerlerinde taze peynirlerin öncelikle böyle paketlendiğini görüyoruz. Sonra tabii olgunlaştırmaya da bırakılıyor. Yunanistan'da da bu aynen var. Fakat bizim kültürümüzde incir yaprağını bu şekilde kullanmak gündeme gelmemiş. Ama bizde de mesela değişik kullanımları vardır. Bazen yoğurt mayalamakta kullanılır. Yoğurtun üstüne şöyle incir yaprağı bir serilir. Bu tür kullanımlarda yok değil. Çünkü incir yaprağının aynı zamanda koruyucu bir özelliği de var. Dolayısıyla hem aromasını veriyor hem de o koruyucu rolü de oluyor. Bir anlamda antibakteriyel bir kalkan oluşturuyor gibi bir durum oluyor. Şimdi tabii bu paketleme sarma meselesine gelince ben gene yeni Malatya'dan geldim. Malatya'nın kiraz yaprağı sarmasını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bambaşka bir lezzet, başka da hiçbir yerde rastlanamayacak bir kültür. Tabii kiraz yaprağı köftesi de deniliyor. Avrat küftesi de deniliyor. Eğer Malatya ağzında söylemek istiyorsanız, ama köfte değil, içinde çünkü et yok. İçinde incecik kepeği de olan bulgur yarma var ve o bulgur yarmadan hazırlanan hamur kiraz yaprağına şöyle bir sarılıyor. Kiraz yaprakları önce bir kaynar sudan geçiriliyor tabii. Aynı şekilde ayva yaprağıyla da yapıyorlar. Aslında pek çok meyvenin yaprağıyla, hatta fasulye yaprağı da yapılabiliyor ama kiraz yaprağıyla yapılınca inanılmaz güzel, içten içe bir uzaktan acı badem aroması geliyor. O incecik böyle kalem gibi, hatta kalemden bile ince çubuk gibi sarılan kiraz yaprağı sarmaları suda haşlanıyor. Ondan sonra üstüne yoğurtlu bir sos dökülüyor. Fakat asıl vurucu darbe de sonradan geliyor. Üstüne bol karamelize edilmiş, adeta reçel haline gelmiş soğan konuluyor. Olağanüstü bir lezzet. Takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
2: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. ediyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
2: Dünya Hali Arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa, Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı.
4: Eşsiz boya,

0: Merakla bekleniyordu. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Akgürk konuştu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, terörün Türkiye gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi bir öneme sahiptir ifadesini kullandı Tuğamiral Zeki Akgürk ve bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır ifadesini kullandı Tuğamiral Zeki Akgürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarda ve ötesinde kesintisiz, kararlı şekilde sürdürdüğünü de açıkladı ve son bir hafta içerisinde 3 PKK'lının daha barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Tabi bazı haberler yer almıştı. O haberlerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut hattında, hudut karakollarında ve üst bölgelerinde personel ya da birliklerini azalttığı yönünde bazı haberler yer almıştı. Hudut karakolları ya da üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılmasının söz konusu olmadığı da açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bunun da hemen altını çizelim. Tabii uzun süredir konuştuğumuz, çok konuşulan bir anlaşma, Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın imzalarıyla bu anlaşma artık her üç ülkenin de iç hukuk yollarının tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek bilindiği üzere. Bu anlaşmaya ilişkin önemli bazı ayrıntılar da paylaşıldı bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın 3 ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçladığı belirtildi. Söz konusu anlaşmanın bir savunma amaçlı anlaşma olduğu vurgulandı ve herhangi bir ülkeyi ortak, düşman ya da hasım olarak tanımlamıyor bu anlaşma ifadesi de kullanıldı bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında. Şunu da altını çizelim, bazı mekanizmaların oluşturulacağı da belirtildi bu anlaşma çerçevesinde. Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ve Genelkurmay Başkanları ya da Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmalar oluşturulacağı vurgulandı ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun da en üst düzeyde sürdürüleceği belirtildi. Bu anlaşmaya ilişkin komuta yerinin tespiti, arazi tatbikatları, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların, üçlü tatbikatlarında yine bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında. Tabi savunma sanayi işbirliğinde yine Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemli noktalarından biri olduğuna vurgu yapıldı. Ortak geliştirme ve üretim, teknoloji işbirliğiyle sürdürülebilir bakım ve lojistik desteğin sağlanmasının da hedeflendiği belirtildi. Özellikle insansız ve otonom sistemlerin, elektronik harp sistemlerinin ve yapay zeka destekli kabiliyetlerin bu üç ülkenin ortak savunma anlaşmasındaki öncelikli konu başlıkları arasında yer aldığı da belirtildi. Şuna da vurgu yaptı bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Akgürk. Mekke Ortak Savunma Anlaşması NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak bir anlaşmadır ifadesini de kullandı. Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımının da değerlendirilebileceğini söyledi Tuğamiral Zeki Akgürk. Dün bilindiği üzere Yalova'da eğitim uçuşu sırasında bir F-16 savaş uçağı kaza kırma uğramıştı. Dün bununla ilgili bir açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılmıştı. Basın bilgilendirme toplantısında da bu konuya ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. 12 Ağustos tarihinde 18. Anadolu Üst Komutanlığı Yalova'dan kalkan Hava Harp Okulu öğrenci seçme uçuşları kapsamında, eğitim uçuşu kapsamında kalkan bir F-16 savaş uçağının kırıma uğradığı tekrar hatırlatıldı ve fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Hemen altını çizelim, bu kazaya ilişkinse Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan bir kaza kırım ekibinin ise çalışmalara başladığı da yine bakanlık tarafından duyuruldu.
1: Ayrıntıları Özden Erkuş'tan aldık. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi olacak. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

0: Birden terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa çıktı. Yeni bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o aşama için kaybedecek vaktimiz yok dedi.
3: Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri süreçte devletin temel niteliklerinin müzakere edilmediğinin altını çizdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
2: Bahçeli çerçeve yasaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
3: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Türkiye'nin istikameti bellidir.
2: Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir ifadesine de yer verdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Yasaya ilişkin eleştirilere AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, NTV, NTV Radyo ortak yayınında yanıt verdi. Yasanın kamuoyu önünde şeffaf bir çalışma içerisinde hazırlandığını belirten Güler, yasayla örgüt mensuplarına yönelik af uygulaması getirildiği iddialarını reddetti.
4: Bizim bu raporumuzda ne yer alıyorsa aynısı kanun metni haline getirilip 12 maddeden oluşan kanun teklifimiz hazırlandı. Yani üzüntü verici olan husus işte kimse bilmiyordu, partilerle paylaşılmadı, bu kanun nerede hazırlandı gibi hakikaten nezaketsiz yani çok ucuz cümleler duyduk.
5: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasaya yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yasanın kesinlikle bir af düzenlemesi olmadığını belirten Güler, belli şartlara sahip örgüt mensuplarına etkin pişmanlık kapsamında ceza ertelemesi sağlandığını söyledi.
4: Kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 öncesindeki müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış örgüt yöneticileri hariç olmak üzere. Bu kişiler 15 yıla kadar soruşturma ve kovuşturmalarda bir cezası varsa 5 yıl. Bu 15 yıldan fazla ise 10 yıl süreyle erteliyoruz.
5: Uygulama için terör örgütünün tamamen silah bırakarak tasfiye olması gerektiğini de hatırlatan Güler, uygulamanın otomatik olarak devreye girmeyeceğini, bireysel talep aranacağını ifade etti.
4: Bazıları böyle işte hemen işte dağdan gelecekler, her şey serbest olacak böyle çok garip bir tarzda anlatım yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamı örgüt mensuplarına yararlanmak istiyorlarsa ilgili mahkemesinden müracaatta talepte bulunacak. Eğer erteleme bağlamında bir hususiyet varsa kendisi içerisinde bunu sağlamış olacak.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini belirten İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur." dedi. İmamoğlu'nun istifa kararı sonrası yeni partiye üye olması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon tahminleri 2027 için %15, 2028 için %9 olarak kaldı. Fiyat istikrarı için tüm araçların kullanılacağını söyleyen Karahan, Körfez'deki savaşa değindi ve petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor dedi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik ifadelerini kullandı. Talep koşullarının dezenflasyonist olduğunu söyleyen Karahan, para politikamızı orta vadeli enflasyonu gözetleyerek şekillendiriyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV, NTV Radyo ortak yayınına konuk oldu. Bakan Çiftçi, sabah saatlerinde Alihan Kuri suç örgütüne düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.
6: Henüz sıcak bir gelişme.
7: Evet.
6: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. Alihan Kuruş 2016 yılında akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
0: Şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap soruşturması, şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde. Derneğin yardım diye topladığı altınların saklandığı banka kasasından altın yerine ilaç çıktı.
5: Ateş düşürücü, grip ilacı, vitamin, şeker ilacı ve bir de kitap. Ahbap Derneği'ne ait kasadan bunlar çıktı. Oysa derneğin muhasebe kayıtlarına göre içinde Gazze'ye yardım amacıyla toplanan 44 milyon liralık altın olması gerekiyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'le sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklu durumda. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin para trafiğinin izini sürdü. İncelenen belgelere göre dernek yönetimi Ocak ayında hesapta bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi adına altına çevrilmesini kararlaştırdı. İşlem için de Haluk Levent'e yetki verdi. Para önce Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi açıklamasıyla bir döviz bürosuna gönderildi. Kayıtlara göre 2 gün sonra da Haluk Levent 1 milyon doları elden teslim alıp altın yaptı. Ardından da derneğin bankadaki kiralık kasasına kaldırdı. O kasa mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'ne atanan kayyum yetkilisi, polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Ele geçirilen bazı ilaçlar, vitaminler ve Lilith Mektuplar isimli kitap oldu. O anları polis kamerası kayda aldı. Savcılık ve polis buhar olan altınların kim ya da kimlerin hesabına geçtiğini araştırıyor.
0: Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal bir karar geldi. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
2: Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı. Eşi boşanma davası açtı. Mahkeme bu davranışı kusurlu bularak çifti boşadı. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal oldu.
7: Taraflar yaklaşık 20 yıldır evlilerdi ve aralarında uzun süredir de bir geçimsizlik söz konusu idi. Bu geçimsizliğin nedeni de sosyal ve kültürel farklılıklar. Biraz gelin kaynana atışmaları da olmuş.
2: Davaya konu olay Ankara'da yaşandı. Kadın vefat eden kayınvalidesinin cenaze törenine katılmadı.
7: Karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş. Bunun bardağı taşıran son damla olduğunu, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti ve biz bir dava açtık.
2: Kadın eş duruşmada eşini sevdiğini ve durumun kayınvalidesiyle ilgili olduğunu söyledi. Davanın reddini istedi. Mahkeme kadını kusurlu buldu. Eşin yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek çifti boşadı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da bu kararı onadı. Hukukçular Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.
0: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz'ın Kadıköy'de gittiği bir restoranda başına gelenler bu da mı olur dedirtti. Genç kız tadilat yapılan zeminden iki kat aşağı çay ocağının üzerine düştü. Omuriliği zarar gördü, vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. İddiaya göre işletme sahibi ambulansı aramadı, genç kızdan da şikayetçi olmamasını istedi.
8: Masaya oturmak için ben ayağımı attığım gibi zaten boşluğa düştüm. İki kat aşağıya düştüm.
2: 17 yaşındaki İklim Nur Yılmaz arkadaşlarıyla gittiği restoranda masa bakarken başına gelmeyen kalmadı. Zeminde tadilat yapılan yerin gelişi güzel kapatılması sonucu iki kat aşağı düştü. Görüntüler İstanbul Kadıköy'deki restoranın güvenlik kamerasından.
8: Orası böyle kare bir yer. Üstüne de böyle demir bir şey koymuşlar ama sabitlememişler. Bastığım gibi aşağı düştüm yani. Uyarı levhası falan hiçbir şey yoktu.
9: İklim arkadaşımızın çığlığıyla ne olduğunu anladık. Aşağı baktık, arkadaşımızı göremedik. Karanlık bir yere düşmüştü.
2: İklim Nur'un yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre düştüğü yer çay ocağıydı. Üzerine kaynar su da dökülünce vücudundaki kırıklara yanıklar da eklendi.
8: Oradaki çalışanlar aldı beni böyle apar topar oturttular bir tane sandalye. O an zaten şok halinde olduğum için hiç hareket falan edemiyordum. Yani böyle sadece titreyerek ağlıyordum. Sonra işletmenin sahibi geldi ve ne ambulans ne polis hiçbir şey aramadan beni kolumdan tutup zorla arabasına bindirip hastaneye götürdü arkadaşlarımla birlikte.
2: Genç kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.
8: Benim omurgamda şu an kırık var. İkinci derece yanığım var. Tadilat bitmeden nasıl geri açabiliyorlar orayı yani? Bu kazayı o yüzden yaşadık zaten.
2: İddiaya göre işletme sahibi şikayetçi olmamasını istedi.
8: Şikayetçi olmanı gerektirecek kadar ciddi bir olay değil zaten. Ben size yemek ısmarlarım deyip güldü yani kendisi.
10: Biz bu elim olayın işletmenin tam kusuruna ve tam ihmaline dayalı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ve yasal süreci başlatmış bulunuyoruz.
2: Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Giresun'da anne, baba ve iki kızı dere kenarında piknik yapıyordu. O sırada sağanak yağış sele neden oldu. Anne ve iki kızı sele kapılarak kayboldu. İki kız kardeşten acı haber geldi. Anneleri ise aranıyor.
5: İstanbul'dan memleketlerine gitmişlerdi. Ailece piknik yaparken sele kapılıp derede kayboldular. İki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Anneleri aranıyor.
11: Dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz en azından ilk etapta ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii baba sizler de gördünüz kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi.
5: İstanbul'da yaşayan Kırcı ailesi 20 yıl sonra memleketleri Giresun'a ziyarete gitmişti. Bir gün sonra İstanbul'a döneceklerdi. Anne Zekiye ve baba Mehmet Kırcı ile kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırcı, Göreli'deki Zıva Deresi kenarında piknik yapıyorlardı. İlçede şiddetli yağış etkili oldu. Derenin debisi yükseldi. Bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. 4 kişilik aile sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak anne ve iki kızı derede kayboldu.
12: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim dereye gitmeydim. Yayla dedim kötü dedim, yağmur yağıyor dedi. Kızını dereye sokma Zekiye, gitme ağzıma bak dedi.
5: Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu acı haber geldi. Anne ve iki kızın cansız bedenleri bulundu.
0: İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve denizlerdeki yüksek dalga boyundan dolayı bazı önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul Valiliği Şile, Beykoz ve Arnavutköy'deki sahillerden ve Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndan denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada rüzgarın hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de ifade edildi. Motorindeki özel tüketim vergisi Ağustos ayı boyunca sıfırlandı. Motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırıldı. Eylül'den itibaren motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek.
13: Ağustos ayı sonuna kadar motorinden alınan ÖTV tutarı sıfır olacak. Motorinden alınan ÖTV tutarı sonraki aylarda kademeli olarak artırılacak. Motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi bugün itibariyle uygulanmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV sıfır olacak. ÖTV tutarı Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında ise 6 lira olacak. Sonraki aylarda da yıl sonuna kadar 3'er liralık artışla uygulanmaya devam edecek. Yeni yıldan itibaren ise motorinden alınan ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruş olacak. Kararla motorin ürünlerinde uygulanan eşel mobil sistemi de yürürlükten kalkmış oldu. Ancak benzin ve LPG'de eşel mobil sistemi uygulanmaya devam edecek. Bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının %25'i 30 Eylül'e kadar ÖTV tutarından karşılanacak. 1 Ekim itibariyle de eşel mobil sistemi tamamen sonlandırılarak ÖTV uygulaması devam edecek. ÖTV düzenlemesiyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesi, ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor. Aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
0: Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu uluslararası bir başarıya imza attı. İsveç'te düzenlenen ve 160'tan fazla koronun katıldığı Dünya Koro Oyunları'nda dünya birincisi oldu.

0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'dan dünya şampiyonu koro çıktı. Vox Humanis 160'tan fazla koronun katıldığı yarışmada en yüksek puan alarak birinci oldu.
1: Biz kendi kültürümüzü de çok dilli, yani Şanlıurfa'nın ve ülkemizin kadim müzikal mirasını temsil ettiğimiz bir noktada konumladık kendimizi. Bu da aynı zamanda bize yarışmada dünya birinciliğini getirdi.
0: Harran Üniversitesi Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu, 2 yıllık çalışmanın ardından İsveç'te düzenlenen Dünya Koro Oyunları 2026'ya katıldı. 60'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koro yarıştı. Vox Humanis, Anadolu'nun kadim müzik mirasını Batı'nın çok sesli koro geleneğiyle harmanlayarak sahneye çıktı. Koro, sergilediği başarılı performansla kendi kategorisinde en yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
2: Bazen gerçekten çok stres olduğumuz anlar oldu ama sonunda iyi bir iş ortaya çıkardığımızı hepimiz biliyorduk.
0: Vox Humanis'in dünya birinciliği, Şanlıurfa'nın kadim müzik geleneğinin farklı müzik formlarıyla dünya sahnesinde tanıtılmasına katkı sağladı.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Králové'yi konuk edecek.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Králové'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
4: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
5: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
3: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
6: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
3: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11'iyle çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
2: Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da.
7: Şampiyon olmak istiyoruz.
8: Beşiktaş santrafor transferini büyük bir hamleyle yaptı. Siyah beyazlıların yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Türkiye'ye getirdiği Dušan Vlahović'i taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda taraftarla ilk kez buluşan Sırp santraforun transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano faktörü fark yarattı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina günlerinde yükselişe geçen Vlahović, 2021'de 85 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde 5 sezonda 168 maçta 68 gol ve 16 asistle oynadı. Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Vlahović, Beşiktaş'a 3 yılını imza atacak. 26 yaşındaki santrafor için Tüpraş Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek.
2: Fenerbahçe santrafor arayışını dünyaca ünlü bir yıldızla noktaladı. Sarı lacivertler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
8: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de.
9: Sarı!
8: Sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Fenerbahçe taraftarına seslenen yıldız golcü Türkiye'ye döndüğü için hissettiği mutluluğu paylaştı.
10: And you know for me it's also like a little bit of emotional moment because you know after many years going back to Turkey where you know I lived as a young kid where I discovered the professional world as a toddler. It's going to be special and a very emotional moment to be back there.
8: Kariyerindeki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
11: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlar.
2: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Fransız ekip üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Karşılaşmada Paris Saint-Germain'in gollerini Hvicha Kvaratskhelia ve Dzere Doué kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise 17 yaşındaki Brian Maggio'dan geldi. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran 4. takım olarak tarihe geçti. Şansa kalmaz
1: işiniz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: İş kurumsal iletişime geldiğinde herhalde kişisel iletişimden farklı bazı kural ve mekanizmaların devreye girdiğini ya da girmesi gerektiğini kabul etmek durumundayız. Öyle ya, entegre pazarlama iletişimi veya entegre kurumsal iletişim başlıkları boş yere ortaya atılmamış. Biz kurumsal iletişime baktığımızda daha ziyade ve hemen daima ön planda reklamı görürüz. Reklam aslında tutundurma dediğimiz müşteriler ve kamuoyu nezdinde kurumsal iletişimin platformunda en önde gelen, ilk sırada yer alan, deyim yerinde ise astrolojidir. Reklam tutundurma bileşenleri arasında kraliçeliğini kimseye bırakmaz. Ama reklam tutundurma bileşenlerinin sadece bir parçası olmak gerekir. Evet, reklam önemlidir ama bugünkü Merkez Bankası'nda değinilecek, ele alınacak parasal politikalar gibi işi sadece bir bacağını oluşturur. Reklamı veya parasal politikaları eğer örneğin halkla ilişkiler, kişisel satış, satışta özendirme, etkinlik yönetimi veya parasal politikaları eğer mali politikalar, yapısal reform gibi bacaklarla desteklemezseniz entegre bütüncül bir yapıya ulaşılamaz. O bakımdan Türkiye'de pazarlamanın kurucu babası kabul edilen Profesör Doktor Mehmet Oluç hocamızın Türkçemize kazandırdığı diliyle veya deyimiyle tutundurma aslında entegre bir yaklaşımı işaret eder. Bu çerçevede halkla ilişkilerle desteklenmeyen reklamın bir etkinlik ve anlam taşıması mümkün değildir. Tabii bu çerçevede son dönemlerin ön plana çıkan tablolarından, tutundurma bileşenlerinden bir tanesi de etkinlik. Etkinlik ve etkinlik pazarlaması tutundurmanın özellikle yaz aylarında daha çok görünen, daha sık aktiviteye konu olan bir yönünü oluşturuyor. Konserlerden diğer tüm festivallere vesaireye kadar her şey etkinlik kavramı içine giriyor. Bugüne kadar şirketler genellikle steril tartışma yaratmayacak, farklı algılara yol açmayacak temaları ve etkinlik katmanlarını tercih ediyorlardı. Mesela belirli hastalıklara karşı mücadele, örneğin kanserle savaş için bir maraton ya da eğitim bursu veya eğitim imkanı sağlama amacıyla yapılan değişik etkinlikler. Şimdilerde daha farklı, özellikle bu etkinliklere hedef kuşağını oluşturan ve 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca tüketici profili ve paneli içerisinde kalacak gençlere, Y ve Z kuşağına yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıkıyor. Bu konunun, etkinlik konusunun önemli isimlerinden bir tanesi Eventbrite. Bununla ilgili bir uluslararası araştırma yapmış. Dikkat ederseniz oradan birkaç kupleyi paylaşmak isteriz. Anlaşılıyor ki artık günümüzde böyle kusursuz senaryolar, steril konular, ciddi planlanmış etkinliklerden ziyade özellikle gençler doğaçlama enerjisine, kusursuz planlanmış akışlar yerine beklenmedik, deneyim dolu ve sadece katılımcı değil aynı zamanda orada aktif rol alan paydaş etiketiyle katılım sağlanan etkinliklere önem veriyorlar veya bunları öncelediklerini veya tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Küresel dijital akışlardan yorulan insanlar aradıkları fikri belki de mahalle kültürünün canlanması, kendi lokal ve yerel tatlarında bulmak istediklerini belirtiyorlar. Tek bir ilgi alanına yönelik etkinliklerden ziyade mesela kokteyl ile el sanatı atölyesinin birleştiği etkinliklere bakmak istiyorlar. Nitekim bu araştırmaya katılan gençlerin büyük bir kısmı kendilerini benzersiz hissettiren ve daha gerçekçi, dünya olmamış ve daha böyle kendiliğinden spontan gelişen etkinliklere önem verdiklerini söylüyorlar. O zaman bugünün mesajı şu, hem etkinlik yönetiminde bu beklentilere cevap vermek, bir parça daha ayakları yere basan etkinlikler sürdürmek gerekiyor, hem de kurumsal hayatta katma değeri üretenlerin mutlaka reklamıyla, halk ilişkileriyle, kişisel satışıyla, etkinlik yönetimiyle tutundurmayı bir bütün olarak görmelerinde fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Enflasyon raporu açıklandı. Merakla beklenen önemli bir rapordu Merkez Bankası'ndan. Aslında enflasyon tahminlerinde bir değişiklik olmayacağı genel beklentiydi ama bugün tahminlerde bir değişiklik var. %26'dan 28'e çıkan bir tahmin var. Ara hedeflerse korunuyor. Birazdan enflasyon raporuna döneceğiz. Yerinde değerlendireceğiz. Arkadaşımız Osman Terkan'ın konuk olacak İstanbul'da Merkez Bankası yerleşkesinden canlı yayında. Ama piyasalarla açalım biz. Çünkü enflasyon raporu fiyatlamaları etkiledi mi? Bir bakalım. Rapor sonrasında piyasalarda en net etki borsada, bankacılık hisselerinde görüldü. Borsa İstanbul yatay seyrederken bankacılık hisselerinde hafif değer kaybı var. BIST endeksi 14.128 puanda. Dün banka hisseleri %4,5 civarında prim yapmıştı. Hızlı bir yükseliş olmuştu. Bugün %0,5'lik bir düşüş görüyoruz. Tabii ki tek gündem enflasyon raporu değil. Küresel tarafta başta ABD-İran arasındaki karşılıklı diyaloglar da önemli takip ediliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bir uyarı yaptı. Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Hürmüz Boğazı konusunda yanlış hesaplamalar yapmayın dedi. Trump ise dünkü açıklamasında İran'ı eleştirdi. Bana sürekli yalan söylediler, İran'a güvenmiyorum diye konuştu. Henüz karşılıklı saldırılar yok ama gergin bir bekleyiş var. Bu da fiyatlamalara yansıyor. İçeride dolar kurunda ve euroda yatay hareketin sürdüğünü görüyoruz. 47.77 dolarda, 55.21 eurodaki son seviyeler. Hemen bir diğer rakamlara da bakalım. Altının onsu 4.380 dolarda, 4.400'ün çok az altında. Petrol bu arada 86 dolara geldi. Düne göre %1,2'lik bir gerileme var. 86.13'ten işlemler geçiyor. Gram ve çeyrek rakamlarına bakarsak kapalı çarşıda 6.728'den gram, 11.032'den çeyrek fiyatlamaları geçiyor. Tabii bu bankalar arası dolar kuruna göre hesaplanan rakamlar. Evet, son durum böyle piyasalarda. Enflasyon raporunu daha detaylı konuşacağız. Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesine dönüyoruz. Arkadaşımız Osman Terkan orada. Yanında da konuğu var. Fiba Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci. Sözü onlara bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Evet, toplantı, o kritik toplantı yaklaşık yarım saat önce son buldu. İstanbul Finans Merkezi'nde, Merkez Bankası yerleşkesindeyiz. Tabii toplantıyı biz de yakinen takip ettik. Önemli mesajlar verdi Başkan Fatih Kara. Tabii enflasyon beklentisi de güncellendi. Bunu da belirtelim. Toplantıyı değerlendireceğiz. Sen de belirttin. Tuğberk Çitilci yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
3: Öncelikle hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
2: Şimdi herkesin gözünün kulağının olduğu bir toplantıydı.
3: Evet.
2: Önemli mesajlar da verildi önümüzdeki süreçle ilgili. Ama herhalde toplantının manşeti enflasyon beklentisiyle ilgili güncelleme. Yani %28 olarak güncellendi. Öncelikle bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım.
3: Tabii. Bir önceki toplantıda %26 seviyesindeydi. %28 seviyesine revize edildi. Bu revizyonun ana nedenleri yurt dışındaki savaş ve savaşa bağlı olarak da artan enerji maliyetleri. Özellikle ithalat fiyatlarındaki artış beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Hem yurt dışı hem yurt içi kaynaklardaki unsurlarla devreye giren gıda fiyatlarında yukarı yönlü bir revizyon oldu. Özellikle gıda tahmininde 20 yıl sonu için 28,5 seviyesine revize edildi. Ve genel olarak da başkanın söylemlerinde özellikle kendi kontrollerinde olmayan gıda fiyatlarına ilişkin hassasiyet vurgusu ön planda oldu. Ve bütün bunların neticesinde 2026 enflasyon tahmini 28 seviyesine revize edildi. Ama önemli bir nokta, 2027 yılında önemli bir revizyon olmadı. %15 seviyesinde bırakıldı. İleri vadelerde de herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi piyasanın ve katılımcıların merak ettiği nokta, neden acaba 2027 yılına ilişkin savaş teması devam ederken, yüksek akaryakıt maliyetleri devam ederken, gıda fiyatlarına ilişkin negatif yönlü şoklar ön planda olurken 2026 revize edilirken 2027 yılına bir revizyona gidilmedi. Aslında burada kilit nokta, başkan da sunumunda ve soru cevap kısmında vurguladı. Özellikle Eylül ayında orta vadeli program devreye girecek ve önce o tahminler netleşecek. O tahminler netleştikten sonra 2027 yılına ilişkin beklentilerde de kuvvetle muhtemel yukarı yönlü revizyon olacak. Ama burada başkan özellikle şunu vurguladı. 26'dan 28'e olan revizyonu dış faktörlerden dolayı oldu. Bizden bir para politikası aksiyonu beklemeyin. Değişikliği beklemeyin.
2: Peki savaş vurgusu yaptı özellikle, değil mi? Savaşa çok değindi.
3: Kesinlikle savaş vurgusu ön planda oldu. Bizden politika değişikliği beklemeyin ne anlam ifade ediyor? Çünkü piyasa şunu bekliyor. Hedef 26'dan 28'e revize ediliyorsa Merkez Bankası daha sıkı durmak zorunda gerekir. Sıkı durmanın karşılığı nedir? Acaba bir faiz artışı olur mu? Ama kesinlikle Merkez Bankası'ndan daha öncesinde de şu anda da ve gelecek dönem için bir faiz artışı beklememek gerekiyor. Peki neyi beklemek gerekiyor? Yurt dışı normalleştiğinde, savaş biraz normalleştiğinde, özellikle Brent spot fiyatı 80 dolarların aşağısına inip kalıcı olduğunda Merkez Bankası'nın bir haftalık repoya dönme, yani normalleşme adımlarının ne zaman geleceği gelmeyeceği önemli olacak. Ki başkan da özellikle soru cevap kısmında bir haftalık repoya dönme, yani %40'ta olan fonlamada tekrar %37'lere doğru yakınsayacak geri dönüş için gündemimizde dendi. Şimdi bu ilk başta pozitif, ama bir önceki enflasyon raporu toplantısında da bunun gündemde olduğu, sürenin uzadığına ilişkin rahatsızlık dile getirilmişti. Bu toplantıda da gündemimizde diye ifade edildi. Ama gündemimizde derken başkan da bir parantez açarak tamamen yurt dışı faktörlere bağlı olunduğu belirtiliyor ve gerekmesi durumunda parasal sıkılaştırmayı da aksiyonu aynı şekilde alırız diye de sıkı duruşunda mesajını veriyor. Aslında Merkez Bankası'nın söylemleri, sunumu farklı okuduğumuzda, eğer şu anda savaş olmasaydı biz çok farklı bir enflasyon raporu tahmini, başkanın konuşmalarını görüyor olacaktık. Hedefte 26 aynı kalacaktı, yukarı yönlü revizyon olmayacaktı. Belki daha iyimser bir tonlama olacaktı. Yani Merkez Bankası terminolojisinde daha güvercin bir tonlama olacaktı. Ama şu anda savaş ve onun yansımasındaki enerji maliyetleri çok yüksek olduğunda dolayı Merkez Bankası göreceli bir miktar şahinliğini koruyor. Bu ne anlam ifade ediyor şahinliğinde? Merkez Bankası sıkı duruşuna devam edecek. Faiz yüksek kalmaya devam edecek. Yani şöyle bir beklenti olmayacak. Savaş bitse bile de Merkez Bankası'ndan büyümeyi destekleyici yönde, tüketimi destekleyici, hızlı bir talep artışını destekleyici bir faiz indirimi gelmeyecek. Yol haritası nasıl olacak? Eylül toplantısına kadar öncelikli olarak bir haftalık repoya geri dönüş için yurt dışı imkan verecek mi, vermeyecek mi? Brent petrol 80 doların aşağısına indiğinde buna imkan verecek. Merkez bir haftalık repoya geri dönecek. Bu bize bir teknik faiz indirimine alan açmış olacak. Daha sonra da biz tabela, yani %37'de olan politika faizinde bir indirim olup olmayacağına ilişkin beklentileri şekillendireceğiz. Şu anda Merkez Bankası yıl sonu için 28 bekliyorum diyor. Merkez Bankası'nın dahil olduğu piyasa katılımcıları anketine baktığımızda 29,5'larda bir ortalama var. Bizim kurum olarak beklentimiz %29'larda. Yani piyasa ve genel tandans %29'la 30 arasında bir enflasyona hemfikir olmuş durumda. 30'un üzerinde bir enflasyonu çok çok zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Hani ancak savaşa ilişkin Brent petrol 100 doların üzerine aşacak, orada kalıcı olacak. Savaşta yeni bir faza geçilmesi gerekiyor. Ama başkan da bugünkü soru cevap kısmında belirtti. En kötüsü fiyatlandı. Yani piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman da bu da olmayacağı varsayımı altına bakıldığı zaman da Merkez Bankası'nın ilerleyen toplantılarda bir faiz indirimi. O da ne kadar olabilir? 29'larda bir enflasyon. Merkez Bankası TL cazibesini devam ettirmek için %5 bir reel faiz vermeye devam edecek. 34-35'lerde bir politika faizi. Mevcut politika faizi 37 seviyesinde. 300 ila 200 bas puanlık Merkez Bankası'ndan belki yurt dışı imkan verirse pozitif gelişmelere bağlı olarak bu 300 bas puanlık varsayım altında 150-150 iki etapta yapabilir. Veya yurt dışı konjonktürüne bağlı olarak biraz daha bekle gör politikasında 100-100-100'den 3 adet de yapabilir. Ama bugünkü toplantının özetinde Merkez Bankası yurt dışı faktörlerden dolayı temkinli duruşu, yani biraz daha piyasa kavramıyla anlatmak gerektiğinde bekle gör politikasına devam ediyor. Neyi bekliyor? Yurt dışındaki savaş ve onun yansıması olan yüksek petrol fiyatlarını.
2: Şimdi Fatih Karahan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detay sıkı para politikasının devam edeceği,
3: evet,
2: yönündeydi. Piyasa nasıl bu durumu algılıyor sizi şu anda yapılan açıklamalardan sonra?
3: Piyasa tamamen bu toplantıda şuna odaklanmıştı. Acaba başkan bir haftalık repoya dönmeye ilişkin bir yol haritası açıklar mı? Çünkü gelen sorular da bunun bağlamındaydı. Ama yol haritasına ilişkin çok net bir sinyal gelmedi. İlk başta sunum esnasında 26'dan 28'e revize edilince Borsa İstanbul tarafında gerileme oldu. Bu ne anlam ifade etti? Merkez Bankası beklenenden daha fazla sıkı kalabilir. Faiz daha yüksek olabilir. Mevduat faizi ve para piyasası fonlarının getirileri daha yüksek olabilir. Bu da getiri anlamında rakip olduğundan dolayı Borsa İstanbul tarafına negatif yansıdı. Daha sonra bir haftalık rapoya dönme gündemimizde açıklaması sınırlı bir pozitif algı yarattı ama sonrasında bunun da yurt dışı faktörlere bağlı olduğu, enflasyon gerçekleşmelerine, ana eğilime, enflasyon beklentileri gibi üç bacağı olduğunu da devreye aldığından dolayı oradaki etki azaldı. Ama piyasanın bugünkü toplantıdan duymak istediği pozitif tarafta piyasanın 29-30 arasındaki yıl sonu enflasyon beklentisine Merkez Bankası yakınsadı. Bu pozitif, kredibilite açısından oldukça önemli. Zaten Merkez Bankası enflasyon konusunda dahil olduğu ekosistemde tek başına yapabileceğini en maksimum düzeyde, en başarılı şekilde yaptı. İkinci olarak da özellikle bu bir haftalık repoya dönme noktası da sınırlı pozitif olarak algılanabilir. Aslında başkanın söylemlerini örtük olarak şöyle okumak lazım. Yurt dışı imkan verdiği zaman da bizim niyetimiz normalleşme. Bir haftalık repoya dönme, piyasada onu bekliyor. Ama zamanlaması yurt dışında.
2: Şimdi yıl sonu için beklenti 28 olarak, evet, revize edildi. Seneye 2027'de %15 olarak tahmin ediliyor enflasyon. Bir sonraki sene 2028'de %9, evet, ve sonrasında %5'ler telaffuz edildi. Ne kadar gerçekçi bu rakamlar?
3: Şimdi 2026 yılı piyasa beklentilerine yakınsamış durumda. İleriye dönük 2027 yılında piyasa katılımcıları anketi gibi veyahut da diğer bizim de tahminler, diğer kurumların tahminleriyle böyle bir harmanlama yapıldığı zaman da %20 ile 24 arasında 2027 yılı için bir enflasyon beklentisi var. Piyasanın genel konsensusu da. Ama bu beklentilerde de her şey, tüm yollar savaş tamam mı, devam mı? Savaşla beraber petrol fiyatı 85'in üzerinde mi, 85 doların aşağısında mı? Şu anki dinamiklerde böyle bir tahmin var. Hani piyasanın en alt beklentisinde %20'ler, merkezde %15 bekliyor ama orada da başkanın vurguladığı gibi bir orta vadeli programı görmek gerekiyor. İşte orta vadeli program Eylül ortalarında çıkması bekleniyor. Eylül'e kadar savaş tamamlanır mı, tamamlanmaz mı? Orada soru işareti var. 27 Ekim'de İsrail seçimleri var. Bölge açısından oldukça önemli ve özellikle bu seçim öncesinde Amerika ile İsrail'in eş güdüme gidip veyahut da İsrail'in Amerika'dan bağımsız bir şekilde İran'a karşı, bölgeye karşı bir aksiyon alması direkt petrol fiyatını yansıyor. Neden jeopolitik risk teması bu kadar önemli? Çünkü oradaki en ufak bir reaksiyon Brent petrol fiyatını yukarıya alıyor. Bu da ileriye dönük beklentileri bozuluyor enflasyonda. Enflasyonda ileriye dönük beklentiler bozulduğu zaman da merkezin sıkı kalacağı, yani o sıkılık da nedir? Faizin yüksek kalacağı, faiz indirimlerinin gecikeceği veya faiz indirimlerinin yavaş tempoda olacağı beklentisini aldığından dolayı hem reel ekonomi tarafındaki mevcut finansman sıkıntıları, büyümedeki yavaşlama, sanayi üretimdeki yavaşlamaya ilişkin negatif beklentiler daha çok artıyor. Finansal piyasalar tarafında da faiz yüksek olduğundan dolayı Borsa İstanbul'daki getiri beklentileri, mevduat ve diğer faiz enstrümanlarının altında kalacağı beklentisini devreye aldığından dolayı da fiyatlamalar 14.000'in üzerinde kalır mı kalmaz mı soru işaretlerini oluşturuyor.
2: Peki yani enflasyonu tetikleyen unsurlardan da bahsediliyor. Yani işte gıda fiyatları, işte evet, enerji fiyatları. Sizin dikkatinizi çeken bir şey var mıydı Fatih Karahan'ın açıklamalarında önümüzdeki süreçle ilgili?
3: Burada en önemli nokta zaten herkesin bildiği şekilde enerji maliyetlerini biliyoruz. Ekosistem içinde akaryakıt zamları geldiği zaman da bunun yukarı yönlü tetiklenmesi, etiket fiyatına yansıması zaten çok aşikar bir durum. Burada önemli olan, savaş öncesinde de enflasyon raporlarında hep aynı tema vardı: gıda enflasyonundaki sıkıntı. Savaş temasındayız. Şu anda da gıda enflasyonuna ilişkin sıkıntılar ön planda oluyor. Burada en önemli unsur, Merkez Bankası'nın kontrolünde olmayan gıda fiyatlarına ilişkin bu ekonomi yönetimindeki ekosistem içinde Merkez Bankası'nı destekleyici yönde nasıl aksiyonlar veyahut da yapısal reformlar, işte örnek olarak hal yasasının devreye girmesi, daha fazla fiyatlama anlamında denetim gibi veyahut da bunların türevleri tarzında kamu erki tarafından nasıl Merkez Bankası'nı destekleyici aksiyonlar gelecek? Çünkü biz savaş temasını bitirdikten sonra da kuvvetle muhtemel Eylül'le beraber okul sezonunun başlaması, mevsim şartları, çünkü Avrupa'da da biliyorsunuz çok yoğun bir kuraklık var. Almanya'da Ren Nehri kurumuş durumda, lojistik olarak transferleri engelliyor. Biz yine savaş bittikten sonra da gıda temasını konuşuyor olacağız ve bir sonraki enflasyon raporunda da yine ana gündem özellikle gıda tarafı olmaya devam edecek ama merkezin bununla ilgili yapabileceği bir şey yok. Bunu çözecek veyahut da gıda fiyatlarını düşürecek çare veyahut da önlemlerin yansımaları diğer ekosistem paydaşlarında.
2: Peki, çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzınıza sağlık. Tuğberk Çitilci sorularımızı yanıtladı. Buradan İstanbul Finans Merkezi'nden biz de veda edelim.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Önümüzdeki günlerde bunaltıcı havalar etkisini biraz azaltıyor. Nedeni ise hem sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşecek olması hem de rüzgarların kuvvetli ve çok daha fazla serinlik vererek esecek olması. İstanbul'dan Marmara geneli, Çanakkale hatta İzmir'e kadar olan alanda özellikle Cuma'dan itibaren yaklaşık bir hafta rüzgar öğle saatlerinde bile biraz üşütecek. Özellikle akşam saatlerinde bu serinlemeyi çok daha fazla hissedeceğiz. O nedenle bugünlerde biraz daha dikkatli giyinmek gerekiyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Dünya Kurt Günü. Kurtlar hakkında farkındalığı artırmak ve yanlış algıları ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilen bir gün. Aynı zamanda kurtların ekosistemler için önemini anlatmayı, kurtlarla insanların bir arada barış içinde yaşama çabalarına destek sağlamayı ve kurtları korumak için neler yapabileceğimizi araştırmayı amaçlayan bir gün. Bu büyük yırtıcılar sürü halinde yaşarlar. Birbirleriyle ömür boyu süren duygusal bağlar oluşturur, ölen yakınlarının ardından yas tutarlar. Zeki ve sosyal bir hayvan olan kurtların her birinin uluması benzersizdir. Kurtlar farklı biçimlerde uluyarak birbirleriyle iletişim kurar, birbirlerini bulur, mesaj gönderirler. Bugün bu hayvanların karşı karşıya olduğu en önemli tehdit avcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa'da bazı ülkelerde kurt avlamak yasal bir spor. Ayrıca Avrupa'da insanları ve hayvanları tehdit ettiği iddiasıyla sistematik olarak kurtların öldürüldüğü de biliniyor. Bu nedenle mesela Birleşik Krallık'ta yüzlerce yıl önce başlayan avlanma sonucu kurtların neslinin tükendiğini, bugün bu ülkede vahşi kurt kalmadığını ekleyelim. Oysa kurtlar yaşam alanları küçüldüğü ve avları azaldığı için insanların yaşadıkları yerlere gidiyor, çiftlik hayvanlarını hedef alıyor. Ve kurtların yaşadıkları ekosistemdeki av popülasyonunu kontrol ettiğini, aşırı otlamayı önleyip biyolojik çeşitliliği koruduklarını, dengeyi sağladıklarını hatırlatalım.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öyle Bülten'ine hoş geldiniz. Ahmet Arpatman, günlerden Perşembe. Manşete İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını çektik. NTV canlı yayınla konuk oldu bakan. Gündeme ilişkin konuştu. En başat konu elbette terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasanın mecliste kabulü sonrası sahada yapılacakları düzenlemeleri anlattı. Pazar günü Diyarbakır'da olacağını, Ahmet Sportif Erzurum Spor maçını izleyeceğini söyledi. Bu sabahın flash gelişmesi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon soruşturmaya dair önemli açıklamaları oldu, önemli bilgiler verdi. Sadece bu da değil, yeni nesil suç örgütlerine yönelik de kapsamlı bir mücadele söz konusu. Tüm bu başlıkları ve Bakan Çiftçi'nin açıklamalarını ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz bültene. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuruş'le

0: yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı. Masak ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
1: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
0: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Arayan kur işinde arasında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakimler ve savcılar kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ele geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında önemli açıklamalarda bulundu demiştik açılışta. Terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliği. Çiftçinin bu başlıklarda verdiği mesajlara bakalım.
1: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
1: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
0: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı, FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
1: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
0: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
1: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
0: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, alımlarında İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
2: Haberin içerisinde de aktarmıştık. İçişleri Bakanı NTV yayında okul güvenliğiyle ilgili alınacak tedbirleri de sıraladı. Daha geniş bir çerçeveden bakalım nedir o tedbirler. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda sabit polisler görev yapacak. 30 bin bahçe görevlisi de işe alınacak. Öğretmenler 112'ye ihbarda bulunabilecek. Bu önemli. Okulların çevresinde emniyet önlemleri artırılacak. Okulların çevresindeki metruk binalar yıkılacak ya da girişleri kapatılacak. Çünkü bu metruk binalarda kötü niyetli kişiler toplanabiliyor. Okulların çevresinde de anlaşılan ki daha fazla polis göreceğiz. Hatırlayacaksınız çıkan olaylar sonrasında bir dizi toplantı yapılmıştı ve alınan kararlar da bu şekilde. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek. Ayrıntıları

0: Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
1: Ahmet Arpat, görüşme saat 16'da Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar var. Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son görüşmesi bu yıl içinde 11 Şubat'ta gerçekleşmişti ama o zaman başka bir iklimden bahsediyorduk. Henüz terörsüz Türkiye sürecinde hukuki adımlar, süreç yasası meclise gelmemişti. Şimdi 12 maddelik süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasayı onaylaması, yürürlüğe sokması beklentisi söz konusu. Bu sürecin yapılan, atılan adımlar, sahadaki durumun bugün Beştepe'de detaylandırılması beklentisi var. Elbette bir takvim var. Bu takvim işliyor. Terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması sonrasında MGK'nın bunu onaylaması, bir karar alması beklentisi var. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir tespit ve teftiş kurulu oluşturulacak. O da çalışmalarına başlayacak ama bugünkü görüşmede tüm bu sürecin enine boyuna detaylandırılması beklentisi söz konusu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
2: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üs bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkinde bilgiler paylaştı.
2: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
3: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
0: Yalova'da eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 uçağı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçağın düşüş anı ve ardından ağaçlık alanın yandığı görüldü. F-16 uçağı dün saat 15 sıralarında Yalova 18. Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düşmüştü. Fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot kurtulmuştu. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kurmay Yarbay'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kazaya ilişkin iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Soruşturma sürerken olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın düştüğü ve ardından ağaçlık alanın yandığı anlar kaydedildi. Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşayacak. Ahmet Spor ilk maçını pazar günü Erzurumspor'la yapacak. Süreç yasasının geçtiği bir dönemde bölge içinde önemli bir maç. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçı iki bakan da izleyecek. Nizamettin Kaplan karşımızda. Nizamettin, nasıl önlemler alınıyor kentte ve Diyarbakır Süper Lig hasretini gidermeye hazır mı?
4: Ahmet, büyük bir heyecan var. Evet, gerçekten de insanlar uzun yıllardır Diyarbakır'dan bir temsilcinin Süper Lig'de mücadele etmesini bekliyordu ve bunu Ahmet Spor gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız sezonda Trendyol 1. Lig'inde ikinci olarak Süper Lig'e yükseldi ve ilk maçını da kendisiyle birlikte, yani aynı grupta yarıştığı, birinci ve ikinci sırayı paylaştığı Erzurumspor'la karşılaşacak. Pazar günü saat 21.30'da karşılaşma gerçekleşecek. Ve tabii heyecan büyük. Sadece Diyarbakır'da değil, bölge genelinde de bu maç heyecanla bekleniyor. Birçok kişi Ahmet Spor Erzurum maçını izlemek için Diyarbakır'a gelecek. Tabii Yeni sezonla sezon öncesinde daha doğrusu Trendyol 1. Lig maçlarının sona ermesiyle birlikte Diyarbakır Stadyumunda da hummalı bir çalışma başlatıldı ve saha adeta yeniden elden geçirildi, inşa edildi. Kırık koltuklar değiştirildi, turnikeler yenilendi. Çimler çok önemliydi Diyarbakır Stadyumu açısından. Çünkü geçmiş yıllarda burada oynanan karşılaşmalarda çok ciddi bir saha problemi vardı. Ancak son iki yıldır bu problem giderilmiş durumda. Ve saha zemini de oldukça iyi. Pazar günkü maç için artık hazır. Hemen üstte görüyorsunuz. Perdeleme sistemi var. Bu perdeler sezon biter bitmez buraya asılmaya başlandı. Ve Diyarbakır'ın o kavurucu sıcaklarından 40-45 dereceyi bulan, zaman zaman güneşte 50 dereceyi bulan o sıcaklarda sahanın zemini böyle korundu. Ve tabii perdeleme sisteminin yanı sıra hava sirkülasyonu sistemleri de çimlerin diri durması için kullanıldı. Ve buraya 10 güçlü fan kuruldu ve bu fanlar gün boyu 8 dönümlük alanı üfleyerek soğuttu. Gerçi maç öncesi artık kaldırıldı o fanlar ve şu anda da tabii perdeleme sistemi devam ediyor. Çünkü maç gününe kadar muhtemelen bu perdeler kalacak. Çünkü sıcaklar çok fazla ve bir hayli de etkili. 16 yıl sonra Diyarbakır Süper Lig'de temsil ediliyor. Son olarak 2009-2010 yıllarında, sezonunda Diyarbakır Spor Süper Lig'deydi ve o ligden düştükten sonra hiçbir Diyarbakır temsilcisi takım bir daha Süper Lig'de yer almadı. Ahmet Spor geçen yıl Trendyol 1. Lig'inde Erzurum Spor'la birlikte ilk iki sırayı paylaşarak, Erzurum Spor şampiyon olmuştu, Ahmet Spor da ikinci, ilk iki sırayı paylaşarak Süper Lig'e yükselmişlerdi. Tabi maça ilgi yoğun. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu hafta Erzurum ile Ahmet Spor arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek için Diyarbakır'a gelecekler. Bunu da paylaşmış olalım Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Adalet Bakanı Akın Güllek Trabzon'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin önündeki hedeflerin büyük olduğunu belirten Bakan Güllek, devletten daha güçlü bir yapı yoktur dedi.
5: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Trabzon'dan verdi. Adaletin 100 yılı hedefiyle çalışıyoruz diyen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti.
5: Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
3: Bakan Gürlek, devletten daha güçlü bir yapı yoktur dedi, suç örgütü ve çetelere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.
5: Milletimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Biz de bu iradenin gereğini hukuk içerisinde yerine getireceğiz. Devletten daha güçlü bir yapı yoktur. Türk adaletinden kaçabilecekleri bir yer de yoktur. Suç işleyen kim olursa olsun, nereye giderse gitsin, yaptığı yanına kar kalmayacaktır.
0: Giresun'da dün dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış, anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği, piknik sonrası İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi.
3: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu, bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
6: Sıkıya dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
3: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
0: Adana'da 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapıldı. Kayıp iki çocuk aranıyor. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan nehrinde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapıldı ve bir anda gözden kayboldular. Bölgeye hemen kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama çalışması başlatıldı. Çocukların ailelerinin nehir kıyısında endişeli bekleyişi sürüyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor ancak çalışmalar sırasında ciddi aksaklıklar da yaşanabiliyor. Özellikle bitişik nizam apartmanlar risk altında. Son örnek Bahçelievler'den, yıkımı süren binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayanların tekrar evlerine dönebilmesi bu haliyle çok zor gözüküyor. NTV muhabiri Ali Ablay o binanın hemen yanında, sözü Ali'ye bırakalım.
7: Evet Ahmet Arpat, biz şu anda Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Mahmut Bey Caddesi üstündeyiz ve bu bölgede bildiğiniz üzere yoğun olarak bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Daha iki gün önce yine bu cadde üzerinde bir bina yıkılmıştı ve bu arkamda gördüğünüz binada yaklaşık 18 gündür bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor ve binanın yıkım çalışmaları devam ediyordu. İşte dün yapılan yıkım çalışmaları sırasında binanın bir kısmı alınmıştı fakat kalan kısmı hem yanındaki hem de arkasındaki binanın üzerine devrildi. Şimdi Özgen Özel size gösteriyor, arkadaki binanın en alt katındaki iki dairenin duvarları kırıldı. Fakat hemen yanındaki binada çok daha büyük bir hasar oluştu. Binanın kirişleri ve duvarları kırıldı. Buradan görebildiğiniz kadarıyla dairelerin içi gözüküyor. Hem banyo kısımlarında hem de yatak odası kısımlarında hasar oluştuğunu görüyoruz ve 5. katında kirişinin kırıldığını görüyoruz. 1. katta da aynı görüntü var. Orada da kirişler kırıldı. Şimdi bu arkadaki binaya vatandaşların girişine yapılan tadilattan sonra girişine izin verildi. Fakat yan taraftaki binanın tamamı tahliye edildi ve vatandaşlar bir kısmı yakınlarına giderken bir kısmı da belediyenin kendilerine tahsis ettiği yerlere yerleştirildiler. Bu bina içinde buraya bir ekibin gelip inceleme yapması, incelemeden sonra tadilat mı yapılacak yoksa yıkılacak mı, buna karar verilecek bir durum söz konusu. Ekipler tabii sabah saatlerinde de burada incelemelerde bulundular. Ardından tekrar yıkım ekibi buraya girdi ve buradaki molozları kaldırma çalışmaları sürüyor şu anda. Dediğimiz gibi olay dün saat 5 sıralarında yaşandı. Hemen yanında bulunan bina tahliye edildi ve şu anda bu bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman da senin de söylediğin gibi bu tarz kazalar yaşanabiliyor. Ve burada bir can kaybı yaşanmaması çok büyük bir şans diyebiliriz. Çünkü yıkım çalışması öncesinde belediye ekipleri çevredeki binaları tahliye etmişti. Bu yüzden de herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan bu kaza atlatıldı.
0: Ali Ablay aktardı. Kadınlara yönelik şiddet olayları maalesef Türkiye gündeminde sürekli ilk sıralarda, inmiyor aşağıya. Yaşanan bu kötü olaylarda şiddet önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da işte bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı unvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
8: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikle tehdit mesajları yolladı.
9: Hasta la vista, baby.
8: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
10: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
8: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
0: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin geçtiğimiz hafta Şişli'de saplantılı eski mahkum Nazir Ilgın tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karışmıştı. Sonra yakalandı. Peki nerede yakalandı derseniz? Müge'nin defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Gerçekten film gibi bir olay. NTV muhabiri Sinan Kunter o mezarlıkta bizi bekliyor. Şimdi Sinan, baktığımızda ayrıntılara Şahin ailesi aslında işin peşini bırakmamış. Adeta iz sürerek Nazir Ilgın'ın yakalanmasını sağlamış. Nedir ayrıntı?
11: Ahmet, şu anda bulunduğumuz yer İstanbul Sarıyer Bahçeköy mezarlığı. Nilda Müge Şahin 5 Ağustos gecesi katledilmişti eski erkek arkadaşı tarafından ve cinayetin ardından buraya defnedildi. Katili de firariydi, az evvel senin belirttiğin gibi. Elbette arkada acılı bir aile bıraktı Nilda Müge ve aile bir hafta boyunca kızlarının mezarını ziyaret ediyordu. Buraya çiçekler bırakıyordu, dualar ediyordu ama dün gece yaşanan olaydan sonra ortaya çıktı ki o mezarı ziyaret eden, Nilda Müge'nin mezarını ziyaret eden sadece ailesi değildi. Aynı zamanda katili de buradaydı. Hemen arkamda gördüğünüz Belgrad ormanlarına bağlı Sarıyer'deki bu ormanın en sık bölümünde bir hafta boyunca katil zanlısı Nazir Ilgın gizlendi. Deyim yerinde ise burada tamamen hayatını sürdürdü. Geceleri burada uyudu. Gündüzleri gidip ihtiyaçlarını giderdi. Hatta iddia o ki Nazir Ilgın'ın buralarda dolaştığını gören mezarlık güvenlik görevlileri de oldu. Ama onu bir katil zanlısı değil de bir meczup olduğunu düşündüler. Çünkü üstü başı hırpani haldeydi ki yakalandığında da aynı şekildeydi. Ama katil zanlısının burada bir hafta boyunca kalıp mezarı başında Nilda Müge'nin mezarı başına gidip mezarı suladığı, hatta çiçekleri değiştirdiği, yeni çiçekler eklediği yine ailesinden aldığımız bilgiler arasında. Yani öyle bir takıntıdan bahsediyoruz ki burada Nilda Müge'yi, genç kadını sadece sağlığında değil ölümünden sonra da rahat bırakmamış. Bakın hemen karşısı Nilda Müge'nin defnedildiği mezarın bulunduğu yer. Tabii aileler üzgün. Ailesi çok kızlarının bu cinayetin ardından, hazin öykünün ardından öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşıyorlar. Bir parça katilin yakalanmasıyla içleri serinlese de acıları yine çok büyük. Zanlının emniyette verdiği ifadeden de birkaç ayrıntı aktaralım. Sevgiliyken aralarının bozulduğunu, cezaevinde izinliyken aldatıldığını iddia ediyor. Bir daha cezaevine gitme düşüncesinin psikolojisini bozduğunu söylüyor. Zira Nilda Müge bu ısrarlı takip ve tehditler yüzünden katil zanlısı Nazir Ilgın'ı polise şikayet etmişti. Ama hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı. Mezarlığa gelme amacını da buraya gelip intihar etmeyi düşündüğünü söylüyor. Ama bu aslında kadın cinayetleri sonrasında hep karşımıza çıkan bir durum. Tekrar edelim, ne olmuştu hatırlayalım. Sadece bu bir kadın cinayeti vakası değil, aslında adli sistem üzerine de yoğun bir şekilde düşünmemiz gereken bir durum. Katil zanlısı Nazir Ilgın daha önce bir başka kadını boğazını kesmeye çalışırken başarısız oluyor ama bu olaydan dolayı 14 yıl ceza alıyor. 5. yıl sonunda denetimli serbestlikle dışarı çıktığında ne yazık ki Nilda Müge ile bir ilişki yaşıyor. Sonrasında da bu takıntılı aşk hali cinayeti işletiyor. Yani katil zanlısı ilk kadını öldüremiyor ama ikinci kadını da Nilda Müge Şahin'i öldürerek bugün bu üzücü olayı yeniden gündemde konuşmamıza olanak sağlıyor. Tabii Nilda Müge Şahin'in arkasında çok acılı bir aile var, kardeşi var ama hiç kuşkusuz bu olaydan dolayı belki sokakta huzurla yürüyemeyecek Türkiye'de milyonlarca kadın var.
0: Ekonomi gündemiyle devam edelim. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı. %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
3: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
12: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
12: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
3: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
12: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
3: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
13: Hem para politikasına verilen tepkiler hem de...
0: Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırmasını değerlendirdi. Ekonomik hedefler değiştiyse memur ve emekli maaşları da yeniden değerlendirilmeli dedi. Kamu Sen Genel Başkanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahveci, bugün geldiğimiz noktada enflasyon hedefleri değişmiş, beklentiler yükselmiş, ekonomik göstergeler ve buna bağlı olarak para ve maliye politikalarının dayandığı varsayımlar yeniden şekillenmiştir dedi. Kahveci, memur ve emeklilerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez ifadesini de kullandı. Motorindeki özel tüketim vergisi Ağustos ayı boyunca sıfırlandı. Motorinin litresi 9 liradan fazla ucuzladı. İstanbul'da 80 lira 5 kuruştan 70 lira 80 kuruşa indi.
14: Ağustos ayı sonuna kadar motorinden alınan ÖTV tutarı sıfır olacak. Motorinden alınan ÖTV tutarı sonraki aylarda kademeli olarak arttırılacak. Motorin ürünlerinde Eşer Mobil sistemi bugün itibariyle uygulanmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV sıfır olacak. ÖTV tutarı Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında ise 6 lira olacak. Sonraki aylarda da yıl sonuna kadar 3'er liralık artışla uygulanmaya devam edecek. Yeni yıldan itibaren ise motorinden alınan ÖTV tutarı 13 lira 90 kuruş olacak. Kararla motorin ürünlerinde uygulanan Eşer Mobil sistemi de yürürlükten kalkmış oldu. Ancak benzin ve LPG'de Eşer Mobil sistemi uygulanmaya devam edecek. Bu ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının %25'i 30 Eylül'e kadar ÖTV tutarından karşılanacak. 1 Ekim itibariyle de Eşer Mobil sistemi tamamen sonlandırılarak ÖTV uygulaması devam edecek. ÖTV düzenlemesiyle dezenflasyon sürecinin desteklenmesi, ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor. Aynı zamanda motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı koyunda bir teknede yangın çıktı. Aralarında çocukların da olduğu 115 kişi tekneden tahliye edildi. Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi olarak Fethiye'de hizmete giren Toys Boat adlı teknede yangın çıktı. Katrancı koyu açıklarında seyreden tekneden aralarında çocukların da olduğu 115 kişi tahliye edildi. NTV WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüleri Burak Özbay kaydetti. Yangının mutfak bölümünde başladığı öğrenildi. Alevlerin fark edilmesiyle teknedeki yolcu ve personel kısa sürede tahliye edildi. Bazıları da suya atlayarak kıyıya çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri ve havadan müdahale için yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Teknenin ilk seferini 4 Temmuz'da yaptığı öğrenildi.
15: Özel yaklaşma!
0: Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak hububat gemilerine saldırılarını arttırması küresel gıda fiyatlarında artışa yol açmasından endişe ediliyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dünya ile bağlantısını sağlayan Odessa limanına giriş ve çıkışlar fiilen durdu. Odessa limanının hasat mevsiminde fiilen kapanmasının küresel gıda zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıntıları aktarmak üzere Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz, baktığımızda Ukrayna ve Rusya dünya önde gelen buğday, mısır ve arpa üreticileri karşılıklı saldırıyorlar ve de bu hububat gemilerine hedef alıyorlar. Şimdi tedarik zinciri diyelim, fiyatlar nasıl etkilenir? Bu karşılıklı saldırıların sonucu ne olacak?
16: Tabii ki son derece olumsuz etkilenir. Şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığı zamanlarda da Karadeniz'de böyle bir çatışma yükseldiği zaman hatırlayacağınız üzere 2022 yılının yaz aylarında ne olmuştu? Türkiye'nin girişimiyle ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde Rusya ile Ukrayna arasında bir tahıl koridoru anlaşmasına varılmıştı. Türkiye'nin de hakemliğinde olacak şekilde. Fakat 2023 yazında Rusya bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Ukrayna'yı bu anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Ve daha sonraki yıllarda, yani o dönemden bu anlaşmanın süresinin sona ermesinden bu yana da 3 yıl daha geçti. Ve özellikle bu son 6 aydır Karadeniz'de gerilim epey yükselmiş durumda. Bir ara Ukrayna şunu söylüyordu: biz artık kendi limanlarımızın güvenliğini kendimiz sağlıyoruz. Rus savaş gemileri bizim limanlarımıza yaklaşamıyor diyordu. O dönemde İHA savaşları bu kadar gelişmemişti. Yani Rus savaş gemilerini Ukrayna limanlarından uzak tuttuklarını söylüyorlardı. Ukrayna'nın İHA ve insansız deniz aracı İDA saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da daha sonra İHA saldırılarını ve füze saldırılarını arttırdı ve dolayısıyla şu anda Ukrayna'nın dış dünyaya açılan başlıca limanı olan Odessa limanı ve Odessa ilinde bulunan ayrıca Çernomorsk limanı, İzmail limanı ve yine Nikolayev'de bulunan Ochakov limanı, yani Ukrayna'nın başlıca limanları son aylarda Rusya'nın çok ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla buralardan giriş çıkış durdu artık. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da sürekli olarak Rusya'nın Karadeniz limanlarını hedef alıyor ve diğer taraftan da ayrıca Azak Denizi'ndeki limanları hedef alıyor. Azak Denizi'nin az bir kısmı eskiden de Rus toprağıydı, fakat geri kalan kısmı Rusya'nın bu savaş sırasında işgal ettiği yerler. Dolayısıyla şu anda Azak Denizi'nin kontrolü tamamen Rusların elinde. Fakat bundan da ötede Azak Denizi'nin bir başka önemi var. Azak Denizi aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış dünyaya açıldığı yerler. Dolayısıyla Azak Denizi'nin sürekli olarak bombardıman edilmesi Kazakistan ve Azerbaycan'ın da dış dünyaya ticaretini olumsuz etkiliyor. Ve Kazakistan da bu arada bir diğer tahıl ihracatçısı olan ülke ve Rus limanlarının bu şekilde bombardıman altında olması tabii Rusya'nın da ihracatını olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta da şu: Ukrayna'nın tahıl ihracatını tabii olumsuz etkileyen bir limanların kapanması. Bunun dışında da ayrıca tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden Ukrayna'da bazıları Rus işgali altındaki bölgelerde kaldı. Bazıları ise savaş alanına yakın yerlerde bulunuyor. Tabii bütün bu şartlar altında, yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın şiddetinin artması ve savaşın uzaması demek, Türkiye'nin de söylediği üzere Karadeniz'de gerilimin artması demek ve bu da dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi demek. Türkiye bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir tahıl koridoru anlaşması için girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Bakalım taraflar buna ne yanıt verecek?
0: Deniz Berktay aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile İhtilaflı Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Tokyo'dan ziyarete tepki gecikmedi. Putin, Büyük Okyanus'un batısındaki Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nda temaslarda bulundu. Rusya lideri, adada bir balık işleme fabrikasında, Kuril Merkez Bölge Hastanesi'nde ve bir okulda incelemelerde bulundu. Putin'in ziyareti Japonya'nın tepkisini çekti. Japon Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Putin'in ziyaretinin şiddetle protesto edildiği ifade edildi. İki ülke arasında Kuril Adaları nedeniyle ihtilaf var. Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonunda kontrolünü ele aldığı Kuril Adaları'nın geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Bu nedenle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Niğde-Pozant otoyolunun 1-2. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
3: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Hradeci Kralove'yi konuk edecek.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradeci Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
7: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
8: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
6: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
9: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
6: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
1: Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da.
10: Şampiyon olmak istiyoruz.
11: Beşiktaş santrafor transferini büyük bir hamleyle yaptı. Siyah beyazlıların yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Türkiye'ye getirdiği Dušan Vlahović'i taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda taraftarla ilk kez buluşan Sırp santraforun transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano faktörü fark yarattı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina günlerinde yükselişe geçen Vlahović, 2021'de 85 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde 5 sezonda 168 maçta 68 gol ve 16 asistle oynadı. Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Vlahović, Beşiktaş'a 3 yılını imza atacak. 26 yaşındaki santrafor için Tüpraş Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek.
1: Fenerbahçe santrafor arayışını dünyaca ünlü bir yıldızla noktaladı. Sarı lacivertler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
11: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de.
12: Sarı!
11: Sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Fenerbahçe taraftarına seslenen yıldız golcü Türkiye'ye döndüğü için hissettiği mutluluğu paylaştı.
13: And you know for me it's also like a little bit of emotional moment because you know after many years going back to Turkey where you know I lived as a young kid where I discovered the professional world as a toddler. is going to be special and a very emotional moment to be back there.
11: Kariyerindeki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. "Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur" diyen Özbek, en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
12: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek, bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlar.
1: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Fransız ekip üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Karşılaşmada Paris Saint-Germain'in gollerini Hvicha Kvaratskhelia ve Dzere Doué kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise 17 yaşındaki Brian Maggio'dan geldi. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran 4. takım olarak tarihe geçti. Şansa kalmaz
5: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: Engelsiz. Ben Ayşe Sudamak Can, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
15: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece. Marmara'da kuvvetlenen Poyraz akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Kocaeli, Sakarya tarafında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Edirne 33, Kocaeli 31 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa-Aydın arasında rüzgar daha şiddetli esiyor. Manisa ve Muğla 38 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece azalacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 43, Hatay'da 37, Mersin'de 40 derece. Karadeniz'de Ordu, Rize, Artvin tarafı daha bulutlu ve yerel yağışlı. Batı Karadeniz'de rüzgar akşam saatlerinde üşütmeye başlayacak. Bolu 31, Samsun 29 derece. Doğuda Erzurum, Ardahan, Kars'ta sağanak yağmur var. Malatya 35 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafif. Diyarbakır 40 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Reklam.
18: Garanti BBVA.
19: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
18: Garanti BBVA.
20: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
21: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
22: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
21: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
23: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
21: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
24: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
25: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
26: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Reklam.
16: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
1: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üs bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de bilgiler paylaştı.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
2: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe ile gizli yazışmalar ortaya çıktı. İki kardeşin ortak mail hesabı üzerinde

0: 95'ti. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
1: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye bıraktık.
0: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik kameraları konusunda sürekli uyardığı tespit edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeyi tartıştığını iletti. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmadı ancak gizli servis işi şansa bırakmadı. Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle vurulabileceği ihtimali üzerine son dakika yapılan planla gizlice uçak değiştirildi.
0: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat, NATO zirvesinin son günü yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump, özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catering kamyonuna geçti. Genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakla Ankara'dan ayrıldı. Air Force One ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkililer, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehditin sıcak uçak motorlarını hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde askeri helikopter düştü. Apache tipi helikopterin bir tarlaya çakılması sonucu iki asker öldü. Kaza eyaletin başkenti Austin'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Bell County'de meydana geldi. Kazanın ardından bölgede ot yangını çıktı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde helikopterin düştüğü bölgeden yoğun duman yükseldiği ve çevrede enkaz parçalarının bulunduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Ayrıntılar Özden Erkuş'ta. Özden.
3: Ahmet Arpat, toplam 6 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu 6 şüpheliden ikisi iki ayrı suç örgütünün lideri. Onlardan bir tanesi kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından

0: Kırmızı bültenle aranan ve Red Kitler olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Ferhat Delen, bu isim Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bir diğer isim ise Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü elebaşı. Erdoğan Aykut, bu da silahlı ayağı mahcup vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hırsızlık gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan isimlerden bir tanesiydi. O da bir organize suç örgütünün elebaşıydı Erdoğan Aykut. Bu isim de yine emniyet güçleri tarafından Gürcistan'dan teslim alındı ve Türkiye'ye getirildiler. Tabii bu iki ismin yanı sıra silahla tehdit, kamuoluna zarar verme gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekkalan ve yine çok sayıda suçtan haklarında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüphelilerle ilgili operasyon gerçekleştirildi ve az önce de belirttiğimiz gibi üçü organize suç örgütü lideri olmak üzere çok sayıda şahıs Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama, 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi kullanıldı. Hemen belirtelim, söz konusu operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarıyla göçmen kaçakçılığıyla mücadele, hudut kapılarıyla asayiş daire başkanlıklarının, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar dizisiydi. Az önce de belirttiğimiz gibi aralarında Red Kitler Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen'in de bulunduğu çok sayıda organize suç örgütü lideri Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Özden Erkuş aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandığı müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Sanatçı hakkında bu sefer de Haleylim şarkısıyla inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkının sözlerinin ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi. Başsavcılık olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sürücü aracıyla 17 yaşındaki kızın üzerinden geçti. Genç kızı ağır yaralayan sürücü adli kontrolle serbest. Kaza Sıra Söğütler Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Aslı Karay'a işten evine dönüşünde kapının önünde bir otomobil çarptı. Yere düştükten sonra araç bir kez daha üzerinden geçti. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Aslı Karay'ın hayati tehlikesi var. Ertesi gün polis merkezine gidip teslim olan şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Lübnan Meclisi genel af ve bazı cezalarda indirim öngören yasa tasarısını onayladı. Halk kutlamalar için sokağa döküldü. Ülkede idam cezası da kaldırılıyor.
2: Lübnan'da meclis af ilan etti. Halk kutlama için sokağa döküldü. Meclise yapılan oylamada bazı hükümlü ve tutuklular için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi. Bu ülkede 1991'den bu yana çıkarılan ilk af yasası oldu. Yasanın amacı cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılması. Lübnan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2025 raporuna göre cezaevlerindeki doluluk oranı %300'lerdi. Yasa, mahkemenin suçlulukları konusunda henüz karar vermediği ve 12 yıldan fazla bir zamandır tutuklu bulunan mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor. İçlerinde Suriye iç savaşı ile bağlantılı olaylar nedeniyle hapse atılanlar da var. Bu kişilerin çoğu Trablus kentinden ve Lübnan ordusuna saldırmak, çatışmalara katılmak ve bombalı saldırılar planlamak gibi suçlarla itham ediliyorlar. Yasanın kabul edilmesinin ardından Trablus'ta havai fişekli kutlamalar düzenlendi. Ülkede ayrıca idam cezasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi de onaylandı. Lübnan bu kararla Orta Doğu'da idam cezasını resmen kaldıran ilk ülke oldu. Ülkede Ocak 2004'ten bu yana kimse idam edilmese de mahkemeler idam cezası vermeyi sürdürmüştü. Yeni yasayla idam cezasının yerine ağır işlerde çalıştırmayı da içeren müebbet hapis cezasının getirileceği belirtiliyor.
1: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış var. Yahudi yerleşimciler son olarak 3 Filistinli ailenin evini ablukaya aldı. Dışarı çıkamayan ailelerin yiyeceklerinin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.
2: Filistinli ailelerin evlerini koşattılar. Ailelerin evlerinden çıkmalarına izin vermediler. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Nablus kenti yakınlarındaki Kusra'da 3 Filistinli ailenin evini kuşatmaya aldılar. Eve giden yolları da kapattılar. Yahudi yerleşimciler taş atarak ve sözlü tacizde bulunarak Filistinli ailelerin evlerinden çıkmasına engel oluyor. Ailelerin elektrik ve sularının kesildiği ve yiyeceklerinin azaldığı belirtiliyor. Evlerin çevresine çadır kuran Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. Yahudi yerleşimcilerle askerler arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. Askerler daha sonra bölgeden çekildi. Yahudi yerleşimcilerin bu şekilde Filistinli ailelerin evlerine el koymaya çalıştıklarına dikkat çekiliyor. Ocak 2023'ten beri Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 6390 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın başından beri de yarısı çocuk 3800 Filistinli evlerinden oldu. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı.
1: Diyarbakır Ovası'nı sulayacak olan Silvan Projesi'nin yapımı sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Silvan Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı projenin ekonomiye yıllık 43 milyar liralık katkı sağlayacağını söyledi.
3: 330 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan suyla buluşacak. Ekonomiye yıllık 43 milyar katkı sağlayacak. Diyarbakır ve çevresinin kaderini değiştirecek Silvan projesinde sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Ovası'na hayat verecek Silvan projesinde incelemelerde bulundu. Bakanın gündeminde mecliste oylanan terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: Terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir. Kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir.
3: Silvan projesiyle birlikte 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bölgenin ekonomik potansiyeli de artacak.
4: Silvan projemiz inşallah tamamlandığında ekonomimize, yani bölge ekonomisine yaklaşık 43 milyar liralık bir katkı sağlayacak. Doğrudan ya da dolaylı 305 bin kişi burada istihdam edilmiş olacak.
3: Projenin en kritik ayağı ise Diyarbakır Ovası'na su taşıyacak Silvan Tüneli. 13 kilometre uzunluğundaki tünel tamamlandığında Türkiye'nin en büyük tüneli olacak. Silvan Barajı'nda Eylül 2027'de su tutulması, tünellerin de 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.
1: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bilançolarını açıkladı. 4 kulübün toplam yükümlülükleri 1,5 milyar euroyu aştı.
2: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 1 Haziran 2025'te 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildirimlere göre Galatasaray'ın borcu 26 milyar 724 milyon lira, Fenerbahçe'nin borcu 23 milyar 921 milyon lira, Beşiktaş'ın borcu 23 milyar 4 milyon lira, Trabzonspor'un borcu ise 11 milyar 416 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 4 büyük kulübün 85 milyar liraya ulaşan toplam borcu güncel kurla 1,5 milyar euroyu aşmış oldu. Bu dönemde en yüksek zararı 4 milyar 26 milyon lirayla Fenerbahçe ederken Trabzonspor'un zararı 1 milyar 815 milyon lira oldu. Beşiktaş'ın zararı ise 701 milyon 456 bin lira olarak gerçekleşti. 4 kulüp arasında tek kâr eden Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı kulüp dönemi 871 milyon 471 bin lira kârla kapattı.
1: 20 yıl aradan sonra sinemaya dönen Şeytan Marka Giyer 2 filminin kostümleri açık artırmaya çıkıyor. Satışlardan elde edilecek gelir Gazetecileri Koruma Komitesi ile Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'ne bağışlanacak.
5: Moda dünyasını konu alan ikonik filmlerden Şeytan Marka Giyer'in kostümleri açık artırmaya çıkıyor. 20 yıl sonra sinemaya dönen devam filminde kullanılan elbiseler Christie's Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak. Filmin başrol oyuncuları Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'ın giydiği 20 ikonik parça çevrim içi açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak. New York Moda Haftası kapsamında düzenlenecek müzayede 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Elde edilecek gelir Gazetecileri Koruma Komitesi ile Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'ne bağışlanacak. Moda dünyasındaki güç savaşlarını ve geleneksel gazeteciliğin dijital çağda ayakta durma mücadelesini anlatan Şeytan Marka Giyer 2, 1 Mayıs'ta gösterime girdi. Gişede büyük başarı gösteren film, dünya çapında 691 milyon dolar hasılat elde etti.
1: Amerika'da bir araştırma şirketi 2026 yılının ilk yarısına dair çarpıcı bir müzik raporu hazırladı. Rapordan öne çıkan başlıkları müzik editörümüz Suat Kavukluoğlu derledi. Bu haberle 14 bültenini noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9,8 büyüyerek 2 trilyon 800 milyara ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11,8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam müzik tüketiminin %87,1'i İngilizce, %9,4'ü İspanyolca ve %1,1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğin değil Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleştiğine cevap veriyor. Rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtının ise eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da dijital platformlara inat CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16 milyon 300 bin CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor.

0: EW Radio. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı düşürecek. Akdeniz'de yüksek nem ve kuru rüzgar sıcaklık riskini arttırırken Karadeniz'le Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. Sıcak çarpması, yangın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Doğa takvimi. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün Dünya Kurt Günü. Kurtlar hakkında farkındalığı artırmak ve yanlış algıları ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilen bir gün. Aynı zamanda kurtların ekosistemler için önemini anlatmayı, kurtlarla insanların bir arada barış içinde yaşama çabalarına destek sağlamayı ve kurtları korumak için neler yapabileceğimizi araştırmayı amaçlayan bir gün. Bu büyük yırtıcılar sürü halinde yaşarlar. Birbirleriyle ömür boyu süren duygusal bağlar oluşturur, ölen yakınlarının ardından yas tutarlar. Zeki ve sosyal bir hayvan olan kurtların her birinin uluması benzersizdir. Kurtlar farklı biçimlerde uluyarak birbirleriyle iletişim kurar, birbirlerini bulur, mesaj gönderirler. Bugün bu hayvanların karşı karşıya olduğu en önemli tehdit avcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa'da bazı ülkelerde kurt avlamak yasal bir spor. Ayrıca Avrupa'da insanları ve hayvanları tehdit ettiği iddiasıyla sistematik olarak kurtların öldürüldüğü de biliniyor. Bu nedenle mesela Birleşik Krallık'ta yüzlerce yıl önce başlayan avlanma sonucu kurtların neslinin tükendiğini, bugün bu ülkede vahşi kurt kalmadığını ekleyelim. Oysa kurtlar yaşam alanları küçüldüğü ve avları azaldığı için insanların yaşadıkları yerlere gidiyor, çiftlik hayvanlarını hedef alıyor. Ve kurtların yaşadıkları ekosistemdeki av popülasyonunu kontrol ettiğini, aşırı otlamayı önleyip biyolojik çeşitliliği koruduklarını, dengeyi sağladıklarını hatırlatalım.
2: Doğa takvimi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Králové'yi konuk edecek.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Králové'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
7: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
8: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
6: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
9: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
6: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
5: Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da.
10: Şampiyon olmak istiyoruz.
11: Beşiktaş santrafor transferini büyük bir hamleyle yaptı. Siyah beyazlıların yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Türkiye'ye getirdiği Dušan Vlahović'i taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda taraftarla ilk kez buluşan Sırp santraforun transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano faktörü fark yarattı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina günlerinde yükselişe geçen Vlahović, 2021'de 85 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde 5 sezonda 168 maçta 68 gol ve 16 asistle oynadı. Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Vlahovic, Beşiktaş'a 3 yılını imza atacak. 26 yaşındaki santrafor için Tüpraş Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek.
5: Fenerbahçe santrafor arayışını dünya ünlü bir yıldızla noktaladı. Sarı lacivertler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
11: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de.
12: Sarı!
11: Sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençlerbirliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Fenerbahçe taraftarına seslenen yıldız golcü Türkiye'ye döndüğü için hissettiği mutluluğu paylaştı.
13: And you know, for me it's also like a little emotional moment because you know, after many years going back to Turkey where you know I lived as a young kid where I discovered the professional world as a toddler. It's going to be special and a very emotional moment to be back there.
11: Kariyerinde iki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
5: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek, en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
14: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor, çok yorum yapılıyor. Galatasaray'ların heyecanında, beklentisinde çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım. Sessiz kalmamız, geçen senelerde olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmek bu kötülüğe bulaşmamak içindir. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, Galatasaray'a ve Galatasaray'ı yöneten benim onuruma yönetilmiş, hem değerli arkadaşlarım hem de şahsıma yönetilmiş çok büyük bir iftiradır. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli gençler.
5: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Fransız ekip üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Karşılaşmada Paris Saint-Germain'in gollerini Hvicha Kvaratskhelia ve Dzere Doué kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise 17 yaşındaki Brian Maggio'dan geldi. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran 4. takım olarak tarihe geçti.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.

0: Finans Kafe ile tekrar karşınızdayız. Enflasyon raporuyla açalım. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
1: Savaş enerji maliyetlerini artırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini artırıldı.
2: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
1: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı bilindi.
2: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
1: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
3: Hem para politikasına...
0: Açıklamaları izledik. Enflasyon raporunun etkisini borsada hissettik. Özellikle bankacılık hisselerinde önce 2 puanlık tahmin artışı bir satış getirdi. Ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın sadeleşme adımı gündemimizde açıklamasıyla bir toparlama izledik. Bu ne demek? Aslında Merkez Bankası politika faizi olan %37'yi kullanmıyor. %40'lık faizi kullanıyor. Sadeleşme adımı bu %37'lik faize geri dönülmesi anlamına geliyor. Yani bir çeşit aslında örtülü faiz indirimi gibi düşünebiliriz. İşte bu bizim gündemimizde denildiğinde biraz pozitif bir etkiyle bir toparlanma gördük bankacılık hisselerinde, ama bunun zamanlaması konusunda, süresi konusunda bir şey söylemek elbette zor. Buna ilişkin sorulara da zaten her şey savaşın gidişatına bağlı şeklinde bir yanıt verildi. Borsanın geneline baktığımız zaman Borsa İstanbul'da çok hafif bir değer kaybı görüyoruz. 14.086 puanda endeks, 14.000'in üzerinde. Bankalarda ise şu anda %1 civarında bir değer kaybı söz konusu. Küresel tarafta İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki söz düellosu takip ediliyor. İran Başkan Donald Trump'a uyarı yaptı. Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı konusunda yanlış hesaplamalar yapmasınlar dedi. Trump ise dünkü açıklamasında bana sürekli yalan söylüyorlar, İran'a güvenmiyorum dedi. İşte bu söz düellosu karşılıklı bir şekilde devam ediyor. Bir saldırı şu an yok ama gergin bir bekleyiş var. Bu da petrol fiyatında çok sınırlı düşüşlere neden oluyor. 86 doların hala üzerinde izliyoruz Brent petrol fiyatını. Ons altın ise 4400 dolar sınırında, 4388'de. Bu harekette gram altını 6750 lira civarında tutuyor. Çeyrek altında da 11.000 lira seviyelerini takip ediyoruz. Bir başka önemli gelişme var. Artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir önlem alındı. Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı. Motorinin litresi 9 liradan fazla ucuzladı.
1: Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı, indirim fiyata yansıtıldı. Motorinin litresi Temmuz başında İstanbul'da 64 lira 50 kuruştan satılıyordu. Körfez'de çatışmaların tekrar başlamasıyla önce petrol fiyatı yükseldi, ardından akaryakıtta zam üstüne zam geldi. Fiyat bu süreçte 80 lirayı geçti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV sıfırlandı. Akaryakıt şirketleri fiyatı 9 lira 25 kuruş düşürdü.
4: 1 litre motorinde 7 lira 74 68 seviyesinde bir ÖTV tutarı vardı. Bugün sıfırlanmış oldu. Bu tutardan, ÖTV tutarı üzerinden de %20 KDV hesaplanıyordu. Dolayısıyla 0 lira olduğu için artık ÖTV, bunun üzerinden KDV de hesaplanmayacak.
1: Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV 0 olacak. Ardından her ay 3 lira artacak. Yani motorun fiyatı kademeli şekilde yükseltilecek. Yeni yıldan itibaren 13 lira 90 kuruşluk ÖTV geri gelmiş olacak.
4: Benzin ve LPG'de eşel mobil sistemi devam ediyor. Sadece motorun için kaldırılmış oldu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararı sosyal medyadan değerlendirdi. Atılan adımın amacının enflasyon baskısını azaltmak olduğunu söyledi.
0: Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sıralamada Selçuk Bayraktar'ı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar takip etti. Selçuk ve Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. İki yöneticinin 2025 yılında ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493 milyon lirayı buldu. Bu isimleri 830 milyon 795 bin lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç izledi. 2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde ise 70 milyar 394 milyon lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu. Şimdi emlak piyasasıyla ilgili iki önemli konuyu konuşacağız. İki farklı başlık gibi gözükebilir ama ikisi de oldukça önemli. İlki üzerinde anlaşmazlık yaşanan miras, konut ve arsalarla ilgili. Diğeri ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapılan değişiklikler. Her ikisinde de önemli yasal değişiklikler var. Tüm bunları avukat Umut Metin'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Benel Hanım. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Teşekkürler. Miras tarafıyla başlayalım. Miras evin ya da mülkün diyelim buna. Miras mülkün satış sürecinde neler değişti?
3: Aslında şöyle Benel Hanım, 2 hafta kadar önce resmi gazetede yayınlanarak 12. yargı paketi yürürlüğe girmiş oldu. Bu paketin isminden de anlaşılacağı üzere yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik düzenlemeler bu paketin farklı maddeleriyle gündeme geldi. Bir tane değişiklik ise tam da sizin üzerine bastığınız, anlattığınız gibi mirastan kalan mal varlığının satışlarında bu mal varlığının miras bırakanın ailesi dışında, yani mirasçıları dışında özellikle başkalarına %50 bedelle satışı gibi yaşanan mağduriyetleri giderme yönündeydi. Bu yapılan düzenleme icra iflas kanununda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler. Eğer bir taşınmazın satış süresiyle ortaklığının giderilmesi gerekiyorsa burada ne aklımıza gelebilir? Konutlar gelebilir, arsalar akla gelebilir. Her tür gayrimenkulün ilk satışında artık bu mirasçılar, o aile üyeleri satışa girebilecekler. Ve taşınmaz değeri üzerinden, belli kişilerce belirlenmiş tam değeri üzerinden, %100 değeri üzerinden satışa konu edilecek. Böylelikle ne olacak? Artık vefat eden kişinin aslında kendisinde belki ailesinde kalmasını isteyeceği, belki manevi yönde yüksek bir taşınmazın aile dışındaki, mirasçılar dışındaki kişilere intikali engellenmiş olacak. Buradaki düzenlemenin en güzel kısmı da ilk satışın, sadece birinci satışın bu düzeyde, bu sınırla yapılması. İkinci satışta ise elbette ki mirasçılar taşınmaz için herhangi bir ödeme durumunda bulunmuyorlarsa ya da bunu tercih etmiyorlarsa, bu sefer ikinci satışta ise vatandaşlara, diğer üçüncü şahıslara açık bir şekilde satışın %50 değer ile yapılması.
0: Yani şöyle, ilk ihalede aile üyelerinden birine teklif edilecek. Aile içinde kalması öncelikle herhalde burada amaç. Ama burada bir satış gerçekleşmezse diğer üçüncü kişilere ikinci ihalede açılacak. Ama daha önce burada evin değerinin yarısından satışa çıkıyordu %50'si dediğiniz. Bu tekrar değişip %100'ü mü oldu? Yani gerçek değeri üzerinden satış şekline mi geldi? Bu değeri kim belirleyecek?
3: Aslında geçmişte de şu vardı, mutlaka gayrimenkulün değeri, satıştaki satış ihaledeki değeri bilirkişiler tarafından belirlenmekteydi. Ama ilk satışta da %50 değeri üzerinden satışa çıkarılıyordu taşınmaz. Nasıldı? Örnek verelim, 10 milyon liralık bir konut, değeri 10 milyon TL olan bir konut 5 milyon TL üzerinden satışa çıkarılıyordu ve sadece mirasçılar değil, bu ihaleye katılmak isteyen her bir kişi, herkes ihaleye katılabiliyordu. Bu halde şu zorluk oluşuyordu. Aile üyeleri aslında kendilerine kalmasını, kendi mal varlığı içerisinde kalmasını isteyecekleri bir taşınmazı sırf kendi aralarında ortaklığı gideremiyorlar diye dışarıdan bir başkasına hem de %50 değerle satılmasına mani olamıyorlardı. Bu halde madem mirasçılar kendi içerisinde ortaklıkta anlaşamıyorlar ama bu da ailenin varlığı. Bu halde bunu gerçek değerinden, yani 10 milyon TL'lik örneğimizden devam edersek 10 milyonlara üzerinden, diyelim ki birisinin %20 miras payı var, diğerinin %80 artık nasıl olduysa mirastaki oranlara göre, oradaki durum da miras bırakanın vefatından sonra kalan kişilere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin eşi ve 3 çocuğu varsa her birisi 1/4 oranında pay sahibi oluyor. Örnekler çoğaltılabilir. İşte bu durumlarda gerçek değer üzerinden kim almak isterse, kim satın almak isterse, bu halde taşınmazı edinemeyen kişi de madem tam değeri neyse onun üzerinden taşınmazın değerinden payını edinebilir duruma geliyor. Bu çok yerinde bir düzenleme. Biz toplumda izaleyi, şuyu denilen bir kelimeyi çok duyarız. Neden bu kadar çok duyarız bunu da bilmiyorum. Aslında toplum demek ki bu konuda çok haşır neşir. İşte bu alanda sorunlar olduğu için yapılan düzenleme yerinde ve ailenin varlığını aile içinde tutmak adına tam da değeri üzerinden yapılmak istenen bir... Evet. Yasal düzenleme var. Bu yasal düzenlemeyi yerinde buluyorum. Olumlu bir düzenleme olarak değerlendirmekteyim.
0: Peki, bu 12. yargı paketiyle yürürlüğe girdi ve burada artık evin gerçek değeri üzerinden öncelikli olarak aile üyelerine bir satışı söz konusu olacak. Şimdi bir başka konuya da değinmek istiyoruz. Sosyal medya üzerinden sıklıkla aslında emlak ilanları görüyoruz. Daha önce bu yasaktı ama emlakçıların bu sosyal medya yasağı sona mı erdi, onu sormak istiyorum. Belli şartlarla mı acaba yeniden ilan verebiliyorlar ve bu şartlar sizce neler, bize aktarır mısınız?
3: Beni Hanım, aslında az önceki konudan hemen bir bağlantıyla bu soruya geçmek isterim izin verirseniz, eğer vaktimiz de varsa. O da şudur, aslında biz de ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında, sorunlarında arabuluculuk yolu zorunlu hale getirildi. Artık arabuluculuk mümkün. Bakın, orada anlaşılamadığı zaman bu halde yine ailenin bir kayıp yaşamaması adına yapılan bir düzenleme var. Bu düzenleme arabuluculuğu destekleyen bir yaklaşım içerisinde. Şimdi ilanlara gelince, bakın, o da gayrimenkullerle ilgili diğer bir konu. Bizler hepimiz toplum olarak da öyleyiz. Gayrimenkul edinmeyi seven ve aslında bu konuda çokça ilgisi olan bir toplumuz. Yatırımlarımızı da gayrimenkul alanında yapmayı seviyoruz. Burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Emlak işlemleri yapan emlak uzmanlarının bir kısmı elektronik ilan doğrulama sisteminden edindikleri yetkiyle ilanlarını verirken, bir kısmı ise belki de farkında olmadan vatandaşı, alım yapacak kişiyi doğru bilgilendirmeyecek şekilde bir takım paylaşımlarda bulunabiliyorlardı geçmişte. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı bir düzenleme yaptı. Elbette burada mesleğini çok doğru yapan her bir emlak uzmanını tenzih ediyorum. Çok olumlu ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde faaliyet gösterdiklerini de çok yüksek ekseriyette biliyorum. Lakin ilanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmazını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek, bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek. Şunu görebiliyorduk güncel olarak hepimiz hayatta. Bir taşınmaza ilişkin birden fazla ilan. O ilanların her birisinde farklı farklı fiyatlar, farklı fotoğraflar gündeme gelebiliyordu. İşte bu alandaki düzenlemeyi yapmak adına Ticaret Bakanlığı tarafından artık ilanların doğrulanmış ilan sistemiyle, paylaşımların doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu o hale getirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmış oldu. Bu düzenleme de gayet yerindedir. Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşları, halkı, aynı zamanda emlak işlemlerini dürüstlükle yapan, doğrulukla yapan emlak işletmelerini koruduğunu görmekteyim. Şunu söylemeyelim, ilan vermek yasak değil. İlanı doğrulanmış ilan sistemiyle bu paylaşım çerçevesinde yapmak doğru ve beklenendir.
0: Evet, paylaşımlarda da doğrulanmış ilan şart bundan sonra. Çok teşekkür ediyoruz avukat Umut Metin'e aktardığı bilgiler için. Bu kadar emlak konuşmuşken konut satışları da geldi bugün. Rakamlara bir bakalım. Haziranda yılın zirvesine çıkmıştı satışlar ama Temmuz'da tekrar gerileme görüyoruz. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda da artış devam ediyor.
1: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2.120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
0: Bugün gelen verilerden biri de cari denge rakamları. Haziranda yaklaşık 4,2 milyar dolarlık açık var. Merkez Bankası açıkladı rakamları. Haziran ayına ilişkin cari işlemler hesabına bakıldığında cari dengenin 4,19 milyar dolar açık vererek 5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında bir veri geldiği görülüyor. Yılın ilk yarısına bakıldığında toplam cari açık 6 aylık 34,55 milyar dolar. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Haziran ayında Mayıs ayındaki 4,43 milyar dolardan 8,53 milyar dolara yükseldi. Öte yandan kaynağı belli olmayan sermaye hareketlerini ifade eden net hata noksan kalemi ise Haziran'da 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarımda maliyetler yani üretici maliyetleri de belli oldu bugün. Temmuz ayına bakıldığında aylık %2,31'lik bir artış var. Yıllık en yüksek artışın ise sebze ve kavun karpuzda olduğu görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %18,81 artış gösterdi. 12 aylık ortalamalara göre artış da %35,12 oldu. Yıllık değişimin en yüksek olduğu grup %84,34'lük artışla sebze ve kavun karpuz, kök ve yumrular olarak kayıtlara geçti. Tropikal meyvelerde fiyatlar bir önceki aya göre %13,61 geriledi. Bu haberle birlikte veda ediyoruz. Yarın tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Antep'te bulacaksın.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Önümüzdeki günlerde bunaltıcı havalar etkisini biraz azaltıyor. Nedeni ise hem sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşecek olması hem de rüzgarların kuvvetli ve çok daha fazla serinlik vererek esecek olması. İstanbul'dan Marmara geneli, Çanakkale hatta İzmir'e kadar olan alanda özellikle Cuma'dan itibaren yaklaşık bir hafta rüzgar öğle saatlerinde bile biraz üşütecek. Özellikle akşam saatlerinde bu serinlemeyi çok daha fazla hissedeceğiz. O nedenle bugünlerde biraz daha dikkatli giyinmek gerekiyor. Her mevsimde,
5: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Puga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
1: Ahmet Arpat, görüşme bir saat sonra Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyelerini kabul edecek. Üyeler arasında Pervin Buldan ve Mithat Sancar var. Heyetle görüşme, Erdoğan'ın son görüşmesi 11 Şubat bu yıl içinde gerçekleşmişti ama o tarihlerde terörsüz Türkiye sürecinde başka bir aşamayı konuşuyorduk. Süreç yasası henüz meclise gelmemiş, kabul edilmemişti. Hatta ayrıntıları da yoktu ama şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 12 maddelik süreç yasası kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasayı onaylaması, resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesi yönünde bir beklenti var artık yeni dönemde. Ama bir yandan da terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki durumu daha fazla konuşacağımız bir aralığa girdik. Zira yasa onaylandıktan sonra artık sahadaki durum istihbari veriler ışığında takip edilecek. Terör örgütü PKK'nın tamamen silah bıraktığı ve kendini feshettiği onaylanacak. Bu onay durumu Milli Güvenlik Kararı'nda kendisine yer bulacak. Ve elbette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak komisyonun takibi ve onayıyla sürecin belirli bir aşamaya gelmesi ve 12 maddelik yasanın artık işler vaziyete gelmesi yönünde bir planlama var. Bu sürecin bir süre devam edeceğine yönelik Ankara kulislerinde beklenti var. Hemen şekillenecek ve hızlanacak bir süreçten bahsetmiyoruz. Özellikle takip ve teşhis süresi bu konuda önemli olacak. İşte tüm bu aşamalar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmralı heyeti, DEM Parti İmralı heyeti arasında detaylandırılacak, konuşulacak. Genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmelerden sonra sürecin biraz daha ivmelendiğine daha önce şahit olmuştuk. Bugünkü görüşmeden sonra bir açıklama yapılacak mı? Süreçte bir hızlanma olacak mı? Takip edeceğiz. Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Diyarbakır'da süreç yasasının meclisten geçmesi üzerine Kürtçe pankart hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi. AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları tarafından hazırlanan pankart, Diyarbakır, Şanlıurfa,

0: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
0: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
1: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı, FETÖ'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
0: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
1: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
0: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
1: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, alımlarında İşkur üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
1: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
0: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı. Masak ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
0: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
1: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Arayan Kuriş'in de arasında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ele geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
2: Balıkesir Edremit'te orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor. Telefon attığımızda NTV bölge temsilcisi Merih Ak var. Merih, aynı bölgede birkaç hafta önce de yangın vardı. Nedir durum?
3: Öğleden sonra başladı yangın 14 sıralarında. Bölgede çok kuvvetli bir

0: rüzgar var Ahmet, onu söylemekte yarar var ve yerleşim yerlerine oldukça bir yakın bir yangın çıkış noktası öyleydi. Tabii ki öncelikli olarak zeytinlik ve otluk alanda başladı yangın. Kuvvetli rüzgarla birlikte yayılma eğilimi gösterdi ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ettiler ama az önce söylediğim gibi rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandılar. İlk aşamada 2 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 uçak, 1 helikopter ve 45 personel görev yaparken yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine 9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz ve 5 su tankeri daha bölgeye gönderildi ve onlar da yangın söndürme çalışmalarına katılmaya başladı. Alevler yerleşim yerlerine çok yakındı. Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de evlerin hasar görmemesi için yoğun bir mücadeleye giriştiler. Risk altındaki bazı evler polis ve jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Müdahaleler sonucu bu bölgede, yani yerleşim noktalarındaki tehlike şimdilik geçmiş durumda. Bazı evlerdeki evlerin aralarında otluk alanlar vardı, bahçelerinde kısmi hasarların oluştuğu da yine bize gelen bilgiler arasında. Bazı vatandaşların da dumandan etkilendiği ve hastanede tedavi alındığı bildirildi. Yerleşim yerlerinden uzaklaştı ama Kaz Dağları'na doğru yangının ilerlediğini söyleyelim. Ancak çok yoğun bir müdahale başlatıldı ve ilerleyen saatlerde de yangının kontrol altına alınması için ekiplerin büyük bir mücadelesinin olduğunu belirtelim. Özetleyecek olursak Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy mahallesindeki, burası İz ve Çanakkale Karayolu'nun hemen üzerindeki bir mahalle. Orada bir yangın var. O yangın yerleşim noktalarında ilk aşamada büyük tehdit oluşturdu. Ancak o tehdit şu an için bertaraf edilmiş durumda. Yangını söndürmek için özellikle Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun bir mücadele içine girişmiş durumda Ahmet.
1: Merih, görüntüler korkutucu. Yani kent merkezine çok yakın bir alanda yangının etkili olduğunu gördük. Gerçi sen biraz uzaklaştı, şu anda Kaz Dağları'na doğru ilerliyor diyorsun ama rüzgarın tabii yön değiştirmesi bu tür yangınlarda önemli bir faktör. Bölgedeki hava koşulları nasıl, rüzgar nasıl esiyor?
0: Şimdi bir süredir zaten çok sıcak bir süreç yaşıyordu bölge ve bu yarından itibaren de kuvvetli bir rüzgarın çıkması bekleniyordu ki Edremit, yani Kuzey Ege'de bu fırtınaya ulaşan rüzgarlı havalar başladı, kendisini göstermeye başlamıştı. Zaten yangın da bu rüzgarla birlikte hızlı bir şekilde yayıldı. Tabii çıkış nedeni henüz belli değil ama ilerleyen saatlerde de rüzgarın etkisini arttırması bekleniyor. Bu yüzden de ekiplerin yoğun bir mücadelesi var. Tabii şu an ilk görüntülerde gerçekten evlere çok yakındı ve bazı evlerin de kısmi olarak hasar gördüğünü biliyoruz ama şu an için yapılan müdahalelerin ardından evlerdeki ya da yerleşim noktalarındaki tehditin ortadan kalktığı, şimdilik parantez içinde söyleyelim, kalktığını söyleyebiliriz. Kaz Dağları'na doğru yöneliyor ama orada tabii her zaman söylediğimiz gibi buradaki sözü biraz da rüzgar söylüyor. Rüzgarın yan dönüştürmesi durumunda yine tehlike altına girebilir ama gerçekten çok sayıda ekip var. Toplamda 11 uçak var, 7 helikopter var ki bu oldukça fazla bir güç. Bunların da su aldıkları yerde çok yakın. O yüzden de kısa bir süre içerisinde yangın kontrol altına alınması bekleniyor Ahmet.
1: Merih Ak aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir viraj dönüldü. Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Sonrasında terör örgütünün silah bırakması, takip süreci ve MGK'nın onayıyla yasa aktive olacak ve geri dönüşlere tanıklık edeceğiz. Tabii süreç içerisinde önemli gelişmeler de yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Hafta sonu Süper Lig başlıyor. Ahmet Spor yıllar sonra Süper Lig'de Erzurumspor'la karşı karşıya gelecekler ki kamu diplomasisi adına önemli bir maç. İki bakan da Diyarbakır'da o maçı izleyecekler. Süreci konuşacağız. Hem sahadaki yansımayı, yapılacakları, hem de hafta sonu oynanacak maçı. Mete Çubukçu ile birlikteyiz. NTV programcısı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet.
1: Şimdi evet, yasa geçti. Onay sürecinde resmi gazetede yayınlandıktan sonra da artık süreci sahada takip edeceğiz. Nasıl bir gidişat bekliyorsunuz? Hızlı mı ilerleyecek, yoksa biraz böyle yavaş, temkinli, dikkatli bir süreç mi izleyeceğiz?
2: Silahların tamamıyla teslim edildiği ya da büyük oranda teslim edildiği ve bunun kontrol altına alındığının teyidinin ben çok uzun süre alacağını açıkçası düşünmüyorum. Bunun zaten ipuçları da veriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zaten dün bir açıklama yaptı. Bir an önce bu hukuki adımların hızlıca atılması gerektiğini ve hukuki idari süreçlerle devam etmesi gerektiğini söyledi. Çünkü buradaki en kritik aşama, senin biraz önce söylediğin, silahlar tamamen kontrol altına alındı mı konusu. Onun teyidi gelip işte MGK resmi gazete sürecinde o süreç tamamlanırsa ondan sonra 6 ay başlayacak. Yani genel tahminler Eylül, Ekim gibi, yani 1-2 ay içinde bu sürecin belki de daha önce tamamlanması aslında öngörülüyor. Çünkü bu süreç
1: uzamasının riskleri nedir?
2: Ya uzamasının riski şöyle, yani varsayalım bu süreç 4 ay aldı. 6 aylıkta diğer bir süreç var. Yani bir seneye yayılan bir süreç olacak. O 6 ay sonuç olarak daha bürokratik işlem. Evet, onun da çetrefilli yanları var ama bunun uzamaması gerekiyor. Çünkü burası uzadığı zaman hakikaten tahmin edilmeyen işte bir takım girişimler, provokasyonlar, işte ön almalar vesaire gibi ihtimaller giderek artıyor. Çünkü silah bırakmanın teyit edildiği andan itibaren hukuki süreç başlayacak.
1: Doğru.
2: Yani bu çerçeve yasa dediğimiz ya da yasa
1: geri dönüşler.
2: Geri dönüşler başlayacak. Bunun uzamaması gerekiyor ki sonuçta dağdakiler ya da farklı Avrupa'dan gelecekler ya da cezaevinde olanların bir şekilde artık bu hukuki süreç kapsamına girmeleri. Hı hı. Süre uzadıkça girmeyecekler. Girmedikçe bir takım çevreler çok daha farklı hareketlere kalkışabilirler içeride ve dışarıda. Bunun uzamaması gerekiyor. İkinci noktada daha sonra konuşacağımız bu sürecin giderek toplumsallaşması, efendim topluma daha iyi anlatılması, insanların birbirini anlaması vesaire yapması gibi daha gündelik hayata dair noktaların da hayata geçmesi gerekiyor. Ama bu silah işi tamamlanmadan diğer adımlar bir türlü devreye giremiyor. Onun için ben çok uzun süreceğini sanmıyorum. Bugün sanırım saatimiz kaç? Belki bir saat içinde. Demin İmralı heyeti de Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor.
1: Bu önemli. Yani DEM Parti heyeti değil. DEM Parti İmralı heyeti, evet, gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu heyet doğrudan İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşen heyet. Ne anlama gelir ya heyetin Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesi?
2: Şimdi muhtemelen zaten ilk başta bir teşekkür ziyareti ya da teşekkür kabulü olabilir. Tam resmi protokol şeyini kuramayabilirim belki cümlesini.
1: DEM yani, Parti teşekkür ziyareti gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı da onları kabul ediyor.
2: Evet, onları da kabul ediyor. Yani hem süreçle ilgili, hem Cumhurbaşkanı'nın sürece verdiği destek, hem de son Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 467 gibi çok yüksek bir rakamla çıkmasından dolayı muhtemelen teşekkürlerini iletecekler. Onun ardından da tabii ki herkes ihsan-ı münasip ve zaten Cumhurbaşkanı 3 aşağı 5 yukarı görüşme kapsamını biliyordur. Onunla ilgili varsa hani görüşleri onunla paylaşmak isteyeceklerdir burada. Ve muhtemelen onlar da bu sürecin bir an önce özellikle ilk adımın, yani bu işte silah konusunun teyidinin ve resmi gazete yayınlanmasının hani bir an önce olmasını kendilerinin de hani istediklerini.
1: Biraz önce Ahmet Örsoğlu'yla bir canlı bağlantı yaptık. Bu ziyareti takip ediyordu. Yani Cumhurbaşkanı'nın kabulünü, DEM Parti İmralı heyetini, demişti ki daha önce Şubat ayında bir görüşme yapmıştı. Evet. O görüşme sonrasında sürecin hızlandığına tanıklık etmiştik. Bu görüşmenin bir sonucu olur mu peki? Beklediğimiz bir sonuç, yeni bir adım belki farklı bir açıklama. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çünkü AK Parti'nin 25. Evet. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yapacağı konuşmaya dikkat çekiyor AK Parti kurmayları. Tarihi bir konuşma olacağını söylüyorlar. Ne görebiliriz?
2: Valla yani pozitif anlamda her türlü sürpriz olabilir. Hı. Ben negatif bir sürpriz açıkçası bundan sonra çok fazla beklemiyorum. Yani hem Bahçeli'nin açıklaması, bugün DEM heyetinin ziyareti, Cumhurbaşkanı da büyük bir ihtimalle bu sürecin hemen tamamlanıp işte o yasal sürece geçirmesini destekleyecektir. Belki o konuda hani demin de bir şekilde eğer varsa bir katkısı ya da heyetin bir katkısı onları dile getirecektir. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın Cuma günü herhalde değil mi?
1: Sen evet,
2: yarın. Muhtemelen. O konuşmasında da sürprizler olabilir. Tabii şimdi gelmeden önce de parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın yaptığı açıklamaları şöyle hızlıca okudum. Hani orada bir takım ipuçları var ama yani Cumhurbaşkanı ile görüşmede bunlar gündeme gelir mi gelmez mi? Onlar da yani bir an önce sürecin hızlanması ve devam etmesi gerektiğini, enfekte edilebileceğini söylüyorlar. Artı işte Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ konusunun da çözülebileceğini, çözülmesi gerektiğini ve barış ihtimali, barış bir ihtimalden çok daha fazla artık diyerek daha olumlu bir yaklaşımlar var. Özellikle Demirtaş ve Yüksekdağ konusu birkaç gündür de yazılmaya, çizilmeye başlandı. Yani tam hangi bilgilere dayanıyorlar tam bilmiyorum. Olabilir, olmaya da bilir ama belli ki o konuda artık bu gündemin hani
1: orada enteresan bir durum var. Yani birisi. Baktığımızda yasaya, yasada deniyor ki 15 yıl altında ceza alanlar için 5 yıllık bir ceza ertelemesi, 15 yıl üstünde ceza alanlar için 10 yıllık bir ceza ertelemesi. Ceza ertelemesi şu anlama geliyor. Evet, cezaevinden çıkacaklar ama 5 yıl
2: denetimli
1: boyunca
2: serbestlik.
1: Denetimli serbestlik. Herhangi bir terör suçuna karışırlarsa hemen içeri alınıp kaldıkları yerden cezayı çekmeye devam edecekler. Şimdi Selahattin Demirtaş 15 yılın üstünde.
2: Evet.
1: Yani yasadan yararlanamayacak olanlar, müebbet hapis cezasına tabii. mahkum olanlar ve işte
2: doğrudan silah kullanmış olanlar.
1: Adam öldürenler. Buna da girmiyor. Selahattin Demirtaş. Neden peki tartışılıyor?
2: Ya şimdi zaten normal şu andaki nasıl diyeyim yasalara göre ikisinde çıkmış olması gerektiğini söylüyor hukukçular. Yani özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Doğru. ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde hani bu yeni çıkan yasaya tabi olmamaları zaten normalde dışarıda olmaları Doğru. gerektiğini söylüyorlar. Ama onlar içeride eğer bu uygulanacaksa zaten bu da bu iki kişiyi ve benzer kişileri de Mızraklı da var herhalde Selçuk Mızraklı onu da kapsıyor. Evet çıkıyorlar siyaset yapamıyor. Yani denetimli serbestlikle çıkıyorlar. 2 ya da 3 yıl o da bu kurullara bağlı. Yani bir takım kurullar kurulacak.
1: Doğru.
2: Normalde yasak 2 yıl ve 3 yıl siyasi yasak olacak. Siyasete katılamayacaklar ama belli kentlerde kurulacak belli kurullara başvurulduğu takdirde onlar uygun gördüğü takdirde bu yasaklar daha aza indirilebilecekler. Yani öyle bir prosedürü de söz konusu. Ama ben bu süre içinde yani bu sürecin genel olarak toplum nezdinde biraz daha anlaşılması, biraz daha normalleşmesi, hani evet hedef terörü sona erdirmek, terörü sonuçlandırmak ama onunla birlikte bir takım demokratik ve hukuki adımları da atmak diye şimdi şeyin meclis raporunun 6. maddesi şu anda işte yürürlükte ya da işte işlemeye başlayan 7. maddede bu bahsettiğimiz hukuki ve demokratik düzenlemeler. Toplumun da biraz ikna olması, evet yani bir yandan silahlar bırakılıyor, terör sona eriyor, bir yandan da Türkiye yavaş yavaş biraz daha demokratikleşmeye de daha demokratikleşmeye gidiyor gibi algıyı da oluşturmak için bu adımların atılması gerektiği söyleniyor. Hukuki olarak da durum bu hukukçulara göre.
1: Anladım. İçişleri Bakanı bugün NTV yayınındaydı. Salı gününden itibaren zaten işte toplantılar yapıldı. Dün 81 ilin valisi ve emniyet ile emniyet müdürleriyle yine bir toplantı yapıldı. Sayın Numan Kurtulmuş da o toplantıya başkanlık eden isimler arasındaydı bakanla birlikte. Ve Sayın Bakan diyor ki biz bu toplantıları çok sık yapacağız. İllerde düzenin sağlanması ve provokasyonun önüne geçilmesi için. Neden bu kadar yoğun bir temas ihtiyacı duyuyor İçişleri Bakanlığı? Nedir buradaki önüne geçilmek istenen?
2: Ama şimdi yani sonuç olarak nazik bir dönemden geçiyoruz. Yani onun için hani sürecin bir an önce tamamlanması ve diğer adımlara geçilmesi konusu konuşuluyor. Hatta işte bu silahın teyidinin ya yani bir an önce yapılması gibi hem bu şu anki süreçte yani diyelim ki 2 ay ve 6 aylık süreçte ve daha sonraki süreçlerde konunun hassasiyeti var. Yani şöyle bir şey var. Yani 40-50 yıllık bir sorun var.
1: Mete Çavuş'u bir araya gireyim mi? DEM Parti İmralı heyeti meclisten ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığına geçecekler. Sanırım bir açıklama yapacaklar. Bir dönelim meclise.
2: Evet.
3: İlk görüşme olacak. Siz elinizde ne gibi notlarla gideceksiniz? Bir de Tülayetim oğullarının MGK kararı için hızlı olunmalı çağrısı vardı. Bu gündeme gelir mi bugün?
4: Öncelikle teşekkür ediyoruz. Evet, bir görüşme daha gerçekleştireceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Önemli bir görüşme olduğunu düşünüyoruz. Özellikle mecliste oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bugün bir araya geleceğiz. Birkaç başlığımız var elbette ki ancak bu başlıkları daha sonra yapacağımız yazılı açıklamada ifade etmeye çalışırız. Ama biz bu görüşmenin içeriğinde elbette ki bugün yaşananların, beklentilerin, olması gerekenlerin hepsinin olacağını ifade etmek isteriz. Önemli bir aşamaya geçildi çünkü belli bir aşamadan sonra çözüm süreci her aşamasında elbette ki görüşmeler yapılıyor, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz. Böyle düşünüyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız ama süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Bu konudaki beklentilerimizi ifade edeceğiz. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Böyle bir beklenti içerisindeyiz.
5: Evet. Buyurun. Sorunuzu.
6: Şimdiden itibaren yeni yasama dönemi başlayacak. Sizin de bazı istekleriniz vardı. Çerçeve yasa dışında da bazı kanunlarda düzenleme yapılmasına dair talepleriniz vardı. Onunla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüş alışverişi olur mu?
5: Şöyle söyleyelim. Barış uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır. Barış hukuku bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur. Mecliste 11 Ağustos'ta büyük bir çoğunlukla, tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları elbette değerlendireceğiz. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var, onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da nasıl bir yol haritasıyla oluşturmak gerektiğine dair fikirler de paylaşılacaktır.
7: Efendim, yani, çok özür dilerim, kesin ol. Hocalarından bir açıklama daha bekleniyor. Özellikle son iki gündür kamuoyunda konuşuluyor. Yeni bir çağrı yapacağı konuşuluyor. Bu çağrıya yönelik bir, içeriğine yönelik bir bilginiz var mı efendim?
5: Bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik biliyorsunuz yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak. Orada bunları da elbette görüşeceğiz.
4: En kısa zamanda adaya gitmeyi de planlıyoruz.
6: Sürecin uzamaması için bir takım taleplerde bulunacağınızı anlıyoruz bu görüşmede. Ne tür talepler olabilir bunlar? Yani silah bırakmadan sonra, çünkü o başvuru süreci devreye girecek. Bu sürenin kısaltılması için ne yapılması gerekiyor?
5: Şöyle söyleyelim ona da, şimdi kanunu incelediğinizde görürsünüz ki kurulların oluşması gerekiyor. Böylece bu süreç kurumsallaşmış olacak. Çıkan yasa kurumsallaşmanın da temel unsurlarını belirtiyor, içeriyor, düzenliyor. Şimdi bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Başvurular, yani diğer kısımlarla ilgili uygulama ancak bu kurullar oluşup Milli Güvenlik Kurulu'nun da karar vermesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla olacaktır. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede en kısa sürece de tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı fikirleri ileteceğiz.
6: Efendim, MHP lideriyle de, Devlet Bahçeli'yle ve diğer siyasi parti liderleriyle de bir görüşme olur mu?
4: Şu an öyle bir şey yok ama planlayabiliriz elbette ki. Biz zaman zaman yapıyoruz zaten bunları, yapmıyor değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki daha sonrası hem Numan Bey'le, Meclis Başkanımızla, çünkü bir izleme kuruluna da ihtiyaç var bu dönemde. Mecliste kurulacak olan bir izleme kurulu. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz ama siyasi partilerle de elbette ki rutin olarak görüşmelerimiz devam eder. Fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunu ifade edeyim. Bunun dışında aslında yasal çerçeveye bağlı olarak Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve AHİM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bunların hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz ama bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Bunu belirtelim.
7: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
4: Her konuyu konuşacağız. Her konuyu konuşacağız.
8: Numan Bey'le görüşeceğinizi ifade ettiniz. Meclisin tatile girdiği dönemde o izleme kurulunun oluşturulması mümkün olabilir mi?
4: Olabilir tabii. İsterse Sayın Kurtulmuş yapabilir bunu. Teşekkürler.
5: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
1: DEM Parti İmralı heyeti MİT Aslan Car ve Pervin Buldan meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Araca bindiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler. Mete Çubukçu'yla hızlı bir yorumlayalım. Yani olumlu mesajlar ve dikkatli de bir dil seçtiklerini görüyorum. Mesela Pervin Buldan başta, evet, konuşacaklarımız var, ileteceklerimiz var, belki talepler olacak ama bunu kamuoyu karşı basın önünde değil doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemeyi tercih ediyoruz. Sonrasında bir açıklama yaparız dedi. Taraflar dikkatli götürüyor işi.
2: Dikkatli götürüyorlar. Yani çok net olarak, yani cümle cümle tabii ki görüşme öncesi medyaya basın mensubu arkadaşlarımıza şey yapmazlar. O zaman hani içeride yani bir tek konuşmaların kıymeti de kalmaz. Bir de tabii yani üsluba da söyleme de dikkat etmek gerekiyor. Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı'na çıkılıyor. Belki şu anda cevap vermedi.

0: 81 ili biliyoruz. Sınırlarda, sınır girişlerinde olacaklardır. Onun mekanizmaları zaten büyük bir ihtimalle belirlenir. Avukatlar onları bilir. X şahsı, Y şahsı nereden gelecek, nereye başvuracak? Kente geldiği zaman hangi makama başvuracak? Bu adli olabilir, efendim yargısal olabilir. Bunun kurumları...
1: Sonuçta dönenlerinde bir takibi olacak değil mi?
0: Tabii ki. Tabii belli bir takibi süre olacak. Ya zaten bir hani kayıt aşaması, mahkeme aşaması, ondan sonra denetimli serbestlik, belki bir kısmı bir süre kalacak, ondan sonra serbest kalacak, onları bilmiyoruz ama bu yapıların oluşturulması, Mithat Sancar'ın da dediği gibi, bu kurumsallaşmayla birlikte artık hukuki süreç tamamıyla orada başlamış oluyor. Bir muhatap karşıda bulunması gerekiyor. Bunları da konuşacaklarını söylediler. Büyük bir ihtimalle bu görüşmeden sonra, belki birkaç gün sonra da İmralı'ya gidilecektir diye düşünüyorum. Ama gördüğümüz kadarıyla herkes bir an önce bu silah safhasının hemen kapanması ve 6 aylık sürecin başlanmasını istiyor. En büyük talep de bu gibi görünüyor.
1: Son olarak şunu da sorayım. İşin kamu diplomasisi kısmı, Sayın İçişleri Bakanı bugünkü yayında da demişti, sporun birleştirici gücüne evet, inanıyoruz demişti. Bu hafta sonu Süper Lig başlıyor. Açılış maçı da Diyarbakır, ya açılış maçı demeyelim ama Diyarbakır'da da işte Diyarbakırlılar yıllar sonra Süper Lig heyecanını yaşayacaklar.
0: Evet, 16 yıl.
1: Ahmet Spor Erzurumspor'la oynuyor ki aslında baktığımızda milliyetçi damarı yüksek bir ilin takımı Diyarbakır'a geliyor. Normal şartlarda, normal koşullarda tedirgin olabilirsiniz bu iki takımın karşılaşmalarında. Ama bu iklimle birlikte nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Ya ben bir defa baktım hemen gelmeden, biletler tükenmiş bir defa. Ben şehirde çok heyecanlı bir hava olduğunda.
1: Doğru, Nizamettin Kaplan aktarıyor. Nizamettin onun da heyecanını aktarıyor, da görüyoruz ekranda.
0: Yani şimdi
1: o da
0: biz tabii
1: Diyarbakır
0: bizim yaşta
1: olarak
0: ilerledi. Ben 16 yıl, 17 yıl önce Diyarbakır'ın birincilikteki olduğu, ki koşullar daha o zaman hani bugüne göre daha gerideydi ama doğru, şehirde böyle bir heyecan olurdu, bir kalabalık olurdu. Yine öyle olacak. Hem şehrin kendisi hem dışarıdan gelenler, yani o hava çok değişecek. Özellikle bu sürece denk gelmesi çok çok önemli. Ben İçişleri Bakanı'nın valilere bu konuda daha dikkatli olmaları, daha itinalı olmaları konusunda da herhalde bir takım öneriler getirdiğini ya da söylediğini tahmin ediyorum.
1: Bakanlar da gidiyor maça.
0: Bakanlar gidiyor. Bütün bence Diyarbakır'ın farklı partilerden milletvekilleri şeyde olacak. Belki komşu olacak illerin milletvekilleri orada olacak. Şunu söylemek gerekiyor. Hakikaten yani kitle psikolojisi çok farklı bir şey. Spor çok farklı bir şey. Yani bu takımlar yenebilir, yenilebilir. Buralardan hareket etmemek gerekiyor. O kitle psikolojisinde iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü olabilecek yani çok istisna bir takım tatsızlıklar bile çok farklı şekilde yorumlanabilir. Doğru. Belki bunu isteyenler de olumsuz anlamda mümkün olabilir.
1: Mümkün, tabii ki.
0: Bunların hem kulüpler, hem taraftar liderleri, hem yöneticiler tarafından iyi yönlendirilmesi, yürütülmesi gerekiyor. Hakikaten bu dediğin kamu diplomasisi ya toplum diplomasisi açısından Ahmet Spor'un birincilikte olması ve gideceği ya da konuk edeceği takımlarla olan tribün ilişkileri de ve o söylem de çok çok önemli olacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Mete Çubukçu, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayına katıldığınız için.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı düşürecek. Akdeniz'de yüksek nem ve kuru rüzgar sıcaklık riskini arttırırken Karadeniz'le Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. Sıcak çarpması, yangın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Konuşmaları.
4: Bazı tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gelişti. Özel olarak yetiştirilip doğaya salınan böcekleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
5: Biz böceklerin görünmez kahramanları diyoruz kısaca. Mesela orman zararlıları için zemin ya da yer böceği dediğimiz insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır.

0: doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tuğçe Çakır'ın yeni romanı Boş Tabak, Timaş yayınlarından çıktı. Tuğçe Çakır 1993 yılında Bursa'da doğdu. Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra aile danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürdü. Eserlerinde insanın iç dünyasında çoğu zaman dile getirilemeyen duygulara ve bastırılmış seslere odaklanan Çakır'ın daha önce yayımlanmış kitapları Cennet Kuşu, Son Rüyam, Seni Allah İçin Sevdim ve Tövbe. Çakır'ın yeni kitabı Boş Tabak için tanıtım metninde şöyle denilmiş: bazen tek bir kelimenin yılların sessizliğini nasıl çatlatabildiğini anlatan, konuşulamayanların insanın içinde nasıl sessizce büyüdüğünü gösteren tanıdık ve sarsıcı bir aile romanı. Sevgisini çalışarak gösterdiğini düşünen bir baba, her şey yerli yerinde durursa kalplerin de dağılmayacağına inanan bir anne, neşesiyle havada asılı kalan sessizliği kovmaya çalışan küçük kız kardeş. Yıllardır büyütme denilerek bastırılan duygular bir akşam masanın ortasına bırakılan birkaç soru kartıyla gün yüzüne çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar. Bir meyve ağacınız varsa en güzeli dalından meyveyi koparıp yemek. Ama elbette ki meyve ağacınız varsa yapraklarından yararlanmak da kaçınılmaz. Özellikle de bu meyve yapraklarının aromatik bir yapısı varsa. Evet, şuruplara, şerbetlere kokusunu geçirmek, sütlü tatlılara dedik, onlarla birlikte demlemek, çaylara, içeceklere hep meyve yaprakları konur. Hepsi de çok güzel olur. Ama meyve yapraklarının bir de paket paketleme özelliği var. Paketleme derken sarma, dolma gibi kullanmak değil de meyve yapraklarının pek çok kültürde tarih boyunca aslında böyle yiyecekleri sarmalamak için, örtmek için kullanıldığını görüyoruz. Evet, meyve yapraklarının kullanımına bakarken öncelikle tabii ki gene incir yaprağına gideceğiz. Akdeniz kıyısındaki Avrupa ülkelerinde incir yaprağının çok ciddi bir şekilde peynircilikte kullanıldığını görüyoruz. Bir incir yaprağını tabak gibi koyun, üstüne tam ortaya gelecek şekilde yuvarlak bir peynir kalıbı oturtun ve onu sarın ve o şekilde paketleyin ve olgunlaştırmaya bırakın. İşte o zaman incir yaprağı zaman içinde kuruyor, adeta kağıt bir paket yerini alıyor ama aynı zamanda aroması o peynire geçiyor, o güzel içten içe kokusunu da veriyor. Fransa'nın güneyinde, özellikle İtalya'nın da güneyinde, Sicilya'da ya da Adriyatik kıyısına bakan yerlerinde taze peynirlerin öncelikle böyle paketlendiğini görüyoruz. Sonra tabii olgunlaştırmaya da bırakılıyor. Yunanistan'da da bu aynen var. Fakat bizim kültürümüzde incir yaprağını bu şekilde kullanmak gündeme gelmemiş. Ama bizde de mesela değişik kullanımları vardır. Bazen yoğurt mayalamakta kullanılır. Yoğurtun üstüne şöyle incir yaprağı bir serilir. Bu tür kullanımlarda yok değil. Çünkü incir yaprağının aynı zamanda koruyucu bir özelliği de var. Dolayısıyla hem aromasını veriyor hem de o koruyucu rolü de oluyor. Bir anlamda antibakteriyel bir kalkan oluşturuyor gibi bir durum oluyor. Şimdi tabii bu paketleme sarma meselesine gelince, ben gene yeni Malatya'dan geldim. Malatya'nın kiraz yaprağı sarmasını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bambaşka bir lezzet, başka da hiçbir yerde rastlanamayacak bir kültür. Tabii kiraz yaprağı köftesi de deniliyor, avrat küftesi de deniliyor eğer Malatya ağzında söylemek istiyorsanız. Ama köfte değil, içinde çünkü et yok. İçinde incecik kepeği de olan bulgur yarma var ve o bulgur yarmadan hazırlanan hamur kiraz yaprağına şöyle bir sarılıyor. Kiraz yaprakları önce bir kaynar sudan geçiriliyor tabii. Aynı şekilde ayva yaprağıyla da yapıyorlar. Aslında pek çok meyvenin yaprağıyla, hatta fasulye yaprağı da yapılabiliyor ama kiraz yaprağıyla yapılınca inanılmaz güzel, içten içe bir uzaktan acı badem aroması geliyor. O incecik böyle kalem gibi, hatta kalemden bile ince çubuk gibi sarılan kiraz yaprağı sarmaları suda haşlanıyor. Ondan sonra üstüne yoğurtlu bir sos dökülüyor. Fakat asıl vurucu darbe de sonradan geliyor. Üstüne bol karamelize edilmiş, adeta reçel haline gelmiş soğan konuluyor. Olağanüstü bir lezzet. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
7: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
8: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
6: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
9: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordum.
6: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
5: Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
10: Şampiyon olmak istiyoruz.
11: Beşiktaş santrafor transferini büyük bir hamleyle yaptı. Siyah beyazlıların yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Türkiye'ye getirdiği Dušan Vlahović'i taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda taraftarla ilk kez buluşan Sırp santraforun transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano faktörü fark yarattı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina günlerinde yükselişe geçen Vlahović, 2021'de 85 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde 5 sezonda 168 maçta 68 gol ve 16 asistle oynadı. Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Vlahović, Beşiktaş'a 3 yılını imza atacak. 26 yaşındaki santrafor için Tüpraş Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek.
5: Fenerbahçe ise santrafor arayışını dünya cünlü bir yıldızla noktaladı. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
11: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de.
12: Sarı! Lukaku! Sarı! Lukaku! Şampiyon! Lukaku! Şampiyon! Lukaku! Şampiyon!
11: Sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Kariyerindeki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
5: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
13: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım Değerli Azorum, herkes bunun farkında olsun. Değerli Galatasaraylılar, ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız, yine şampiyon olacağız.
5: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı mağlup eden Fransız ekibi üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Luis Enrique'nin ekibi Salzburg'da oynanan karşılaşmadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Paris üst üste ikinci kez UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran dördüncü takım olarak tarihe geçti. 2027 İspanya Süper Kupa şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Maçlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Organizasyona Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid katılacak. İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada 7 farklı ülkeden organizasyonun ev sahipliği için teklif aldığı ancak kararın İstanbul'dan yana kılındığını belirtti. İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oluyor. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Kutluay, genç milli takımlarda sergilediği performansla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız bu yaz İstanbul'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 28 sayı ve 9 asist ortalamasıyla en iyi 5'e seçilmişti. Ömer Kutluay'ın da kadrosuna dahil olduğu 12 dev adam Dünya Kupası için 2 maça çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi 28 Ağustos'ta Litvanya, 31 Ağustos'ta ise İzlanda ile karşılaşacak. NBA'nin en büyük markalarından Los Angeles Lakers rekor bedelle el değiştiriyor. Basketbolun efsanelerine ev sahipliği yapan takım 12,5 milyar dolarlık fiyatıyla tarihin en pahalı kulübü olacak.
14: Los Angeles Lakers şimdi de spor ekonomisinin zirvesine çıkıyor. Geçmişte Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve LeBron James gibi yıldızların formasını giydiği kulüp 12,5 milyar dolara satılıyor. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi John Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger, Lakers için rekor ücreti ödemeyi kabul etti. İkili kulübün çoğunluk hissesini bir yıl önce 10 milyar dolara satın alan Mark Walter'la anlaştı. 1947'de kurulan kulüp, başarıları ve renkli atmosferiyle basketbolun en parlak sahnelerinden birine dönüştü. 32 kez NBA finali oynayan Los Angeles Lakers, 17 şampiyonlukla 18 kez zirveye çıkan Boston Celtics'in ardından en çok şampiyonluk kazanan ikinci takım.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Araştırmalar özellikle tatlı sularda Vibrio bakteri riskinin arttığını belirtiyor. Bu bakteri Türkiye'de var mı? Bir tehlike söz konusu mu? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz NTV Radyo'da anlattı.
2: Türkiye'de bu Vibrio bulmiskusa bağlı deri yumuşak doku infeksiyonları ya da işte nekrotizan fasciit tablosunu pek görmüyoruz açıkçası. Ama tabii ki şu anda bunu aslında öngörüyor olmak güzel bir şey. Yani mesela Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin sitesi var. Oraya girip baktığınız zaman nerelerde bu hastalığın görülme riski artıyor gibi bir veri var orada. Mesela bizim Karadeniz bölgesi bu anlamda aslında biraz riskli görünüyor. Şu anda hani dediğim gibi Türkiye için çok büyük bir sorun yok ama önümüzdeki günlerde ve bu patern böyle devam ettiği sürece, yani bu ısınma devam ettiği sürece ve bu bakteri yükü fazla olduğu sürece oralarda bu infeksiyon görülebilir. Bir, nedir bunun önemi? Çalışan hekimlerin bu konuda bilinçli olması. Çünkü biz öncelikle yani hastalığı bir tanımamız gerekir. Türkiye'de çok gördüğümüz bir hastalık değil, bu çok nadir. Yani 1-2 vaka tanımlanmıştır. Ama bundan sonrası için görülebilir. Çünkü dediğim gibi iklim değişiklikleri birçok infeksiyon hastalığının daha fazla görülmesine ya da ilk kez görülmesine neden oldu Türkiye'de de. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklarda cuma gününden itibaren 3-4 derece düşüş bekleniyor. İstanbul'da rüzgar kuvvetli ve daha serin esmeye başlayacak. Sıcaklık 30 derece. Hava biraz bulutlanıyor. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'deki kuvvetli rüzgar cumadan itibaren daha fazla serinlik verecek. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da rüzgar yeniden kuru esmeye başladı. Sıcaklık 40 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. NTV'de günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Balıkesir, Edremit'te orman yangını çıktı. Bölgeden yeni bir yangın haberi daha geldi. Telefon hattımızda NTV bölge temsilcisi Merih Ak var. Merih Ak, nedir son bilgiler?
1: Kuzey Ege'de özellikle öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli rüzgarla birlikte iki ayrı noktada orman yangını başladı. Her iki yangın da aslında tarım arazisinde başladı ve rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde ormanlık alana ilerledi. Öncelikli olarak Edremit'ten başlayalım. İzmir Çanakkale yolunun üzerinde bulunan Kadıköy mahallesinde orman dışı alanda başlayan yangın az önce söylediğim gibi ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 uçak, 7 helikopter, çok sayıda arazör ve su tankerinin yanı sıra Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar, yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin yerleşim yerlerine çok yakın olması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ve polis zaman zaman tehdit altındaki olan evlerde tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleler kısa sürede yanıt verdi ama özellikle evlerin arasında bulunan otluk alanlardaki yangın rüzgarın da etkisiyle o bölgede bir hız kazanmıştı. Oralar tahliye edildi. Bazı evlerin bahçelerinde kısmi hasar olduğuna yönelik bir bilgi var. Bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi ve gelen ambulanslarla birlikte hastaneye gönderildi. Tabii yoğun müdahalenin ardından yerleşim noktalarından uzaklaştı yangın ve Kaz Dağları'na doğru yöneldi. Orta Oba ve Yol Ören mahallelerine geçti. Şu an yangının Yol Ören mahallesinde etkili olduğunu belirtmemizde yarar var. Ormanlık alandan tarım arazisine, zeytinlik alana geçti yangın. Ancak yangının etrafının ekipler tarafından çevrildiğini belirtmekte yarar var ki bu olumlu bir gelişme. Özellikle karadan ekiplerin yangın etrafını çevirmesi ilerleyen saatlerde kontrol altına alınma ihtimalini oldukça kuvvetlendiriliyor. Zaten yangın da büyük kısmen kontrol altında alındı diyebiliriz. Bu yangından yaklaşık bir saat sonra bu kez Dursun Bey ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde yine ormanlık alan dışında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana geçti. İlk aşamada Orman Bölge Müdürlüğü'nün kara ekipleri tarafından müdahale edildi ve buraya da yine takviye hava unsurları gönderildi. Şu anda da oradaki yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Edremit'ten de bazı hava araçlarının bu yangına kaydırıldığını belirtmemizde yarar var. Her iki yangının da ormanlık alan dışında çıkması yangınların da insan faktörünü gündeme getirmiş durumda. Tabii jandarma ve polis ekipleri de yangınların çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatmış durumda. Burak.
0: Merih Ak'tan aldık yangına dair son bilgileri. Ankara'da bugün terörsüz

0: Bakanlığı'na yapılacak, yapılan görüşmede ele alınacak konu başlıklarını detaylandırdılar. Öncelikle sürecin çok fazla uzamaması gerektiğini ifade ettiler. 12 maddelik süreç yasasından sonra adımların hızlı bir şekilde atılması gerektiğini söylediler. Sürecin enfekte edilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuları enine boyuna konuşacağız. Yine bu görüşmenin kıymetli olduğunu belirtmek isterim dedi Pervin Buldan. Yine zamana yayma bu süreç bir an önce konuşulmalı. Umarız sonuca ulaşırız. Bunları kendisiyle paylaşacağız dedi. Mithat Sancar ise barış hukuku bu yolu sağlıklı güçlü yürümenin zeminini oluşturur. Biz de o zemini attık dedi. İlk önemli adımın bir an önce uygulanması gerekiyor ifadesini kullandı Sancar. Yine bu kanunun asıl uygulanacağı, nasıl uygulanacağı konusunda Sayın Erdoğan'la fikir alışverişinde bulunacağız dedi ama buraya bir parantez açalım. AİHM kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini de belirttiler. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri bununla beraber idari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç olabileceğini de belirttiler. İşte bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu dakikalarda Beştepe'de gerçekleştirilen görüşmelerin konu başlıkları. Elbette bu görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Grup Başkan Vekili, AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala'nın da katılmasını bekliyoruz. Çünkü diğer görüşmelere her iki isim bizzat katılmıştı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmeye katılıyor olması ayrıca önemli. Zira sahadaki son istihbari verilerin de değerlendirilmesi yönünde bir beklenti söz konusu. 12 maddelik süreç yasası mecliste onaylandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp bu kanunu resmi gazetede yayınlaması beklentisi var. Ama 12 maddelik süreç yasası sahada terör örgütü PKK'nın tamamen silah bıraktığının onaylanması sonrasında yürürlüğe girecek. MGK'nın bunu tespit etmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği tespit komisyonunun da çalışmaları bu sürecin tespitiyle beraber başlayacak.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı görüşmenin içeriğini, neler konuşulabileceğini ve bu görüşmenin öncesinde aslında DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamaların ayrıntılarını paylaştı bizimle. Şimdi biraz daha ayrıntılı konuşacağız konuyu. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler Burak Bey.
1: Hocam şimdi görüşme önemli tabii. Satır aralarında Pervin Buldan ve Mithat Sancar'da bazı önemli mesajlar da verdiler. O mesajları soracağım ama 11 Şubat'tan bu yana DEM Parti heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan ilk görüşme bu. Görüşmenin önemine dair önce neler söylersiniz, neler canlanıyor zihninizde onu sormak isterim.
2: Şubat ayındaki görüşme bir nevi aslında sürecin biraz durakladığı bir dönemdi. Çünkü bir taraftan Suriye'deki olayların meydana gelmesi süreçte bir duraklama yaratmıştı. Diğer taraftan bir İran'daki gerginlik, İran-İsrail arasındaki gerginlik de yine süreçte bir duraklama yaratmıştı. O görüşme o şartlar altında yapılmıştı ve sürecin tekrardan hızlandırılması, sürecin tekrardan canlandırılması noktasında bir önem arz etmişti. Şimdi ise farklı bir iklim var. Bu süreç içerisindeki en önemli adım olarak nitelendirilen çerçeve yasanın mecliste kabul edildikten sonra yapılıyor bu görüşme. Dolayısıyla hem bu görüşme bir anlamda bir teşekkür, Cumhurbaşkanlığının süreci sahiplenmesi anlamında bir teşekkür, hem de bundan sonra yapılacak olanlar konusunda bir fikir tatisi, bir yol haritasının çıkartılması noktasında bir görüş alışverişi olarak nitelendirilebilir. Zaten hem Pervin Buldan'ın hem Mithat Sancar'ın görüşme öncesi yaptıkları açıklamalar bu niyeti, bu görüşmenin bir nevi içeriği hakkında da bize bir bilgi veriyor.
1: Hocam şimdi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamada dikkat çeken noktalardan bir tanesi süreç enfekte edilmemeli ve hızlı yol alınmalı vurgusuydu. Benzer bir açıklamayı biz yasanın kabul edildiği gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yani bu süreçlerin enfekte edilmeye açık süreçler olduğu şeklinde bir vurgusu olduğunu görmüştük. Niçin böyle bir vurgu ihtiyacı ortaya çıkıyor sizce?
2: İki sebepten ötürü. Bir, Türkiye ilk defa bir çözüm sürecini uygulamıştı.

0: Yapamıyor. Daha önce de çok defa çözüm süreçleri yapıldı ve o süreçlerde süreç uzadıkça bozucu etkenlerin devreye girdiğini Türkiye yakından müşahede etti. Dolayısıyla bunu mümkün mertebe kısa sürede bitirmek süreç açısından en doğru olan. İkincisi, bölge son derece hareketli. Her gün yeniden farklı faktörler devreye girebilir, yeni dinamikler belirebilir. Dolayısıyla bir stabilite sağlanmışken bunun mümkün olan en kısa sürede yapılması daha doğru olur. Aslında burada bir mutabakat var bence Burak Bey. Yani siz de ifade ettiniz. Numan Kurtulmuş bunu açıkladı. Hemen kabulünden sonra sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi. Akabinde Devlet Bahçeli de aynı vurguyu yaptı. Kaybedilecek tek bir günümüz bile yoktur dedi. Süreci sabote edebilecek eylemlere müsaade edilmemelidir vurgusu yaptı. Şimdi yine daha öncesinde Ayşegül Doğan, bugün de Pervin Buldan ve Mithat Sancar aynı açıklama yaptılar. Yani sürecin içerisinde yer alan bütün aktörler sürecin bir şekilde hızlandırılması gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi bu hızlandırılmadan çıkartılacak bence en önemli sonuç Milli Güvenlik Kurulu kararının ne zaman alınacağı. Çünkü biliyorsunuz yasanın hükümlerini icra edebilmesi için Milli Güvenlik Kurulu kararının verilmesi ve bunun resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu yaz ayında bu sürecin hızlandırılmasına da işaret olarak yorumlanabilir bunlar. Muhtemelen Milli Güvenlik Kurulu'nun Ekim ayında yapacağı toplantıda bu sahadaki işlerin büyük bir oranda bitmiş olması, PKK'nın silah bıraktığının tespit edilmesi ve buna yönelik bir kararın alınması öngörülüyor. Çünkü bu karar alındıktan ve yasa yürürlükten girdikten sonra da bir başka süre var. 6 aylık bir süre var. Bu başvuruların yapılması için gerekli olan süreler. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla hem bölgedeki gelişmeler hem iç siyasette bu konunun bir şekilde artık bir nevi gündemden düşürülmesine yönelik çaba. Burada işlerin daha hızlı yürütülmesi noktasında tarafları ortak bir anlayışa itmiş durumda.
1: Hocam peki bundan sonra ne göreceğimize dair beklentiniz nedir? Yani önce işte yasa gereğince oluşturulacak kurullar kurulacak ve çalışmasına başlayacak, ardından silah bırakma süreci mi başlayacak, yoksa hani bu süreçlerin paralel ilerlediğini mi göreceğiz? Sizin beklentiniz ne bu konuda?
0: Yani artık bir iş yapılsın daha sonra diğeri gelsin şeklindeki bir mimari yok. Eş zamanlı olarak çalışan bir mimari var. Bu silah bırakmaya yönelik sahadaki teyit ve tespit mekanizması bugüne kadar çalıştı. Bundan sonra da çalışacak ve bu yaz aylarında bu tespitin yapılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşacak. Bir diğer tarafı da elbette mecliste yapılacak olan işler var. Bir de yürütmenin yapacağı işler var. Mithat Sancar'ın açıklamasında, Pervin Buldan'ın açıklamasında da bu var. Yani bu yasa çıktı, çok önemli bir adım, süreci hukuki zemine çekti ama bunun tahkim edilmesi gerekiyor. Bu tahkim edilmesi babında örneğin yapılması mümkün olan herhangi bir yasal değişikliğe gerek kalmadan yapılması mümkün olan işler var. Sürekli dile getirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi, AYM kararlarının uygulanması, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi gibi. Muhtemelen DEM Parti'nin bundan sonraki beklentileri bu fiili adımların atılması, siyasi bir irade ile gerçekleştirilebilmesi, bu adımların atılması. Parlamento açıldıktan sonra ise eğer süreç içerisinde yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyorsa bu yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar başlayacak. Ama öte taraftan Fethi Yıldız yine geçen gün yaptığı açıklamada net bir şekilde ifade etti. Süreçle bağlantılı ve aynı zamanda sürecin de dışında mevzuata yapılması gereken değişiklikler var. Örneğin infaz kanununun değiştirilmesi, yeni bir infaz kanununun yapılması gereğine işaret etti Fethi Bey. Dolayısıyla bu çalışmaların bu minvalde gideceğini düşünüyorum. Yani özetlersem, bir taraftan yeni yasalara yönelik hazırlık, diğer taraftan mevcut yasalarda değişiklik ve son olarak da atılması mümkün olan fiili adımların, siyasi iradenin kararıyla gerçekleştirebilecek olan adımların atılması. Muhtemelen sahada önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz.
1: Hocam şimdi yine beklenen konulardan bir tanesi Fethi Yıldız dediniz. Kendisi geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın da bu yasanın kapsamına girdiğini söylemişti. Ama yasaya gerek olmadan da AYM kararları uygulandığında yine Selahattin Demirtaş serbest kalabiliyor. Bu konuda az önce yine Mithat Sancar'la Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamada da AYM kararlarına dikkat çekildiğini gördük. Önümüzdeki günlerde evet, bu konuda Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ ile ilgili bir gelişme olabilir mi sizce?
0: Evet, şimdi öncelikle hukuki durumu netleştirmek gerekiyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın bu yasadan yasa çıktığında, hükümleri uygulamaya başladığında, talep ettiğinde bu yasadan yararlanacağı açık. Çünkü yasada iki tane istisna var. Bir adam öldürme suçları, bir de 2005 yılından önce verilmiş olan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezaları. Demirtaş'ın durumu bu ikisine de uymuyor. Her iki istisnada Demirtaş'ı kapsamıyor. Demirtaş şu anda 302. maddeden, TCK 302. maddeden tutuklu. Bu maddede yasa kapsamında yer alıyor. Dolayısıyla yasa uygulamaya girdiğinde, Selahattin Demirtaş başvurduğunda bu yasadan istifade edilir. Bu durumda herhangi bir hukuki belirsizlik söz konusu değil. Ama siz de ifade ettiniz, Mithat Sancar da belirtti. Yani Demirtaş'ın zaten bu dışarı çıkabilmesi, serbest kalabilmesi için bu yasanın uygulanmasına ihtiyaç yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali olduğu ve serbest bırakılması gerektiğine dair. Dolayısıyla bu kararların gereği yerine getirildiğinde Selahattin Demirtaş zaten serbest bırakılacaktır. Demirtaş'ın serbest bırakılması bence hukuki bir zorunluluk, ama onun da ötesinde süreç bağlamında düşündüğünüzde siyasi bir zorunluluğa da tekabül ediyor. Çünkü Demirtaş'ın serbest bırakılması da sürecin bir çıktısı olarak değerlendirilecek ve özellikle sürece yönelik olan güvenin inşa edilmesinde oldukça önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konunun gündeme gelmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Zaten bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yapılan referans da aslında Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine dair bir vurguyu içeriyor.
1: Hocam, şimdi aslında beklediğimiz bir durumdu. Tabii biz hani Sayın Bahçeli'nin 2024 yılında 22 Ekim'de yaptığı açıklamadan bu yana süreci çok yakından takip ediyoruz, ama konu yasal bir düzleme geldiğinde, meclisten yasa çıktıktan sonra kamuoyunda çok daha tartışılır hale geldiğini gördük. Biraz öncesinde hem yasadan sonra itirazlar da geliyor akademisyenlerden, siyasetçilerden ve hani siyasi hayatın farklı cephelerinde olan insanlardan da itirazlar geldiğini görüyoruz. Biraz ayrıntısını soracağım ama meselenin bu şekilde tartışılır hale gelmesini, itirazlar olmasını konunun geleceği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce onu sormak istiyorum.
0: Burak Bey, itirazların olması son derece doğal. Yani bu mesele 40 yıllık bir çatışmayı içeren bir mesele. Daha da gerisine, daha sosyal ve siyasal arka planına baktığınızda 100 yıllık bir Kürt meselesi. Bu meselenin çeşitli boyutlarla tartışılması son derece doğal. Toplum içerisinde buna destek verenlerin olması gibi, bu yasal değişikliğin yapılmasına, yasanın çıkmasına destek verenlerin olması gibi, bu yasaya karşı çıkanların da olması doğal. Önemli olan bu tartışmaların demokratik zeminde yapılmasıdır. İki yıllık süreç içerisinde şunu net bir şekilde gördük. Bu yasanın çıkması konusunda güçlü bir siyasal mutabakat var. Nitekim 467 milletvekilinin kabul oyu vermesi bu siyasal mutabakatı gösteriyor. Yine bu yasanın çıkmasına toplumda sert bir muhalefet yok. Yasa gündeme geldiği andan itibaren çok çeşitli konular tartışıldı. Daha önce tabu olan bir takım meselelere değinildi. Ama kamuoyunda buna yönelik sert bir muhalefette söz konusu olmadı. Ama bazı partilerin, bazı siyasal aktörlerin, bazı kanaat önderlerinin ve akademisyenlerin yasaya çeşitli yönleriyle muhalefet etmeleri de doğal. Şimdi bu muhalefetler veya bu karşı çıkışları çeşitli şekillerde değerlendirebiliriz. Kimisi tamamen hukuki bir muhalefet gerçekleştiriyor. Hukuki gerekçeler üzerinden bir muhalefet yapıyor. Yani yasanın işte bir infaz yasası değil, bir af yasası olduğu, yasada anayasanın temel hükümlerine yönelik bir takım aykırılıklar getirildiğine dair muhalefetler var. Bunlar eğer yasa bir anayasal denetime tabi tutulacaksa zaten yine tartışılacak. Bir diğer tartışma konusu yasanın kapsamıyla ilgili. Bazıları yasanın kapsamının çok geniş olduğunu söylüyor. Bazıları ise daha dar tutulduğunu ifade ediyor. Kimileri ise bizatihi yasanın kendisine karşı. Şimdi o nedenle bu tartışmanın ben bir şekilde sürdürülmesinin de tartışmanın olgunlaşması açısından, sürecin toplumsallaşması açısından son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Burada demokratik tartışma zaten böyle yürür. Burada herhangi bir beis yok bana göre.
1: Peki hocam, bu toplumsallaşmanın güçlendirilmesi, süreci olan toplumsal desteğin arttırılması adına atılması gereken bazı adımlar olduğunu düşünüyor musunuz? Ben ne olabilir? Hangi adımlar atılabilir?
0: Elbette. Elbette buna yönelik zaten bir takım hazırlıklar var. Hem bürokratik hazırlıklar var hem de siyasi hazırlıklar var. Biliyorsunuz dün İçişleri Bakanlığı bir toplantı yaptı, valilerle bir toplantı yaptı. Ve bu valilerle yapılan toplantıyla birlikte toplantı süreciyle doğrudan bağlantılı bir toplantıydı. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Birincisi kamu düzeninin korunması. 2013-15 çözüm sürecinin en önemli handikaplarından bir tanesi kamu düzeninin gerektiği gibi korunmadığı algısının toplumda yerleşmesi. Dolayısıyla valilerin bu konuda hassasiyet göstermesi istenecek. İkincisi de bu sürecin topluma anlatılması, yani sürecin başarılı olması halinde bunun bütün Türkiye'deki bütün insanlara ne kazandıracağı konusunda bir sahaya inme, sahada insanlarla yüz yüze görüşme, bu konuda çalışmalar var. Bunu görüyoruz. O nedenle burada bir toplumsallaşma eğilimini görüyoruz. Diğer taraftan mesela yine bugün İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir önemli bir açıklama vardı. Biliyorsunuz ligler başlayacak yarın ve Amespor da Süper Lig'e çıkan bir takım. Amespor ilk maçını Diyarbakır'da Erzurumspor ile yapacak. İçişleri Bakanı sportif faaliyetlerin iyi yönetilmesi halinde bu sürece destek vereceğini net bir şekilde ifade etti. Bu bağlamda da kendisinin ve Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bakın Diyarbakır'daki ilk maçı seyredeceklerini ifade etti. Bu da elbette ki sürecin toplumsallaşması açısından önemli. Önümüzdeki dönemlerde sanatçıların, kanaat önderlerinin sürece dair çeşitli etkinliklerde, aktivitelerde bulunması da beklenebilir. Bugüne kadar süreç daha ziyade siyasi elitler arasında giden bir süreçti. Ama kanun çıktıktan, toplumda tartışılmaya başladıktan sonra bu toplumsallaşma eğilimi güçlenecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam, şimdi siz biraz değindiniz ama biraz açmak istiyorum orayı. Spora ve futbola olan tutkunuzu da biliyorum. Şimdi Ahmet Spor, evet, pazar günü Erzurum Spor'u ağırlayacak. İki takım da geçtiğimiz yıl Trendyol 1. Lig'deydi. Süper Lig'e çıktılar. Ve tabii spor, futbol arzu edilen hep birleştirici bir güç olması. Ama bazen maalesef tam tersi şekilde de bu mekanizmalar işleyebiliyor. Burada nelere dikkat etmek lazım? İstenmeyen olayların olmaması için neler yapmak lazım? Ne dersiniz?
0: Elbette, yani spor ve özellikle de en kitlesel spor faaliyeti olan futbolun iki yönlü bir etkisi var. Bir taraftan bütünleşmeye, birlikteliğe, barışa hizmet edebilecek bir taraf var. Ama diğer taraftan ayrışmaya, provokasyona açık bir kapısı da var. O nedenle bu spor faaliyetlerini bir barış sürecinin içerisinde konumlandırırken son derece dikkatli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ben Amespor'un bu sene Süper Lig'de hizmet etmesinin de bu sürece olumlu katkılarının olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan da provokasyonlara rada karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü geçmişte bu tür provokasyonlarla karşı karşıya kaldık. Burak Bey, bence bu noktada azami hassasiyet göstermesi gereken kişiler ve gruplar var. Bunlardan bir tanesi siyasiler, siyasi aktörler. Bunların vereceği barış mesajları topluma çok daha hızlı bir şekilde yansıyabilir ve orada daha olumlu bir etki doğurabilir. Bu anlamda İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama ve Diyarbakır'da maçı seyredecek olması son derece önemli. İkincisi spor kulüplerinin kendileri. Yani bu sahada elbette ki kıran kırana mücadele edilir. Her takım kazanmak için elinden gelen çabayı sarf eder. Ama saha dışında birlikteliği vurgulayan gerek eylemler gerek söylemler de buna hizmet edebilir. Dolayısıyla mesela Erzurum Diyarbakır'a geldiğinde Amespor yönetiminin Erzurum Spor yönetimini misafir etmesi, orada bir ortak fotoğraf vermesi bazı provokasyon niyetlileri olanları da çok rahatlıkla açığa çıkartabilir. Üçüncüsü medya grupları. Medya grupları son derece önemli. Medyanın bunu nasıl yansıttığı son derece belirleyici olabiliyor. Ve son olarak da taraftar grupları. Yani orada taraftarlar elbette ki takımlarını destekleyeceklerdir. Ama herhangi bir şekilde taşkınla veya karşı tarafın hassasiyetlerini kaşımaya yönelik eylemlerden, söylemlerden, sloganlardan kaçınması gerekir. Bu da taraftar gruplarıyla aynı zamanda kulüp yönetimlerinin ortak bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bu süreç, bu aktörler arasında iyi bir işbirliği, iyi bir koordinasyon yapılırsa gerçekten son derece başarılı bir şekilde yürüyebilir ve bu toplumsal bütünleşme sürecine de katkıda bulunabilir.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun efendim. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vahap Coşkun'la konuştuk. Devam ediyoruz. AK Parti yarın Ankara'da 25. yaşını kutlayacak. AK Parti yöneticileri başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin bilgi verdi.
2: AK Parti'nin başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Son durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş ve Ahmet Baha Öğütgen'le birlikte Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yerinde denetledi. 100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte drone ve mapping gösterileri de olacak.
3: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası. Bunun adına özel miting dedik. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik.
2: Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
4: Hem partimiz tarihi açısından hem de demokrasi tarihimiz açısından çok tarihi bir konuşmayı, bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah yarın kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
2: AK Parti 25. yılı etkinliğine özel madalyon hazırlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş bir daha basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini ve aynı zamanda önümüzdeki 10 yıllar boyunca siyasetimizin yol haritasını aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
1: Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak hububat gemilerine saldırılarının küresel gıda fiyatlarında artışa yol açmasından endişe ediliyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dünya ile bağlantısını sağlayan Odessa Limanı'na giriş ve çıkışlar fiilen durdu. Odessa Limanı'nın hasat mevsiminde kapanmasının küresel gıda zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
6: Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığı zamanlarda da Karadeniz'de böyle bir çatışma yükseldiği zaman hatırlayacağımız üzere 2022 yılının yaz aylarında ne olmuştu? Türkiye'nin girişimiyle ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde Rusya ile Ukrayna arasında bir tahıl koridoru anlaşmasına varılmıştı. Türkiye'nin de hakemliğinde olacak şekilde. Fakat 2023 yazında Rusya bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Ukrayna'yı bu anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Ve daha sonraki yıllarda yani o dönemden bu anlaşmanın süresinin sona ermesinden bu yana da 3 yıl daha geçti. Ve özellikle bu son 6 aydır Karadeniz'de gerilim epey yükselmiş durumda. Bir ara Ukrayna şunu söylüyordu. Biz artık kendi limanlarımızın güvenliğini kendimiz sağlıyoruz. Rus savaş gemileri bizim limanlarımıza yaklaşamıyor diyordu. O dönemde İHA savaşları bu kadar gelişmemişti. Yani Rus savaş gemilerini Ukrayna limanlarından uzak tuttuklarını söylüyorlardı. Ukrayna'nın İHA ve insansız deniz aracı İDA saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da daha sonra İHA saldırılarını ve füze saldırılarını arttırdı ve dolayısıyla şu anda Ukrayna'nın dış dünyaya açılan başlıca limanı olan Odessa Limanı ve Odessa ilinde bulunan ayrıca Çernomorsk Limanı, İzmail Limanı ve yine Nikolayev'de bulunan Ochakov Limanı yani Ukrayna'nın başlıca limanları son aylarda Rusya'nın çok ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla buralardan giriş çıkış durdu artık. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da sürekli olarak Rusya'nın Karadeniz limanlarını hedef alıyor ve diğer taraftan da ayrıca Azak Denizi'ndeki limanları hedef alıyor. Azak Denizi'nin az bir kısmı eskiden de Rus toprağıydı fakat geri kalan kısmı Rusya'nın bu savaş sırasında işgal ettiği yerler. Dolayısıyla şu anda Azak Denizi'nin kontrolü tamamen Rusların elinde. Fakat bundan da ötede Azak Denizi'nin bir başka önemi var. Azak Denizi aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış dünyaya açıldığı yerler. Dolayısıyla Azak Denizi'nin sürekli olarak bombardıman edilmesi Kazakistan ve Azerbaycan'ın da dış dünyayla ticaretini olumsuz etkiliyor ve Kazakistan da bu arada bir diğer tahıl ihracatçısı olan ülke ve Rus limanlarının bu şekilde bombardıman altında olması tabii Rusya'nın da ihracatını olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta da şu, Ukrayna'nın tahıl ihracatını tabii olumsuz etkileyen bir limanların kapanması. Bunun dışında da ayrıca tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden Ukrayna'da bazıları Rus işgali altındaki bölgelerde kaldı. Bazıları ise savaş alanına yakın yerlerde bulunuyor. Tabii bütün bu şartlar altında yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın şiddetin artması ve savaşın uzaması demek Türkiye'nin de söylediği üzere Karadeniz'de gerilimin artması demek ve bu da dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi demek. Türkiye bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir tahıl koridoru anlaşması için girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile ittifaklı Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Tokyo'dan ziyarete tepki gecikmedi. Putin, Büyük Okyanus'un batısındaki Kuril Adaları zincirinin parçası olan Iturup Adası'nda temaslarda bulundu. Rusya lideri adada bir balık işleme fabrikasında, Kuril Merkez Bölge Hastanesi'nde ve bir okulda incelemeler yaptı. Putin'in ziyareti Japonya'nın tepkisini çekti. Japon Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Putin'in ziyaretinin şiddetle protesto edildiği ifade edildi. İki ülke arasında Kuril Adaları nedeniyle ittifak var. Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın geri verilmesine barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Bu nedenle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı. İki organize suç örgütünün lideri Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Red Kitler lideri Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Red Kitler çetesinin lideri Ferhat Delen kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Erdoğan Aykut hakkında ise yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten bulunuyordu. Kadınlara yönelik şiddet olayları Türkiye gündeminde sürekli ilk sıralarda. Yaşanan bu kötü olaylarda şiddet önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı unvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
7: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikte tehdit mesajları yolladı.
8: Hasta la vista, baby.
7: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
9: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
7: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
1: Giresun'da dün dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği, piknik sonrası İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi.
2: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu, bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca'yla 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
10: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
2: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
1: Radyo Televizyon Üst Kurulu medya takip araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 20 bini aşkın katılımcı ile yapılan araştırmaya göre en yaygın kullanılan medya televizyon. İkinci sırada ise internet geliyor. Tüketiciler güvenilir haberin kaynağı olarak televizyonu görüyor.
11: Toplumun haber alma anlamında daha çok geleneksel medyayı, televizyonu önemsediğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6.57'si haberleri, doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor.
12: Radyo Televizyon Üst Kurulu 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırmasını yayımladı. Rapora göre her 100 kişiden 89'u haber takibi için televizyonu seçiyor. En güvenilir haber kaynağı sorulduğunda da 6.57 puanla televizyon haberleri ilk sırada. Televizyon en yaygın kullanılan medya mecrası olmayı da sürdürüyor. İkinci sırada ise internet var.
11: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda 4 saat 10 dakika ile internette en fazla vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin vakit geçirebildiğini görüyoruz. Hemen peşinden baktığımızda 3 saat 40 dakika ile televizyonun geldiğini görüyoruz.
12: 65 yaş ve üzeri grupta %91 olan televizyon kullanım oranı 15-24 yaş grubunda %68'e geriliyor. Katılımcıların %28'i, gençlerin %42'si ekran başında geçirdiği sürenin de farkında değil.
11: Çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz RTÜK olarak medya okuryazarlığı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda artış devam ediyor.
2: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2.120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
1: Yaz sezonunun en hareketli dönemi yaşanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da Temmuz ayı ile birlikte yüzler güldü. Otellerdeki doluluk oranları %90 ile %95 seviyelerine ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili.
2: Haziran ayında beklenen hareketliliği bulamayan Bodrum turizmi yazın ortasından itibaren büyük bir ivme yakaladı. Sektör temsilcilerine göre oteller neredeyse tam kapasiteyle doldu.
13: Bodrum'da oteller bugün itibarıyla, bugün Ağustos'un %95'e yakın bir doluluğumuz var.
14: Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz.
15: Otellerin doluluk oranlarında da açık kaynaklara göre %85, %90 bandının üzerindedir. İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz.
2: İşletmeciler bölgeye olan turist ilgisinden oldukça memnun. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili. Bodrum'da her bütçeye uygun tatilin yapılabileceğini vurgulayan yetkinler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirileri yalanladı.
13: Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odası'ndan fiyat tarifesi almak zorundalar.
14: Titiz bir şekilde iş yapan emektar sektör çalışanlarıyız. Bu yüzden de bu şekilde artık anılması bizi gerçekten üzüyor.
1: Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu uluslararası bir başarıya imza attı. İsveç'te düzenlenen ve 160'tan fazla koronun katıldığı Dünya Koro Oyunları'nda dünya birincisi oldu.

0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'dan dünya şampiyonu koro çıktı. Vox Humanis 160'tan fazla koronun katıldığı yarışmada en yüksek puan alarak birinci oldu.
1: Biz kendi kültürümüzü de çok dilli, yani Şanlıurfa'nın ve ülkemizin kadim müzikal mirasını temsil ettiğimiz bir noktada konumladık kendimizi. Bu da aynı zamanda bize yarışmada dünya birinciliğini getirdi.
0: Harran Üniversitesi Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu 2 yıllık çalışmanın ardından İsveç'te düzenlenen Dünya Koro Oyunları 2026'ya katıldı. 60'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koro yarıştı. Vox Humanis Anadolu'nun kadim müzik mirasını Batı'nın çok sesli koro geleneğiyle harmanlayarak sahneye çıktı. Koro sergilediği başarılı performansla kendi kategorisinde en yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
2: Bazen gerçekten çok stres olduğumuz anlar oldu ama sonunda iyi bir iş ortaya çıkardığımızı hepimiz biliyorduk.
0: Vox Humanis'in dünya birinciliği, Şanlıurfa'nın kadim müzik geleneğinin farklı müzik formlarıyla dünya sahnesinde tanıtılmasına katkı sağladı.
3: Silivri'de otluk alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıntılar Baran Bila'da. Baran.
4: Burak Özcan, yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. İtfaiye ekipleri alevlerin konutların bulunduğu alana ilerlememesi ve tamamıyla kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın saat 14 sıralarında otluk bir alanda başladı. Nedeni henüz bilinmiyor. Son dönemde sık sık gördüğümüz üzere rüzgar bir kez daha alevlerin hızla yayılmasında etkili oldu. Fener, Akören, Alipaşa mahalleleri arasındaki ağaçlık alan ve otluk arazi büyük ölçüde bu yangınlardan etkilendi. Bir ara TEM otoyolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Şu sıralarda artık kontrollü olarak trafik akışı yeniden sağlanmaya başladı ama tabii ki doğal olarak biraz yavaş ilerliyor. Şu an sürücülerin hızının hali hafif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir olay meydana gelince çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi ve trafik alevlerden dolayı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Havadan da söndürme çalışmalarına destek verildi ve bu çalışmalarda, bu faaliyetlerde halen devam etmekte. Otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi, bir çiftlik ve bir 7 Emin hurda parkı da tedbir amacıyla tahliye edildi. Şu an halen itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Havadan müdahale de sürüyor. Bir kez daha vurgulayalım. Alevler kontrol altına alınabilmiş değil. Otluk alanda etkili ama yolun en azından trafiğe bir kez daha kontrol olarak açılması bir parça daha olumlu bir seyre döndüğünün çalışmaları bize gösterir nitelikte, Burak Özcan.
3: Baran Bila aktardı.
5: NTV Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: NTV Radyo.

0: Yeah.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. öneleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. öneleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
4: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
3: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
5: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
3: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossar bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
2: Türk futbolu bu yaz yıldızlar geçidine sahne oluyor. Şampiyonluk yarışına transfer döneminde başlayan büyük kulüpler dünya ünlü yıldızları kadrolarına kattı.
6: Yıldızlar uçaklardan iniyor, havalimanları taraftarlarla dolup taşıyor. 2026 yazında Türk futbolunda yıldız yağmuru yaşanıyor.
7: Sarı! Sarı! Şampiyon!
6: Yeni sezonda zirveyi hedefleyen kulüpler transferde çıtayı yükseltti. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dünya futbolunda konuşulan hamleler yaptı. Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için kadroyu güçlendirdi.
8: Artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu.
6: Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Sarı Lacivertliler, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç ile transfere başladı. Manchester City'nin stoperi Nathan Ake ile imzalara devam eden Fenerbahçe, rekor hamlesini Mason Greenwood'la yaptı. 24 yaşındaki hücumcu 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Fenerbahçe ilk 3 imzadan sonra yeni santrfor için uzun süre bekledi. Bu bekleyiş dünya futbolunda son döneme damga vuran dev bir golcüyle bitti.
7: Sarı! Sarı!
9: Şampiyon!
7: Şampiyon!
9: Şampiyon!
6: 33 yaşındaki Romelu Lukaku, Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi kulüplerden sonra sarı lacivertlilere imza attı. Kadıköy'deki hareketlilik Boğaz'ın karşı yakasında da yaşandı. Son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni yapılanmasıyla heyecan yarattı. Futbol direktörlüğüne Önder Özen'i, teknik direktörlüğe de Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar, transferi Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel'le açtı. Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ve Kasum Utara ile imzalara devam eden Beşiktaş'ta Leandro Trossar binlerce taraftarı stadyuma topladı. Premier Lig şampiyonu Arsenal'dan 18 milyon euroya transfer edilen Belçikalı coşkuyla karşılanırken tribünler başkan Serdal Adalı'dan Muhammed Salah'ı da istedi. Trossard'dan sonra başlayan Salah beklentisi uzun süren görüşmelerin ardından tıkandı.
10: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
6: Salah'tan vazgeçen Beşiktaş, taraftarın yıldız beklentisini Dušan Vlahović'le gerçeğe dönüştürdü.
0: Şampiyon olmak istiyoruz.
6: Yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Juventus'tan ayrılan Sırp golcüyle anlaşan siyah beyazlılar hücum hattındaki en büyük eksiğini de tamamladı. Beşiktaş hikayesi yarıda kalan Muhammed Salah, Türkiye'ye gelmekten vazgeçmedi. Liverpool'da efsaneleşen Mısırlı yıldız, Trabzonspor'a attığı imzayla transfer piyasasına damga vurdu. Dünyanın konuştuğu transfer kentte büyük coşku yaratırken, stadyumdaki imza töreni hafızalara kazındı. Karadeniz ekibinin transferdeki tek hamlesi Salah değildi. Oyuncu satışlarından 42 milyon euro kazanan Bordo Mavililer, Aral Şimşir, Malinowski, Muçi, Saviolo, Cabral, Mitongo, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu transferleriyle kadrosunu genişletti. Rakipleri transferde durmayan son şampiyon Galatasaray ise sadece Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim transferde sessiz kalmakla eleştirilirken Başkan Dursun Özbek en iyi transferleri yapacağız dedi.
10: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun.
6: Transferleri merakla beklenen Galatasaray'da büyük bir ayrılıkta yaşandı. Sarı kırmızılıların üst üste 4 şampiyonluğunda kahramanlaşan Mauro Icardi, Ramspark'tan taraftarın sevgilisi olarak ayrıldı. Türk futbol tarihine geçen transfer döneminde yeni imzalar için kulüplerin 3 haftası daha var. Yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi.
1: Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün Dünya Kurt Günü. Kurtlar hakkında farkındalığı artırmak ve yanlış algıları ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilen bir gün. Aynı zamanda kurtların ekosistemler için önemini anlatmayı, kurtlarla insanların bir arada barış içinde yaşama çabalarına destek sağlamayı ve kurtları korumak için neler yapabileceğimizi araştırmayı amaçlayan bir gün. Bu büyük yırtıcılar sürü halinde yaşarlar. Birbirleriyle ömür boyu süren duygusal bağlar oluşturur, ölen yakınlarının ardından yas tutarlar. Zeki ve sosyal bir hayvan olan kurtların her birinin uluması benzersizdir. Kurtlar farklı biçimlerde uluyarak birbirleriyle iletişim kurar, birbirlerini bulur, mesaj gönderirler. Bugün bu hayvanların karşı karşıya olduğu en önemli tehdit avcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa'da bazı ülkelerde kurt avlamak yasal bir spor. Ayrıca Avrupa'da insanları ve hayvanları tehdit ettiği iddiasıyla sistematik olarak kurtların öldürüldüğü de biliniyor. Bu nedenle mesela Birleşik Krallık'ta yüzlerce yıl önce başlayan avlanma sonucu kurtların neslinin tükendiğini, bugün bu ülkede vahşi kurt kalmadığını ekleyelim. Oysa kurtlar yaşam alanları küçüldüğü ve avları azaldığı için insanların yaşadıkları yerlere gidiyor, çiftlik hayvanlarını hedef alıyor. Ve kurtların yaşadıkları ekosistemdeki av popülasyonunu kontrol ettiğini, aşırı otlamayı önleyip biyolojik çeşitliliği koruduklarını, dengeyi sağladıklarını hatırlatalım.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. Hemen duyurulara göz atalım. Cevizli Bağ Topkapı yönü için bir duyuru var. O bölgede bakım onarım çalışması nedeniyle sol şerit trafiğe kapalı, yoğunluk yaşanıyor. Bayrampaşa Yıldırım 100. Yıl Caddesi Eski Edirne asfaltı yönünde de yine bakım onarım nedeniyle yoğunluk var. Ayrıca Sefaköy Florya yönü için sağ şeritte trafik kazası meydana geldiği belirtiliyor. Bir diğer duyuruysa Tem Celaliye Silivri yönü için yapılmış, o bölgede yoğun trafik var. Ve son duyuruysa Beşiktaş bölgesi için bu akşam oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı denmiş. Avrasya Tüneli çift yönlü, birinci köprü de yine çift yönlü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa'dan geçişlerde yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 17.
9: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
7: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Toplantıdan notları alacağız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise NTV Radyo yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Neler söylendi aktaracağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Operasyonda eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alındı. Balıkesir'de orman yangını çıktı. Edremit ve Dursunbey ilçelerindeki yangına müdahaleler sürüyor. Ayrıca İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu bölgelerden son bilgileri sahadaki muhabirlerden alacağız. Giresun'da dün dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış, anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği, piknik sonrası İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi. İran'da aylardır süren savaşın ABD ordusunun içindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor. İran'daki uçak gemisindeki yaklaşık 5000 asker 250 gündür karaya çıkamıyor. Bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı öne sürülüyor. Amerika'da gündem bölgedeki ağır koşullar. Öne çıkan bazı başlıklar böyle, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Balıkesir'in iki farklı noktasında orman yangını çıktı. Edremit'teki alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Dursunbey ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan alacağız.
10: Büyük oranda kolaylanmış gibi duruyor. Öncelikli olarak Edremit'le başlayalım. İzmir-Çanakkale yolunun hemen üzerinde bulunan Kadıköy mahallesinde yerleşim yerlerinin çok yakınında başladı yangın. Ormanlık alan dışındaydı yangın. Rüzgarın da etkisiyle çok kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı ve ormanlık alana sıçradı. Kaz Dağları'na doğru ilerleyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda yer ekibi müdahale etti. Yine tomalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. Özellikle yerleşim yerlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle oralarda, otluk alanlarda çıkan yangın bazı evlerde kısmen zarara neden oldu.
7: Şimdi bir canlı yayına devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
11: Arkadaşlar iyi çalışma diyorum, sağ olun.
7: Bakan Gürlek'in açıklamalarının son bölümüne denk geldik. Adalet Bakanı Akın Gürlek devam eden soruşturmalarla ilgili açıklama yapmıştı. Az önce de Merih Ak'tan bölgedeki yangınlara ilişkin bilgileri alıyorduk. En son Merih Ak, Balıkesir'deki Edremit ve Dursunbey ilçelerindeki yangına ilişkin son bilgileri aktarıyordu. Bir başka yangının haberini de az önce açılışta vermiştik. İstanbul'da Silivri'de otluk alanda başlayan bir yangın vardı. O yangına müdahale devam ediyor. TEM otoyolunun araç trafiğine kapatıldığı da belirtilmişti, ancak yolun trafiğe açıldığı da daha sonradan açıklandı. İtfaiye ekipleri alevlerin konutların bulunduğu alana ilerlememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıntıları Baran Bila'dan alacağız.
12: Şöyle bir ayrım yapmak lazım. Alevler bir yandan da TEM otoyoluna kadar ilerlemişti, ancak orada alevler kontrol altına alınmış.

0: Ali Paşa mahallelerinin arasındaki o ağaçlık alanda, otluk alanda yangın henüz çıktı. Henüz sebebi bilinmiyor ama rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı ve pek çok yer dumanla kaplandı. Hemen takviye ekipler de geldi. Önce Silivri itfaiyesi bölgeye ulaştı. Geniş bir alan burası. O yüzden alevlerin ilerlemesi daha da hızlı bir şekilde oldu. Rüzgarın etkisiyle hemen otoyolun kenarına kadar alevler ulaştı. Ama neyse ki o bölgede yangın söndürüldü. Çok sayıda konutlar var. Yan yana sitelerin olduğunu biliyoruz. İşte o sitelerin bulunduğu alana ilerlememesi için de tüm imkanlar seferber edilmiş vaziyette. Tekrar şöyle bir özetleyelim. Belki otoyola ulaşan alevler söndürüldü ancak çevrede halen yangın devam ediyor. Konutlarda, bazı konutlarda tedbir amacıyla tahliye edilmiş vaziyette Burak.
1: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında Baran Bila'dan aldık. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu bu toplantıyı takip ediyor. Ayrıntıları almak için Örsoğlu'nu dinliyoruz.
2: Burak, görüşme devam ediyor. Henüz tamamlanmadı. Görüşme bittikten sonra DEM Parti İmralı heyetinden bir açıklama yapılması beklentisi var. Son görüşme 11 Şubat'ta yapılmıştı ama 11 Şubat'ta yapılan görüşmede bir terörsüz Türkiye sürecinde henüz hukuki adımların ne zaman meclise geleceğini, çerçevenin ne olacağını konuşuyorduk. Şimdi başka bir tablo var. Terörsüz Türkiye sürecinde 12 maddelik çerçeve yasa kabul edildi mecliste. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı yürürlüğe sokabilmek için onaylaması gerekiyor. Erdoğan'ın önünde resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Kısa sürede bu onay geldikten sonra şimdi sahadaki durum tespiti yapılacak. TSK ve MİT eliyle terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakmasının tespit edilmesi sonrasında MGK'da bunun onaylanmasından sonra hukuki adımların artık hayata geçmesi yönünde bir beklenti söz konusu. Mithat Sancar ve Pervin Buldan bu görüşmeye gelmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin olası bu görüşmeye dair sorularını yanıtladılar. Ne görüşeceksiniz sorusuna yanıt verildi. Tüm bu süreç sahadaki durumun konuşulacağı belirtildi ama bununla beraber sürecin enfekte edilmeden hızlı bir şekilde nihayete erdirilmesinin önemine dikkat çekti iki isim. Bununla beraber komisyonların hızlı bir şekilde kurulması gerektiğini ifade ettiler. Yine bu süreçte AİHM kararlarının da bir an önce uygulanması yönündeki beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşacaklarını kaydettiler. Yine bu görüşmeden sonra hızlı bir şekilde İmralı Adası'na gitmek istediklerini de söyledi DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan. Bu görüşmeden sonra yapılacak açıklamayı da dikkatle takip edeceğiz. Görüşme bittikten sonra konu başlıkları neydi, ne konuşuldu, tüm bunların detaylandırılması beklentisi söz konusu. Yayının başındaki notu bir kere daha hatırlatayım. Görüşme başladı, devam ediyor. Henüz bitti bilgisi gelmedi.
1: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
3: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
4: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üs bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkinde bilgiler paylaştı.
3: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
4: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda yalo

0: Moldova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV, MTV Radyo Ortak yayınında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliği ile ilgili önemli bilgiler verdi.
2: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
2: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
0: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı, FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
2: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
0: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
2: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
0: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, alımlarında İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriç ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
0: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı. MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
0: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Arayan Kuriş'in de arasında olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
1: İki organize suç örgütünün lideri Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Türkiye'ye iade edildi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Erdoğan Aykut hakkında ise yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten bulunuyordu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
0: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
3: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
3: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
0: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
3: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
0: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
1: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda artış devam ediyor.
0: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
1: Yaz sezonunun en hareketli dönemi yaşanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da Temmuz ayıyla birlikte yüzler güldü. Otellerdeki doluluk oranları %90 ila %95 seviyelerine ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine tepkili.
0: Haziran ayında beklenen hareketliliği bulamayan Bodrum turizmi, yazın ortasından itibaren büyük bir ivme yakaladı. Sektör temsilcilerine göre oteller neredeyse tam kapasiteyi de doldu.
4: Bodrum'da oteller bugün itibarıyla, bugün Ağustos'un %95'e yakın bir doluluğumuz var.
5: Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz.
6: Otellerin doluluk oranlarında da açık kaynaklara göre %85-%90 bandın üzerindedir. İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz.
0: İşletmeciler bölgeye olan turist ilgisinden oldukça memnun. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili. Bodrum'da her bütçeye uygun tatilin yapılabileceğini vurgulayan yetkinler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirileri yalanladı.
4: Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odası'ndan fiyat tarifesi almak zorundalar.
5: Titiz bir şekilde iş yapan emektar sektör çalışanlarıyız. Bu yüzden de bu şekilde artık anılması bizi gerçekten üzüyor.
1: Radyo Televizyon Üst Kurulu tüketicilerin medya alışkanlıklarını inceledi. 26 ilde 20 bini aşkın katılımcıyla yapılan araştırmaya göre en yaygın kullanılan medya mecrası televizyon. İkinci sırada ise internet geliyor. Tüketiciler hala güvenilir haberin kaynağı olarak en çok televizyonu görüyor.
7: Toplumun haber alma anlamında daha çok geleneksel medyayı, televizyonu önemsediğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6.57'si haberleri, doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor.
8: Radyo Televizyon Üst Kurulu 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırmasını yayımladı. Rapora göre her 100 kişiden 89'u haber takibi için televizyonu seçiyor. En güvenilir haber kaynağı sorulduğunda da 6.57 puanla televizyon haberleri ilk sırada. Televizyon en yaygın kullanılan medya mecrası olmayı da sürdürüyor. İkinci sırada ise internet var.
7: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda 4 saat 10 dakika ile internette en fazla vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin vakit geçirebildiğini görüyoruz. Hemen peşinden baktığımızda 3 saat 40 dakika ile televizyonun geldiğini görüyoruz.
8: 65 yaş ve üzeri grupta %91 olan televizyon kullanım oranı 15-24 yaş grubunda %68'e geriliyor. Katılımcıların %28'i, gençlerin %42'si ekran başında geçirdiği sürenin de farkında değil.
7: Çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz RTÜK olarak medya okuryazarlığı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Kadınlara yönelik şiddet olayları Türkiye gündeminde sürekli ilk sıralarda. Yaşanan bu kötü olaylarda şiddet önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı unvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
9: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikte tehdit mesajları yolladı.
10: Hasta la vista, baby.
9: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
11: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
9: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
1: Giresun'da dün dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış, anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği, piknik sonrası İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi.
0: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftliği de kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu, bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
12: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedim.
0: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
1: Şiddetli yağmur özellikle Karadeniz bölgesinde etkili oluyor. Samsun'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Çarşamba Ovası'nda yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan fındık ağaçları zarar gördü.
0: 5 saatte metrekareye 127 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Tarım alanları, evler, ahırlar su altında kaldı.
13: Bu suyu biz 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi. Gelmiyordu da daha önce.
14: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur.
0: Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerine su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.
15: Yarım saat içinde. Yarım saat içinde.
0: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü, çok sayıda ev ve ahır da su altında kaldı.
16: 60 yaşındayım, 10 yılını çıkarsam ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
0: Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Hasada hazırlanan üreticiler destek istedi.
14: Da sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
0: Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkinler dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyelerin altyapı çalışmalarına destek olmak için finansman paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında dirençli şehirler programında konuştu.
17: Asya Kalkınma Bankası ve işte diğer çözüm ortaklarımızla birlikte yaklaşık 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
0: Belediyelerin çevre altyapısı ve sürdürülebilirlik çalışmaları için yeni finansman desteği yolda. Destek paketini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, COP31 yolunda iklim dirençli şehirler, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programında konuştu.
17: Şu net, kentsel dirençlilik afet yönetimi ile iklim değişikliğini ayırmaz. Aynı vizyonun parçası olarak görür. Bunun için de dirençli şehirleri COP31'de ana başlıklarımızdan biri haline getirdik.
0: Bakan kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11'inden edindikleri tecrübelerle hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konutlarda şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. COP31 eylem gündemini temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, sıfır atık gibi toplam 10 başlık üzerinden belirlediklerini söyledi.
17: Hedefimiz çok açık ve net. Her şart altında, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız.
0: Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor ancak çalışmalar sırasında ciddi aksaklıklar da yaşanabiliyor. Özellikle bitişik nizam apartmanlar risk altında. Son örnek bahçeli evlerden, yıkımı süren binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayanların tekrar evlerine dönebilmesi bu haliyle çok zor görünüyor.
18: 6 katlı yapı kentsel dönüşüme girdi. İş makineleri çalışmaya başladı. Ancak çalışmalar beklendiği gibi ilerlemedi. Binadan kopan parçalar metrelerce ileri savruldu. Çevredeki iki apartmandan birinde ufak çaplı hasar oluştu. Diğerinde ise durum farklı. Apartman bitişikteydi. Duvarlar yıkıldı, her yer moloz yığınlarıyla doldu. Hatta kirişler zarar gördü. Daire sakinleri belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.
19: Apartmanın yıkım çalışması sırasında bina aniden yanındaki apartmanın üstüne devrildi. Binada ciddi hasar oluşurken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Uzman incelemesinden sonra binada yaşama devam edilip edilmeyeceğine net bir karar verilecek.
18: Daha küçük çapta hasar oluşan binayı yenilemek için de çalışma başlatıldı.
20: Baktım binamın duvarının kenarında iki tane içeriye doğru yıkılma var. Bütün tamamen zaten dışarıdan darbe aldığı için olduğu gibi parçalar içeri dökülüyor. Aynı gün gece tamirini yaptılar. Yatak başlığını kırmış, ister istemez halılar benim altımdaki dairede biraz daha fazla hasar var.
2: Yıkımı izliyorduk, dışarıdaydım çoluk çocukla beraber. Sonra birden makas denen bu araç en baştaki koluna vurmasıyla beraber komple 4 kat birden çöktü. Çökerken de en sağdaki kolon koparak benim oturduğum daireye girdi. Yatak odası yerle bir oldu benim. Mağduriyet yaşamasın diye her şeyi kaçıracağız dediler.
9: Uzmanlar bu tip yıkımlar için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
21: Bu talihsiz olayın olduğu yerde de bitişik nizam bir bina. Tabii burada yıkım metotları yıkımdan önce belirlenmeli. Kesme metoduyla olabilir. Binanın dışı perdeleme sistemle kapatılarak çevreye zararı engellenebilir. Ve üst kattan alt kata doğru kırımların gerçekleştirilmesi lazım.
9: Bölgedeki incelemeler devam ediyor.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi hibrit itki sistemine sahip Ay aracını önümüzdeki yıl uzaya göndereceğini söyledi.
22: Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mini uzay programı kapsamında geliştirilen Ay aracının 2027'de fırlatılacağını açıkladı. Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak yer alacağını söyledi.
22: Bu yönde pek çok uluslararası işbirliğine imza atmaya gayret ediyoruz. Yine bazı uluslararası programlara da önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'nin dahil olması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
0: Bakan Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Antalya'daki kongrede ilk kez deklarasyon yayımlanacağını söyledi.
22: Kongrenin başlangıcından bir gün önce dünyanın dört bir yanından parlamenterlerin ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıda bir Antalya Deklarasyonu yayınlanacak. Biz bu deklarasyonun da özellikle barış, güven ve istikrar mesajlarını içermesini hedefliyoruz.
23: NTV Radyo.
1: İran'da aylardır süren savaş ABD ordusunun içindeki baskıyı da artırıyor. İran'a gönderilen USS Abraham Lincoln'lu uçak gemisindeki yaklaşık 5000 asker 9 aydır denizde. 250 gündür karaya çıkamayan mürettebattan bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı öne sürüldü.
0: İran savaşını başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının faturasını bu kez Amerikan askerleri ödüyor. Savaş uzadıkça cephedeki çatışmalar kadar ordu içindeki baskı da artıyor. Bu en çarpıcı örneklerden biri USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanıyor. Gemideki yaklaşık 5000 Amerikan askeri 9 aydır denizde. Mürettebatın 207 gündür karaya çıkmadığı aktarıldı. Tükenmişlik hisseden bazı askerlerin gemiden denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen askeri yayınlarından Navy Times ve Stars and Stripes gazetelerine göre uçak gemisinde birden fazla intihar girişimi engellendi. Bir denizcinin eşi savaş nedeniyle görev süresi defalarca uzatılan kocasının denize atlamaya çalıştığını anlattı. Bir başka olayda ise bir Amerikan askeri denize atlamaya çalışan mesai arkadaşını yakalayarak güverteye geri çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 21 Kasım'da Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Başlangıçta Büyük Okyanus'ta görev yapması planlansa da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a savaş başlatınca geminin rotası Orta Doğu'ya çevrildi. Gemideki ağır yaşam koşulları da yine gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve iki sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan donanmasına konuyu sordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer savaşın ikmal hatlarında sıkıntıya yol açtığını kabul etti. Ancak belirgin intihar girişimlerinin bulunmadığını savundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeyi tartıştığını iletti. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmadı ancak gizli servis işi şansa bırakmadı. Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle vurulabileceği ihtimali üzerine son dakika yapılan planla gizlice uçak değiştirildi.
0: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat, NATO zirvesinin son günü yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump, özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catching kamyonuna geçti. Genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakta Ankara'dan ayrıldı. Air Force One'sa Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkililer, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehdidin sıcak uçak motorlarını hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
1: Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu uluslararası bir başarıya imza attı. İsveç'te düzenlenen ve 160'tan fazla koronun katıldığı Dünya Koro oyunlarında birinci oldu.

0: UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'dan dünya şampiyonu koro çıktı. Vox Humanis 160'tan fazla koronun katıldığı yarışmada en yüksek puan alarak birinci oldu.
1: Biz kendi kültürümüzü de çok dilli, yani Şanlıurfa'nın ve ülkemizin kadim müzikal mirasını temsil ettiğimiz bir noktada konumladık kendimizi. Bu da aynı zamanda bize yarışmada dünya birinciliğini getirdi.
0: Harran Üniversitesi Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu, 2 yıllık çalışmanın ardından İsveç'te düzenlenen Dünya Koro Oyunları 2026'ya katıldı. 60'tan fazla ülkeden 160'ın üzerinde koro yarıştı. Vox Humanis, Anadolu'nun kadim müzik mirasını Batı'nın çok sesli koro geleneğiyle harmanlayarak sahneye çıktı. Koro, sergilediği başarılı performansla kendi kategorisinde en yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
2: Bazen gerçekten çok stres olduğumuz anlar oldu ama sonunda iyi bir iş ortaya çıkardığımızı hepimiz biliyorduk.
0: Vox Humanis'in dünya birinciliği, Şanlıurfa'nın kadim müzik geleneğinin farklı müzik formlarıyla dünya sahnesinde tanıtılmasına katkı sağladı.
3: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig hasretini bitirecek. Diyarbakır Stadyumu pazar günü oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Maçın biletleri tükendi, stadyumdaki hazırlıklar da son aşamada.
4: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.
5: Diyarbakır'ın 16 yıllık Süper Lig hasreti bu pazar oynanacak Ahmet Spor Erzurumspor karşılaşmasıyla sona eriyor. Şu anda Diyarbakır Stadyumundayız ve 33 bin kişilik stadyumda bütün biletler satılmış durumda.
4: Sezon biter bitmez Diyarbakır Stadyumunda çalışma başlatıldı. Saha zemini ve turnikeler yenilendi, loca sayısı artırıldı, tribünlerdeki koltuklar değiştirildi.
6: Timlerimizde hiçbir problemimiz yok. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi oldu. Misafir tribün yeri kötüydü. Onu tam karşı zıt tarafa aldık. Yeni turnike sistemleriyle. Sistemlerimiz tamamen yenilendi. İnternet ağları yenilendi. Son eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. İnşallah Diyarbakır Stadyumu seyircilerin daha iyi izleyebileceği bir sezona hazır.
4: Diyarbakır'da zaman zaman 40-45 dereceyi bulan sıcağa karşı da önlem alındı. Saha zemininin korunması için perdeleme sistemi kuruldu.
6: Perdeler son maç gününden bir gün önce kaldırılacak. Biliyorsunuz Diyarbakır çok sıcak bir il. Sıcaklık dolayısıyla perdeleme sistemi yapılıyor ve onunla, o sistemden dolayı 45 derece ise bile sıcaklık 28-30 derecelere iniyor.
4: Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasını izlemek için sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden de birçok kişi şehre gidecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktığı maçı Diyarbakır'daki stadyumda izleyecek. Stadyum çalışmalar tamamlandığında Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale gelmiş olacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
10: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: 10-16 Ağustos tarihleri arasında Asus 23.8 inç, TUF Gaming, VG249, QML5A, 0.3 ms, 240 Hz, Full HD IPS Gaming Monitör, 6.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
16: Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz sıcaklığı düşürecek. Akdeniz'de yüksek nem ve kuru rüzgar sıcaklık riskini arttırırken Karadeniz'le Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülecek. Sıcak çarpması, yangın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
3: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
2: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
4: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
2: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
1: Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
5: Şampiyon olmak istiyoruz.
6: Beşiktaş santrafor transferini büyük bir hamleyle yaptı. Siyah beyazlıların yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Türkiye'ye getirdiği Dušan Vlahović'i taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda taraftarla ilk kez buluşan Sırp santraforun transferinde teknik direktör Vincenzo Italiano faktörü fark yarattı. İtalyan çalıştırıcıyla Fiorentina günlerinde yükselişe geçen Vlahović, 2021'de 85 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan devinde 5 sezonda 168 maçta 68 gol ve 16 asistle oynadı. Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Vlahović, Beşiktaş'a 3 yılını imza atacak. 26 yaşındaki santrafor için Tüpraş stadında taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek.
1: Fenerbahçe ise santrafor arayışını dünya cünlü bir yıldızla noktaladı. Sarı lacivertliler Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
6: Romelu Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı santraforla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelen 33 yaşındaki golcüyü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı. 6 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lukaku'nun senelik 5 milyon euroluk sözleşmesinde 1 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi kulüplerde yıldızlaşan dev santrafor ilk kez Türkiye macerası yaşamayacak. 96-97 sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde oynadığı sırada 3 yaşındaki Belçika'da Ankara'da yaşamıştı. Kariyerindeki şampiyonluk yaşadığı İtalya'da bir kez yılın futbolcusu seçilen Lukaku, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Dünya futbolunda son dönemin en parlak santraforlarından olan Lukaku, 370 milyon euro ile Neymar'ın ardından futbol tarihinin en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu oldu.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
7: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım herkes bunun farkında olsun. Değerli Galatasaraylar ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Buradan tüm Galatasaray'la ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız.
1: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Aston Villa'yı mağlup eden Fransız ekibi üst üste ikinci kez kupayı kazandı. Luis Enrique'nin ekibi Salzburg'da oynanan karşılaşmadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Paris üst üste ikinci kez UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Fransız temsilcisi Ajax, Milan ve Real Madrid'in ardından bunu başaran dördüncü takım olarak tarihe geçti. 2027 İspanya Süper Kupa şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Maçlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Organizasyona Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid katılacak. İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada 7 farklı ülkeden organizasyonun ev sahipliği için teklif aldığı ancak kararın İstanbul'dan yana kılındığını belirtti. İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oluyor. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Kutluay, genç milli takımlarda sergilediği performansla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız bu yaz İstanbul'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 28 sayı ve 9 asist ortalamasıyla en iyi 5'e seçilmişti. Ömer Kutluay'ın da kadrosuna dahil olduğu 12 dev adam Dünya Kupası için 2 maça çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi 28 Ağustos'ta Litvanya, 31 Ağustos'ta ise İzlanda ile karşılaşacak. NBA'nin en büyük markalarından Los Angeles Lakers rekor bedelle el değiştiriyor. Basketbolun efsanelerine ev sahipliği yapan takım 12,5 milyar dolarlık fiyatıyla tarihin en pahalı kulübü olacak.
8: Los Angeles Lakers şimdi de spor ekonomisinin zirvesine çıkıyor. Geçmişte Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve LeBron James gibi yıldızların formasını giydiği kulüp 12,5 milyar dolara satılıyor. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi John Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger, Lakers için rekor ücreti ödemeyi kabul etti. İkili kulübün çoğunluk hissesini bir yıl önce 10 milyar dolara satın alan Mark Walter'la anlaştı. 1947'de kurulan kulüp, başarıları ve renkli atmosferiyle basketbolun en parlak sahnelerinden birine dönüştü. 32 kez NBA finali oynayan Los Angeles Lakers, 17 şampiyonlukla 18 kez zirveye çıkan Boston Celtics'in ardından en çok şampiyonluk kazanan ikinci takım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Manavgat yolunun 0-28. Kilometrelerinde ve Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
14: Yaz aylarında serinlemek için girdiğimiz havuz veya denizlerde bazı enfeksiyon riskleri oluşabiliyor. Hangi risklere açığız? Uzak durmak için ne yapılmalı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a sordum.
15: Bu sulardan aslında bir takım suların insan patojenleriyle kontamine olmasıyla da birçok hastalık, özellikle ishalli hastalıklar bulaşabiliyor. Burada bir kere hani havuzlarda özellikle yeterli klorizasyon ya da işte başka bir yöntem kullanıyorsa klor yerine onun düzenli olarak yapılması, bu ölçümlerin yapılması çok önemli oluyor insan patojenlerinin bulaşmaması açısından. Çünkü dediğim gibi ishalli hastalıklar, deri yumuşak doku infeksiyonları, bunlar hep havuzdan da denizden de edinilebilir açıkçası. Göz infeksiyonları gene aynı şekilde. Dikkat edilmesi gerekecek şey korunmak için özellikle tabii ki su yutmamak. Kontrol, mesela deniz açısından bakacak olursak hani bu ölçümleri yapılıyor düzenli olarak plajların. Hani insan çıkartlarıyla çok kontamine olduğu bulunan denizlere girilmemesi öneriliyor ki oralara girilmemesi lazım. Hani o zaman ishalli hastalıklar diyelim ki norovirüs salgını olabilir eğer çok insan çıkartlarıyla çok kirli bir suya giriyorsanız. İnsanlardan bulaşan norovirüs gibi ishal tabloları çok yüksek sayıda karşımıza çıkabilir. Yine deride bir bozulma varsa suya girmemek lazım. Girmek zorundaysanız da deri bütünlüğünde bir bozulma varsa işte mesela tırmalanma olabilir, kesi olabilir, yaralanma olabilir. Mümkünse suya girmemek, yani ister havuz olsun ister deniz olsun tatlı su hiçbirine girmemek. Girmek zorundaysanız da mutlaka su geçirmez yara kapatıcılarla kapatmak öneriliyor.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
17: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
18: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
22: Bize fuzul lazım.
23: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
25: kazancım net, SigortamNet.
26: Reklam.
16: Merhaba sevgili cazseverler.
27: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
16: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Merhaba, saat 18 NTV'de günün içinden kuşağının son saatiyle karşınızdayız. Şişli'de öldürülen Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın tutuklandı. Ayrıntıları alacağız. Sinan Kuntar telefon attığımızda. Sinan.
1: Burak, malum Türkiye'nin kanayan yarası, gündemden düşmeyen, o hiç konuşmayı sevmediğimiz maddesi kadın cinayetleri. Onların sonuncusu geçtiğimiz hafta Şişli'de işlenmişti. 5 Ağustos gecesi Nilda Müge Şahin eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra katil Nilda Müge Şahin'in defnedildiği mezarlığın etrafındaki ormanlık alanda yakalandı. Dün yakalandı akşamüstü saatlerinde katil zanlısı Nazir Barış Ilgın ve bugün adliyeye sevk edildi emniyetteki sorgusunun ardından. Mezarlığa niye gittiğini de anlattı. Orada intihar etmeyi düşündüğünü ama cesaret edemediğini söyledi. Ve orada polisin gelen ihbar üzerine yaptığı operasyonla akşamüstü saatlerinde yakalanmıştı. Ve ilginç de bir ayrıntı, bir hafta boyunca mezarlığın etrafındaki ormanlık alandan maktulün, yani öldürdüğü Nilda Müge Şahin'in mezarı başına gelen kişileri gözlemledi. Hatta geceleri mezarı sulayıp çiçek bıraktığı da anlaşıldı genç kadının ailesi tarafından. Bir anlamda öldürdüğü kişinin mezarına çiçek bırakacak kadar takıntılı bir katilden bahsediyoruz burada. Ve sonuç olarak bugün emniyette ifade verdikten sonra savcılığa sevk edildi ve tutuklandı katil zanlısı Nazir Barış Ilgın. Tabii ki pişman olduğunu dile getiriyor. Alkollüydüm, öldürmek istemiyordum gibi ifadeler kullanıyor ama ortada yine çok hazin bir kadın cinayeti var. Üstelik bu sefer aslında bir parça yargı üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Zira yine aslında pek çok olayda olduğu gibi burada da bir atlama, bir suistimal söz konusu diyebiliriz. Çünkü katil zanlısı yine öldürdüğü kişi tarafından şikayet edilmiş, hakkında uzaklaştırma kararı alınmış. Hatta 5 yıl önce bir başka kadını öldürmeye çalıştığı için 14 yıl ceza alıp 5 yıl sonra denetimli serbestlikle serbest kalmış. Bu noktada adli hükümlerin uygulanması konusunda da düşünülmesi gerekiyor diyebiliriz.
0: Sinan Kuntar aktardı. Başkent Ankara'da minibüsle kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza Ankara ile Eskişehir arasındaki E90 karayolunun Temelli mevkiinde meydana geldi. Minibüs çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje savrulup dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İlk müdahale kaza yerinde yapıldı, ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Devam ediyoruz. Balıkesir'in iki farklı noktasında orman yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangınlara müdahale sürüyor. İlk yangın haberi Balıkesir Edremit'ten geldi. Kadıköy Fatih Mahallesi Kaz Dağları eteklerinden alevler yükseldi. Bölgede rüzgarın hızı 70 kilometreydi. Alevler hızla yayıldı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Alevlere 9 uçak, 6 helikopterle karadan çok sayıda işçi müdahale etti. Bazı binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın evlere metreler kala durduruldu. Bazı evlerde kısmi hasar meydana geldi. Edremit'te söndürme çalışmaları sürerken bu kez Dursun Bey ilçesinden alevler yükseldi. Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki ormana sıçradı. Hem Edremit'teki hem de Dursun Bey'deki yangınların ilerlemesi durduruldu. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Ayrıntıları alalım. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet.
2: ve o yazılı açıklama bugün...
3: Burak, 12 maddelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetini ilk kabulü. Elbette 467 oyla kabul edilen süreç yasası ve verilen oylar, o geniş kabul görme hali bugün etraflıca değerlendirilecek. Bir yandan da artık o yasa Cumhurbaşkanı

0: konuşulacağını ifade ettiler. Bunlar önemli konu başlıkları arasındaydı. Ankara'nın da süreçte önemli beklentileri var. Bu beklentilerin de heyetle toplantıda konuşulmasını bekliyoruz. Bu toplantıya katılan isimler de önemli. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala toplantıya katılan önemli isimler. Onların da bu görüşmede önemli bazı ifadeleri var. Şüphesiz ki görüşme sonrasında külliyeden Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapılmasını beklemiyoruz ama DEM Parti kanadından bir açıklama gelmesi beklentisi var Burak.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Süper Lig'e yükselen 3 takımın yöneticilerini ve sporcularını kabul etti. Erdoğan'ın kabulde verdiği mesajlara bakalım.
2: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 2026-27 sezonunun adil, rekabet ortamının hakim olduğu, İyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki iki soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma ile ilgili dini bir cemaate yönelik değil, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması ile ilgili soruşturmaya ilişkin de güncel bilgiler verdi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, vergüsün kanuna muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalamayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımızda yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu o konuda ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe ile gizli yazışmaları ortaya çıktı. İki kardeşin ortak mail hesabı üzerinden görüştükleri belirlendi. Mimar ablanın sahte kimlik hazırlığında olduğu, kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı saptandı.

0: Kardeşimi arabayla aldık, dağlık bir araziye bıraktık. Babam ihtiyaçları için para vermiş olabilir. Her şeyimi kardeşimi korumak için yaptım. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası, kardeşine yardım ettiğini bu sözlerde itiraf etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta yakalanmıştı. Karatepe'nin 10 yıllık firarında en büyük destekçisi olan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe de tutuklanmıştı. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, "Temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar" yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri, Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak, yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
1: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye bıraktık.
0: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik kameraları konusunda sürekli uyardığı tespit edildi.
2: İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altın görünümü vermekle suçlandı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği öne sürüldü.
3: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. Sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünler de taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı.
4: 3, 4, 5.
3: Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
5: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor, ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
6: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altın ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse gram altını basamaz diye bir kanun var ama buna uymuyorlar rafineri olarak. Arkasına sertifikasını koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
3: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini, aksi halde hukuki işlem başlatılacağına yönelik ihtarname çektiği, ancak bu uyarının dikkate alınmadığı da belirtildi. MASAK raporlarında da 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu. Sanıklar zaman zaman demo ürünler kullanıldığını savundu. Bazı ürünlerin ise 2023'teki ilgili mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini öne sürdü. 7 sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezaları istendi.
2: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
0: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
7: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
7: ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
0: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı bilindi.
7: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
0: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
8: Hem para politikasına verilen.
2: İtalya'nın başkenti Roma yakınlarında bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Ayrıntıları şimdi NTV muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda.
9: Burak, Roma'nın 60 kilometre uzağında Colleferro'da gerçekleşti patlama. Önce bu patlamanın aşırı sıcaklar yüzünden gerçekleştiğinden şüphelendi. Zira haftalardır İtalya aşırı sıcakların pençesinde. Ancak ilk yapılan incelemelere göre bu patlamanın barut tozlarının preslendiği yerde gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak alevler çok yüksek olduğu için ve içeri girmek çok tehlikeli olduğu için şu anda itfaiye çalışanları ve jandarma fabrikanın önünde bekliyor. Yangın biraz yatıştırıldığı zaman içeri girecekler. İşte içeri girdikleri zaman yaralı var mı, hayatını kaybeden var mı, o zaman belli olacak. Şu ana kadar gelen haberlerde herhangi bir yaralı yok. Savunma sanayine çalışan bir fabrika burası. Eski ismiyle Simmel Difese, yeni ismiyle Fransa iştirakli KNDS Ammo Italy isimli bir fabrika ve hem deniz hem kara kuvvetleri sanayine orta ve büyük ölçekte mühimmat temin ediyor burası. Burada imalat yapılıyor. Ayrıca uzay ve havacılık endüstrisi içinde imalat yapılıyor. Son derece önemli bir fabrika. İtalya bu hafta Ferragosto tatilinde, 14-15 Ağustos'ta önümüzdeki günlerde dini tatil var. O yüzden fabrikanın tam kapasiteyle çalışıp çalışmadığı, içinde kaç işçi olduğu ve şu anda yaralı olup olmadığı belli değil. İlk ihbar Türkiye saatiyle bir saat kadar önce 15.45'te gelmişti. Bölgede bir yangın çıktığına dair itfaiye yola çıktıktan sonra fabrikanın içerisinde son derece büyük bir patlama gerçekleşti ve Colleferro yakınlarında kilometrelerce uzaklardaki bölgelerde bile bu patlamalar hissedildi, duyuldu. Şu an güvenlik görevlileri fabrika yakınlarındaki bütün yollara araç girişini yasakladı, önlem almak amacıyla. Önümüzdeki saatlerde fabrikanın içerisinde yaralı var mı, can kaybı var mı ve ne tür bir hasar var, daha ayrıntılı bir şekilde belli olacak Burak.
2: Şeyda Kanepa aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeyi tartıştığını iletti. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmadı, ancak gizli servis işi şansa bırakmadı.
0: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat, NATO zirvesinin son günü, yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump, özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catching kamyonuna geçti. Genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakla Ankara'dan ayrıldı. Air Force One ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkililer, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehditin sıcak uçak motorlarını hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
2: Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak hububat gemilerine saldırılarını küresel gıda fiyatlarında artışa yol açmasından endişe ediliyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dünya ile bağlantısını sağlayan Odessa Limanı'na giriş ve çıkışlar fiilen durdu. Odessa Limanı'nın hasat mevsiminde fiilen kapanmasının küresel gıda zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktardı.
10: Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığı zamanlarda da Karadeniz'de böyle bir çatışma yükseldiği zaman hatırlayacağımız üzere 2022 yılının yaz aylarında ne olmuştu? Türkiye'nin girişimiyle ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde Rusya ile Ukrayna arasında bir tahıl koridoru anlaşmasına varılmıştı. Türkiye'nin de hakemliğinde olacak şekilde. Fakat 2023 yazında Rusya bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Ukrayna'yı bu anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Ve daha sonraki yıllarda yani o dönemden bu anlaşmanın süresinin sona ermesinden bu yana da 3 yıl daha geçti. Ve özellikle bu son 6 aydır Karadeniz'de gerilim epey yükselmiş durumda. Bir ara Ukrayna şunu söylüyordu. Biz artık kendi limanlarımızın güvenliğini kendimiz sağlıyoruz. Rus savaş gemileri bizim limanlarımıza yaklaşamıyor diyordu. O dönemde İHA savaşları bu kadar gelişmemişti. Yani Rus savaş gemilerini Ukrayna limanlarından uzak tuttuklarını söylüyorlardı. Ukrayna'nın İHA ve insansız deniz aracı İDA saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da daha sonra İHA saldırılarını ve füze saldırılarını arttırdı. Ve dolayısıyla şu anda Ukrayna'nın dış dünyaya açılan başlıca limanı olan Odessa Limanı ve Odessa ilinde bulunan ayrıca Çernomorsk Limanı, İzmail Limanı ve yine Nikolayev'de bulunan Ochakov Limanı yani Ukrayna'nın başlıca limanları son aylarda Rusya'nın çok ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla buralardan giriş çıkış durdu artık. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da sürekli olarak Rusya'nın Karadeniz limanlarını hedef alıyor ve diğer taraftan da ayrıca Azak Denizi'ndeki limanları hedef alıyor. Azak Denizi'nin az bir kısmı eskiden de Rus toprağıydı fakat geri kalan kısmı Rusya'nın bu savaş sırasında işgal ettiği yerler. Dolayısıyla şu anda Azak Denizi'nin kontrolü tamamen Rusların elinde. Fakat bundan da ötede Azak Denizi'nin bir başka önemi var. Azak Denizi aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış dünyaya açıldığı yerler. Dolayısıyla Azak Denizi'nin sürekli olarak bombardıman edilmesi Kazakistan ve Azerbaycan'ın da dış dünyaya ticaretini olumsuz etkiliyor. Ve Kazakistan da bu arada bir diğer tahıl ihracatçısı olan ülke ve Rus limanlarının bu şekilde bombardıman altında olması tabii Rusya'nın da ihracatını olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta da şu, Ukrayna'nın tahıl ihracatını tabii olumsuz etkileyen bir limanların kapanması. Bunun dışında da ayrıca tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden Ukrayna'da bazıları Rus işgali altındaki bölgelerde kaldı. Bazıları ise savaş alanına yakın yerlerde bulunuyor. Tabii bütün bu şartlar altında yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın şiddetinin artması ve savaşın uzaması demek Türkiye'nin de söylediği üzere Karadeniz'de gerilimin artması demek ve bu da dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi demek. Türkiye bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir tahıl koridoru anlaşması için girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı. Araçlar kaldırılıncaya kadar bölgede trafik bir süre durdu. Kaza trafiğin yoğun olduğu saatlerde Florya yol ayrımı yakınında oldu. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Araç içindeki yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kadınlara yönelik şiddet olayları Türkiye gündeminde maalesef sürekli ilk sıralarda. Yaşanan bu kötü olaylarda şiddet önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı unvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
11: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikle tehdit mesajları yolladı.
12: Hasta la vista, baby.
11: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
13: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
11: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
2: Şiddetli yağmur özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olmaya başladı. Samsun'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Çarşamba Ovası'nda yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan fındık ağaçları da büyük zarar gördü.
0: Beş saatte metrekareye 127 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Tarım alanları, evler, ahırlar su altında kaldı.
14: Bu suyu biz 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi. Gelmiyordu da daha önce.
15: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur.
0: Görüntüler Samsun'da. Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerine su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü, çok sayıda ev ve ahır da su altında kaldı.
16: 60 yaşındayım, 10 yılını çıkarsam ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
0: Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Hasada hazırlanan üreticiler destek istedi.
15: Da sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
0: Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkinler dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Bizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Intel Ultra 7 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Akdeniz ve Ege'de pinalar neredeyse yok olma noktasına gelmişken Marmara Denizi bu parazit salgınından etkilenmedi. Pinaların önemini ve Marmara'nın farkını deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ya sorduk.
3: Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 km² küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz'in tuzluluğu binde 18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, binde 38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer, Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur. Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer, Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığınak Marmara Denizi. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak. Hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da pinanın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni. Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Acaba bu adamlar bu pinaları ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu revanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde seyircisi önünde tur arayacak. 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar saat 20'de Çek rakibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano takımın gösterdiği gelişimden memnun.
7: Qualcosina dobbiamo cercare di concedere meno.
8: Belki küçük bir avantajımız var ama Avrupa Ligi'nde her maç savaş gibi. Sadece 1,5 aydır birlikte çalışıyoruz ama iyi gidiyoruz. Takımın savunma konusundaki gelişimi beni mutlu ediyor. Oyuncularda bu konuda açlık görüyorum. Asla gol yemek istemiyoruz.
6: Rıdvan Yılmaz yeni teknik direktörlerinin yarattığı farkı anlattı.
9: Bence takımda tamamen değişen bir mentalite sistemi olduğunu düşünüyorum. Yani bence bütün oyuncuların mentali şu anda çok başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu hocamızın da bunu çok iyi aktardığını düşünüyordu.
6: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard bu akşam ilk kez kadroda olacak. Siyah beyazlıların sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Turu geçen taraf Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile eşleşecek.
5: Türk futbolu bu yaz yıldızlar geçidine sahne oluyor. Şampiyonluk yarışına transfer döneminde başlayan büyük kulüpler dünya ünlü yıldızları kadrolarına kattı.
10: Yıldızlar uçaklardan iniyor, havalimanları taraftarlarla dolup taşıyor. 2026 yazında Türk futbolunda yıldız yağmuru yaşanıyor.
11: Sarı! Sarı! Sarı! Şampiyon!
10: Yeni sezonda zirveyi hedefleyen kulüpler transferde çıtayı yükseltti. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dünya futbolunda konuşulan hamleler yaptı. Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için kadroyu güçlendirdi.
11: Artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu.
10: Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Sarı Lacivertliler, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç ile transfere başladı. Manchester City'nin stoperi Nathan Ake ile imzalara devam eden Fenerbahçe, rekor hamlesini Mason Greenwood'la yaptı. 24 yaşındaki hücumcu 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Fenerbahçe ilk 3 imzadan sonra yeni santrfor için uzun süre bekledi. Bu bekleyiş dünya futbolunda son döneme damga vuran dev bir golcüyle bitti.
12: Sarı! Sarı! Sarı! Şampiyon! Sarı! Şampiyon! Sarı! Şampiyon!
10: 33 yaşındaki Romelu Lukaku, Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi kulüplerden sonra sarı lacivertlilere imza attı. Kadıköy'deki hareketlilik Boğaz'ın karşı yakasında da yaşandı. Son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni yapılanmasıyla heyecan yarattı. Futbol direktörlüğüne Önder Özen'i, teknik direktörlüğe de Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar, transferi Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel'le açtı. Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ve Kasum Utaray'la imzalara devam eden Beşiktaş'ta Leandro Trossard binlerce taraftarı stadyuma topladı. Premier Lig şampiyonu Arsenal'dan 18 milyon euroya transfer edilen Belçikalı coşkuyla karşılanırken tribünler Başkan Serdal Adalı'dan Muhammed Salah'ı da istedi. Trossard'dan sonra başlayan Salah beklentisi uzun süren görüşmelerin ardından tıkandı.
13: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
10: Salah'tan vazgeçen Beşiktaş, taraftarın yıldız beklentisini Dušan Vlahović'le gerçeğe dönüştürdü.
14: Şampiyon olmak istiyoruz.
10: Yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Juventus'tan ayrılan Sırp golcüyle anlaşan siyah beyazlılar hücum hattındaki en büyük eksiğini de tamamladı. Beşiktaş hikayesi yarıda kalan Muhammed Salah, Türkiye'ye gelmekten vazgeçmedi. Liverpool'da efsaneleşen Mısırlı yıldız, Trabzonspor'a attığı imzayla transfer piyasasına damga vurdu. Dünyanın konuştuğu transfer kentte büyük coşku yaratırken, stadyumdaki imza töreni hafızalara kazındı. Karadeniz ekibinin transferdeki tek hamlesi Salah değildi. Oyuncu satışlarından 42 milyon euro kazanan Bordo Mavililer, Aral Şimşir, Malinowski, Muçi, Saviolo, Cabral, Mitongo, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu transferleriyle kadrosunu genişletti. Rakipleri transferde durmayan son şampiyon Galatasaray ise sadece Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim transferde sessiz kalmakla eleştirilirken Başkan Dursun Özbek en iyi transferleri yapacağız dedi.
15: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun.
10: Transferleri merakla beklenen Galatasaray'da büyük bir ayrılık da yaşandı. Sarı Kırmızılıların üst üste 4 şampiyonluğunda kahramanlaşan Mauro Icardi, Rams Park'tan taraftarın sevgilisi olarak ayrıldı. Türk futbol tarihine geçen transfer döneminde yeni imzalar için kulüplerin 3 haftası daha var. Yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Reklam.
16: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
17: Kripto. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Klima deyince vatan.
20: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
21: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
22: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
23: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
24: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Bir meyve ağacınız varsa en güzeli dalından meyveyi koparıp yemek. Ama elbette ki meyve ağacınız varsa yapraklarından yararlanmak da kaçınılmaz. Özellikle de bu meyve yapraklarının aromatik bir yapısı varsa. Evet, şuruplara, şerbetlere kokusunu geçirmek, sütlü tatlılara dedik, onlarla birlikte demlemek, çaylara, içeceklere hep meyve yaprakları konur. Hepsi de çok güzel olur. Ama meyve yapraklarının bir de paketli özelliği var. Paketleme derken sarma, dolma gibi kullanmak değil de meyve yapraklarının pek çok kültürde tarih boyunca aslında böyle yiyecekleri sarmalamak için, örtmek için kullanıldığını görüyoruz. Evet, meyve yapraklarının kullanımına bakarken öncelikle tabii ki gene incir yaprağına gideceğiz. Akdeniz kıyısındaki Avrupa ülkelerinde incir yaprağının çok ciddi bir şekilde peynircilikte kullanıldığını görüyoruz. Bir incir yaprağını tabak gibi koyun, üstüne tam ortaya gelecek şekilde yuvarlak bir peynir kalıbı oturtun ve onu sarın ve o şekilde paketleyin ve olgunlaştırmaya bırakın. İşte o zaman incir yaprağı zaman içinde kuruyor, adeta kağıt bir paket yerini alıyor ama aynı zamanda aroması o peynire geçiyor, o güzel içten içe kokusunu da veriyor. Fransa'nın güneyinde, özellikle İtalya'nın da güneyinde, Sicilya'da ya da Adriyatik kıyısına bakan yerlerinde taze peynirlerin öncelikle böyle paketlendiğini görüyoruz. Sonra tabii olgunlaştırmaya da bırakılıyor. Yunanistan'da da bu aynen var. Fakat bizim kültürümüzde incir yaprağını bu şekilde kullanmak gündeme gelmemiş. Ama bizde de mesela değişik kullanımları vardır. Bazen yoğurt mayalamakta kullanılır. Yoğurtun üstüne şöyle incir yaprağı bir serilir. Bu tür kullanımlarda yok değil. Çünkü incir yaprağının aynı zamanda koruyucu bir özelliği de var. Dolayısıyla hem aromasını veriyor hem de o koruyucu rolü de oluyor. Bir anlamda antibakteriyel bir kalkan oluşturuyor gibi bir durum oluyor. Şimdi tabii bu paketleme sarma meselesine gelince ben gene yeni Malatya'dan geldim. Malatya'nın kiraz yaprağı sarmasını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bambaşka bir lezzet, başka da hiçbir yerde rastlanamayacak bir kültür. Tabii kiraz yaprağı köftesi de deniliyor. Avrat küftesi de deniliyor. Eğer Malatya ağzında söylemek istiyorsanız, ama köfte değil, içinde çünkü et yok. İçinde incecik kepeği de olan bulgur yarma var ve o bulgur yarmadan hazırlanan hamur kiraz yaprağına şöyle bir sarılıyor. Kiraz yaprakları önce bir kaynar sudan geçiriliyor tabii. Aynı şekilde ayva yaprağıyla da yapıyorlar. Aslında pek çok meyvenin yaprağıyla, hatta fasulye yaprağı da yapılabiliyor ama kiraz yaprağıyla yapılınca inanılmaz güzel, içten içe bir uzaktan acı badem aroması geliyor. O incecik böyle kalem gibi, hatta kalemden bile ince çubuk gibi sarılan kiraz yaprağı sarmaları suda haşlanıyor. Ondan sonra üstüne yoğurtlu bir sos dökülüyor. Fakat asıl vurucu darbe de sonradan geliyor. Üstüne bol karamelize edilmiş, adeta reçel haline gelmiş soğan konuluyor. Olağanüstü bir lezzet. Takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Niğde-Pozanto Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İthaki Yayınları, Pulitzer ve National Book gibi önemli edebiyat ödüllerinin sahibi Cormac McCarthy'nin iki romanını birden yayımladı. Bunlar İkilemenin iki kitabı, Yolcu ve Stella Maris. Her iki romanı da Avi Pardo çevirmiş Türkçe'ye. Cormac McCarthy 1933 doğumlu. Tennessee Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Bir dönem hava kuvvetlerine katılmış, 4 yıl sürmüş bu macera. Sonra tekrar üniversiteye dönmüş ama bir daha geri dönmemek üzere yeniden terk etmiş akademiyi ve Chicago'ya taşınmış. Burada bir yandan araba tamirciliği yaparken bir yandan da ilk romanını yazmış. McCarthy'yi ilk fark eden uzun yıllar William Faulkner'ın editörlüğünü yapan Albert Erskine. McCarthy'nin Amerikan edebiyatında Faulkner'ın varisi gibi görülmesi boşuna değil yani. Tabii asıl sebep Faulkner gibi Güney Gotiği denilen tarzda başarılı örnekler vermesi. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. En başta muhtemelen herkesin bildiği bir klasik. İhtiyarlara Yer Yok. Hani Coen kardeşlerin 2007'de filme çektikleri roman. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson gibi etkileyici bir kadrosu vardı filmin. Özellikle Javier Bardem'i hatırlayacaksınız. Tuhaf saçlı, aşırı soğukkanlı, psikopat katil rolünde. Efendim sonra Pulitzer ödüllü Yol isimli roman. O da filme çekildi. 2009'da yapılan uyarlamayı John Hillcoat yönetmişti. Filmin zengin bir oyuncu kadrosu vardı. Viggo Mortensen, Robert Duvall, Guy Pearce, Charlize Theron gibi. Cormac McCarthy'nin Türkçedeki diğer romanlarını da hatırlayalım. Tanrı'nın Bir Kulu ve Tüm Güzel Atlar. Bugün bahsettiğimiz romanlara gelirsek. Önce Yolcu. 1980'li yıllar Mississippi'de gece saatlerinde Bobby Westen dalgıç kıyafetini giyip karanlık sulara dalmıştır. Dalış lambası batık jeti aydınlattığında koltuklarına bağlı duran 9 ceset görür. Ancak kaza alanında pilotun uçuş çantası, uçağın kara kutusu ve 10. yolcu kayıptır. Peki ama nasıl? Bobby Westen kendisini karanlık bir komplonun ortasında bulur. Peşinde rozetli adamlar, Hiroşima'ya atılan korkunç bombanın mucidi olan babasının hayaleti ve kız kardeşi vardır. New Orleans'ın gürültülü barlarından Florida açıklarındaki terk edilmiş bir petrol kulesine kadar Amerika'nın güney kıyısını baştan başa turlayan yolcu, çağımızın en büyük edebiyat dehalarından birinin dünyaya veda niyetine bıraktığı son başyapıt. Diğer roman Stella Maris'e gelirsek. Stella Maris şimdi sözünü ettiğimiz yolcunun kapanış bölümün teliğinde. Yıl 1972, Alicia Western'e paranoid şizofreni teşhisi konmuştur. 20 yaşındaki Alicia, bir poşet içinde taşıdığı 40 bin dolarla kendi isteğiyle hastaneye yatmıştır. Burada deliliğin doğası üzerine kafa yorar. Henüz 7 yaşındayken büyük annesini bile korkutan çocukluğunu anımsar. Fizik ve felsefenin kesişim noktalarına odaklanır ve sadece kendisinin görebildiği halüsinasyonların doğasını inceler. Tüm bunlar olup biterken yaşayıp yaşamadığını bilmediği, bir türlü kavuşamadığı Bobby'nin, yani Yolcu romanındaki Bobby Western'in yasını tutar. Stella Maris, Alicia'nın psikiyatrist seanslarının kayıtlarından oluşan deha ile delilik arasındaki o tekinsiz çizgiyi sorgulayan tamamen diyaloglara dayalı bir roman. Tuğçe Çakır'ın yeni romanı Boş Tabak Timaş yayınlarından çıktı. Tuğçe Çakır 1993 yılında Bursa'da doğdu. Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra aile danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürdü. Eserlerinde insanın iç dünyasında çoğu zaman dile getirilemeyen duygulara ve bastırılmış seslere odaklanan Çakır'ın daha önce yayımlanmış kitapları Cennet Kuşu, Son Rüyam, Seni Allah İçin Sevdim ve Tövbe. Çakır'ın yeni kitabı Boş Tabak için tanıtım metninde şöyle denilmiş: bazen tek bir kelimenin yılların sessizliğini nasıl çatlatabildiğini anlatan, konuşulamayanların insanın içinde nasıl sessizce büyüdüğünü gösteren tanıdık ve sarsıcı bir aile romanı. Sevgisini çalışarak gösterdiğini düşünen bir baba, her şey yerli yerinde durursa kalplerin de dağılmayacağına inanan bir anne, neşesiyle havada asılı kalan sessizliği kovmaya çalışan küçük kız kardeş. Yıllardır büyütme denilerek bastırılan duygular bir akşam masanın ortasına bırakılan birkaç soru kartıyla gün yüzüne çıkıyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Biz
6: Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
10: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Önümüzdeki günlerde bunaltıcı havalar etkisini biraz azaltıyor. Nedeni ise hem sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşecek olması hem de rüzgarların kuvvetli ve çok daha fazla serinlik vererek esecek olması. İstanbul'dan Marmara geneli, Çanakkale hatta İzmir'e kadar olan alanda özellikle Cuma'dan itibaren yaklaşık bir hafta rüzgar öğle saatlerinde bile biraz üşütecek. Özellikle akşam saatlerinde bu serinlemeyi çok daha fazla hissedeceğiz. O nedenle bugünlerde biraz daha dikkatli giyinmek gerekiyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Akşam haberleriyle karşınızdayız. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi oldu. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
1: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üs bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de bilgiler paylaştı.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
2: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin önündeki hedeflerin büyük olduğunu belirten Bakan Gürlek, devletten daha güçlü bir yapı yoktur dedi.
3: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda İç cepheyi güçlendirmektir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Trabzon'dan verdi. Adaletin yüzyılı hedefiyle çalışıyoruz diyen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti.
3: Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
4: Bakan Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.
5: Özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı bastırıcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, iktidar partisinin 25. yaşına dair mesajlar verdi. Çelik, AK Parti'nin milletten devlete doğru siyaset yaptığını söyledi.
6: Bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde siyasi tarihte az bulunur bir şekilde de kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında diyorum 250 yıllık yol yüründü. Gerçekten sadece şu son birkaç yıla bile baktığınızda dünya tarihinde aslında 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda gerçekleşecek olaylar değil mi? Şu 1-2 sene içerisinde gerçekleşti. Tabii iç siyaset açısından da çok dinamik bir süreç bu. Bütün bu fırtınalar nasıl aşıldı? bütün bu yollar nasıl yüründü, bütün bu sıkıntılar nasıl aşıldı derseniz, bence Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de kurumsallaştırdığı siyaset yapma biçimi en kıymetli şeylerin başında geliyor. AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez partisi olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.
0: Başkent Ankara'da minibüsle kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza Ankara ile Eskişehir arasındaki E90 karayolu.

0: Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı, indirim fiyata yansıtıldı. Motorinin litresi Temmuz başında İstanbul'da 64 lira 50 kuruştan satılıyordu. Körfez'de çatışmaların tekrar başlamasıyla önce petrol fiyatı yükseldi, ardından akaryakıtta zam üstüne zam geldi. Fiyat bu süreçte 80 lirayı geçti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV sıfırlandı. Akaryakıt şirketleri fiyatı 9 lira 25 kuruş düşürdü.
1: 1 litre motorinde 7 lira 74 68 seviyesinde bir ÖTV tutarı vardı. Bugün sıfırlanmış oldu. Bu tutardan ÖTV tutarı üzerinden de %20 KDV hesaplanıyordu. Dolayısıyla 0 lira olduğu için artık ÖTV bunun üzerinden KDV de hesaplanmayacak.
0: Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV 0 olacak. Ardından her ay 3 lira artacak. Yani motorun fiyatı kademeli şekilde yükseltilecek. Yeni yıldan itibaren 13 lira 90 kuruşluk ÖTV geri gelmiş olacak.
1: Benzin ve LPG'de eşel mobil sistemi devam ediyor. Sadece motorun için kaldırılmış oldu.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararı sosyal medyadan değerlendirdi. Atılan adımın amacının enflasyon baskısını azaltmak olduğunu söyledi.
2: İtalya'nın başkenti Roma'ya yakın Colleferro kentinde bir mühimmat deposunda yangın çıktı. Yangının ardından şiddetli patlama oldu. İtalyan itfaiyesi yangın ihbarı için olay yerine giderken patlama oldu. Alevlerin yoğunluğu nedeniyle itfaiye içeri giremedi. Fabrika yakınlarındaki tüm yollar kapatıldı. Ölen veya yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Patlamanın savunma sanayi için üretim yapan bir fabrikada olduğu belirtildi. Fabrikanın kara ve deniz birlikleri için orta ve büyük kalibreli mühimmatın yanı sıra uzay araçları için katı yakıt ürettiği açıklandı. Patlama barut presleme bölümünde meydana geldi. Patlamanın nedeniyle ilişkin soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde askeri helikopter düştü. Apache tipi helikopterin bir tarlaya çakılması sonucu iki asker hayatını kaybetti. Kaza eyaletin başkenti Austin'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Bell County'de meydana geldi. Kazanın ardından bölgede ot yangını çıktı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde helikopterin düştüğü alandan yoğun duman yükseldiği ve çevrede enkaz parçalarının bulunduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran'da aylardır süren savaş Amerika Birleşik Devletleri ordusunun içindeki baskıyı da artırıyor. İran'a gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5000 asker 9 aydır denizde. 250 gündür karaya çıkamayan mürettebattan bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı öne sürüldü. Gemideki ağır koşullar bir kez daha gündemde.
0: İran savaşını başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının faturasını bu kez Amerikan askerleri ödüyor. Savaş uzadıkça cephedeki çatışmalar kadar ordu içindeki baskı da artıyor. Bu en çarpıcı örneklerden biri USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanıyor. Gemideki yaklaşık 5000 Amerikan askeri 9 aydır denizde. Mürettebatın 207 gündür karaya çıkmadığı aktarıldı. Tükenmişlik hisseden bazı askerlerin gemiden denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen askeri yayınlarından Navy Times ve Stars and Stripes gazetelerine göre uçak gemisinde birden fazla intihar girişimi engellendi. Bir denizcinin eşi savaş nedeniyle görev süresi defalarca uzatılan kocasının denize atlamaya çalıştığını anlattı. Bir başka olayda ise bir Amerikan askeri denize atlamaya çalışan mesai arkadaşını yakalayarak güverteye geri çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 21 Kasım'da Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Başlangıçta Büyük Okyanus'ta görev yapması planlansa da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a savaş başlatınca geminin rotası Orta Doğu'ya çevrildi. Gemideki ağır yaşam koşulları da yine gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve iki

0: sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan donanmasına konuyu sordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer savaşın ikmal hatlarında sıkıntıya yol açtığını kabul etti. Ancak belirgin intihar girişimlerinin bulunmadığını savundu.
1: Yüksek öğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. YÖK'ten yapılan açıklamada 9 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda yer alan öğrenci affına dair usul ve esaslar belirlendi. 4 aylık başvuru süresi 9 Aralık'ta mesai bitiminde sona erecek. Mücbir sebepler nedeniyle başvuramayanlar sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde başvurabilecek. Sağlık nedeniyle başvuruyu kaçıranların ise heyet raporlarını 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekiyor. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ilgili programın birinci öğretimine aktarılacak. Programı sonradan kapatılan öğrenciler de kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla eşdeğer programlara aktarılabilecek. Gerekli şartları sağlayanlara yatay geçiş hakkı da verildi. ...2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu.
2: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk 2 sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2 milyar 991 milyon 536 bin lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Rahmi Koç yer alırken onu 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında arda arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu. 20 milyar 77 milyon lirayla Garanti Bankası dördüncü oldu.
1: Miras kalan arsa evin satışı sorunlara yol açabiliyordu. Süreç mahkemeye taşınabiliyordu. Yeni düzenleme ile mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış ilk önce aile içine yapılacak.
2: Emlak alanında iki önemli düzenlemeye gidildi. Miras kalan taşınmazın aile içinde satılması süreci sorunlara yol açabiliyor. Satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyor. Davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı. Bundan böyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat ekspertiz tarafından belirlenecek.
3: İcra İflas Kanunu'nda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçılar, mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler.
2: Başka bir düzenleme ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapıldı. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı yetki alınan konutlar için istisna getirdi.
3: İlanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmazını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek, bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek.
1: Yatay Yaz sezonunun en hareketli dönemi yaşanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da Temmuz ayı ile birlikte yüzler güldü. Otellerdeki doluluk oranları %90 ila %95 seviyelerine ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili.
0: Haziran ayında beklenen hareketliliği bulamayan Bodrum turizmi yazın ortasından itibaren büyük bir ivme yakaladı. Sektör temsilcilerine göre oteller neredeyse tam kapasiteyi de doldu.
4: Bodrum'da oteller bugün itibariyle, bugün Ağustos'un %95'e yakın bir doluluğumuz var.
5: Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz.
6: Otellerin doluluk oranlarında da açık kaynaklara göre %85, %90 bandın üzerindedir. İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz.
0: İşletmeciler bölgeye olan turist ilgisinden oldukça memnun. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili. Bodrum'da her bütçeye uygun tatilin yapılabileceğini vurgulayan yetkinler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirileri yalanladı.
4: Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odası'ndan fiyat tarifesi almak zorundalar.
5: Titiz bir şekilde iş yapan emektar sektör çalışanlarıyız. Bu yüzden de bu şekilde artık anılması bizi gerçekten üzüyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor. İzleyelim.
7: Selamlıyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve assubay öğrencilerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla illerimizde, ilçelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şüheda emaneti bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve assubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve assubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay 4773'ü az subay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Onu Can Azerbaycan'dan, altısı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve az subayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve az subayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve güvenlik, sahil güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor. Ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden aykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, her birinize inanıyor, sizlere güveniyor. Vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyor. Değerli kardeşlerim, biz 1000 yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla, elbette bağı vardır, olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz. Evet, 1000 yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından meclise sunulmasına ve genel kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde devletim yanımda diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle akademimizden başarıyla mezun olan 5915 subay ve as subayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da jandarma mezuniyet töreninde konuştu. Bu konuşmayı ekranlarınıza getirdik efendim.
8: NTV Radyo.
1: Devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi hibrit sistemine sahip Ay aracını önümüzdeki yıl uzaya göndereceğini söyledi.
9: Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen Ay aracının 2027'de fırlatılacağını açıkladı. Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak yer alacağını söyledi.
9: Bu yönde pek çok uluslararası işbirliğine imza atmaya gayret ediyoruz. Yine bazı uluslararası programlara da önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'nin dahil olması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
0: Bakan Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Antalya'daki kongrede ilk kez deklarasyon yayımlanacağını söyledi.
9: Kongrenin başlangıcından bir gün önce dünyanın dört bir yanından parlamenterlerin ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıda bir Antalya deklarasyonu yayınlanacak. Biz bu deklarasyonun da özellikle barış, güven ve istikrar mesajlarını içermesini hedefliyoruz.
1: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış var. Yahudi yerleşimciler son olarak 3 Filistinli ailenin evini ablukaya aldı. Dışarı çıkamayan ailelerin yiyeceklerinin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.
0: Filistinli ailelerin evlerini kuşattılar. Ailelerin evlerinden çıkmalarına izin vermediler. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Nablus kenti yakınlarındaki Kusra'da 3 Filistinli ailenin evini kuşatmaya aldılar. Eve giden yolları da kapattılar. Yahudi yerleşimciler taş atarak ve sözlü tacizde bulunarak Filistinli ailelerin evlerinden çıkmasına engel oluyor. Ailelerin elektrik ve sularının kesildiği ve yiyeceklerinin azaldığı belirtiliyor. Evlerin çevresine çadır kuran Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. Yahudi yerleşimcilerle askerler arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. Askerler daha sonra bölgeden çekildi. Yahudi yerleşimcilerin bu şekilde Filistinli ailelerin evlerine el koymaya çalıştıklarına dikkat çekiliyor. Ocak 2023'ten beri Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 6390 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın başından beri de yarısı çocuk 3800 Filistinli evlerinden oldu. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı.
1: İsrail'in katılımı nedeniyle boykot edilen Eurovision'da kurallar değişti. Avrupa Yayın Birliği savaştaki ülkelerin yarışmaya ev sahipliği yapabilmesine karşı kuralları değiştirdi.
10: Gazze'de soykırım yapan İsrail'in katılımı nedeniyle boykot tartışmalarının gölgesinde kalan Eurovision şarkı yarışması yeniden gündemde. Avrupa Yayın Birliği yarışmanın kurallarını güncelledi. Yarışmada birinci gelen ülkeler ertesi yıl yapılan organizasyona ev sahipliği yapıyordu. Yeni kurallara göre artık yarışmayı kazanan ülkeler savaş ya da ciddi bir güvenlik tehdidi altındaysa organizasyona ev sahipliği yapamayacak. Ev sahipliği başka bir ülkeye devredilecek. Bunun bir örneği daha önce Ukrayna'da yaşandı. Ukrayna 2022'de Eurovizyon'u kazandı ancak Rusya'nın işgali nedeniyle 2023'te yarışmaya ev sahipliği yapamadı. Eurovizyon Ukrayna adına İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlendi. Bu yılki Eurovizyon'da İsrail'in katılımını protesto eden 5 ülke tarafından boykot edilmişti. İsrail 2 yıldır birinciliğin eşiğine gelerek ikinci oldu. Avrupa Yayıncılar Birliği direktörü kararın üye ülkelerin geri dönüşleri üzerine alındığını aktardı. Bir kural değişikliği de katılım yaşıyla ilgili. Yarışmacıların ilk provalarının yapıldığı gün en az 18 yaşında olması şartı getirildi. Yaş sınırı daha önce 16'ydı.
1: Lübnan Meclisi genel af ve bazı cezalarda indirim öngören yasa tasarısını onayladı. Halk kutlamalar için sokağa döküldü. Ülkede idam cezası da kaldırılıyor.
0: Lübnan'da meclis af ilan etti. Halk kutlama için sokağa döküldü. Meclise yapılan oylamada bazı hükümlü ve tutukluları için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi. Bu ülkede 1991'den bu yana çıkarılan ilk af yasası oldu. Yasanın amacı cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılması. Lübnan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2025 raporuna göre cezaevlerindeki doluluk oranı %300'lerdi. Yasa mahkemenin suçlulukları konusunda henüz karar vermediği ve 12 yıldan fazla bir zamandır tutuklu bulunan mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor. İçlerinde Suriye iç savaşıyla bağlantılı olaylar nedeniyle hapse atılanlar da var. Bu kişilerin çoğu Trablus kentinden. Ve Lübnan ordusuna saldırmak, çatışmalara katılmak ve bombalı saldırılar planlamak gibi suçlarla itham ediliyorlar. Yasanın kabul edilmesinin ardından Trablus'ta havai fişekli kutlamalar düzenlendi. Ülkede ayrıca idam cezasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi de onaylandı. Lübnan bu kararla Orta Doğu'da idam cezasını resmen kaldıran ilk ülke oldu. Ülkede Ocak 2004'ten bu yana kimse idam edilmese de mahkemeler idam cezası vermeyi sürdürmüştü. Yeni yasayla idam cezasının yerine ağır işlerde çalıştırmayı da içeren müebbet hapis cezasının getirileceği belirtiliyor.
1: Kısa bir ara verelim.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
12: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
17: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
19: Doğa takvimi. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
20: Bugün Dünya Kurt Günü. Kurtlar hakkında farkındalığı artırmak ve yanlış algıları ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilen bir gün. aynı zamanda kurtların ekosistemler için önemini anlatmayı, kurtlarla insanların bir arada barış içinde yaşama çabalarına destek sağlamayı ve kurtları korumak için neler yapabileceğimizi araştırmayı amaçlayan bir gün. Bu büyük yırtıcılar sürü halinde yaşarlar. Birbirleriyle ömür boyu süren duygusal bağlar oluşturur, ölen yakınlarının ardından yas tutarlar. Zeki ve sosyal bir hayvan olan kurtların her birinin uluması benzersizdir. Kurtlar farklı biçimlerde uluyarak birbirleriyle iletişim kurar, birbirlerini bulur, mesaj gönderirler. Bugün bu hayvanların karşı karşıya olduğu en önemli tehdit avcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ve Avrupa'da bazı ülkelerde kurt avlamak yasal bir spor. Ayrıca Avrupa'da insanları ve hayvanları tehdit ettiği iddiasıyla sistematik olarak kurtların öldürüldüğü de biliniyor. Bu nedenle mesela Birleşik Krallık'ta yüzlerce yıl önce başlayan avlanma sonucu kurtların neslinin tükendiğini, bugün bu ülkede vahşi kurt kalmadığını ekleyelim. Oysa kurtlar yaşam alanları küçüldüğü ve avları azaldığı için insanların yaşadıkları yerlere gidiyor, çiftlik hayvanlarını hedef alıyor. Ve kurtların yaşadıkları ekosistemdeki av popülasyonunu kontrol ettiğini, aşırı otlamayı önleyip biyolojik çeşitliliği koruduklarını, dengeyi sağladıklarını hatırlatalım.
19: Doğa takvimi.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
21: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Manavgat yolunun 0-28. Kilometrelerinde ve Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
22: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
23: İş kurumsal iletişime geldiğinde herhalde kişisel iletişimden farklı bazı kural ve mekanizmaların devreye girdiğini ya da girmesi gerektiğini kabul etmek durumundayız. Öyle ya, entegre pazarlama iletişimi veya entegre kurumsal iletişim başlıkları boş yere ortaya atılmamış. Biz kurumsal iletişime baktığımızda daha ziyade ve hemen daima ön planda reklamı görürüz. Reklam aslında tutundurma dediğimiz müşteriler ve kamuoyu nezdinde kurumsal iletişimin platformunda en önde gelen, ilk sırada yer alan, deyim yerinde ise astrolojidir. Reklam tutundurma bileşenleri arasında kraliçeliğini kimseye bırakmaz. Ama reklam tutundurma bileşenlerinin sadece bir parçası olmak gerekir. Evet, reklam önemlidir ama bugünkü Merkez Bankası'nda değinilecek, ele alınacak parasal politikalar gibi işi sadece bir bacağını oluşturur. Reklamı veya parasal politikaları eğer örneğin halkla ilişkiler, kişisel satış, satışta özendirme, etkinlik yönetimi veya parasal politikaları eğer mali politikalar, yapısal reform gibi bacaklarla desteklemezseniz entegre, bütüncül bir yapıya ulaşılamaz. O bakımdan Türkiye'de pazarlamanın kurucu babası kabul edilen Profesör Doktor Mehmet Uluç hocamızın Türkçemize kazandırdığı diliyle veya deyimiyle tutundurma aslında entegre bir yaklaşımı işaret eder. Bu çerçevede halkla ilişkilerle desteklenmeyen reklamın bir etkinlik ve anlam taşıması mümkün değildir. Tabii bu çerçevede son dönemlerin ön plana çıkan tablolarından, tutundurma bileşenlerinden bir tanesi de etkinlik. Etkinlik ve etkinlik pazarlaması tutundurmanın özellikle yaz aylarında daha çok görünen, daha sık aktiviteye konu olan bir yönünü oluşturuyor. Konserlerden diğer tüm festivallere vesaireye kadar her şey etkinlik kavramı içine giriyor. Bugüne kadar şirketler genellikle steril tartışma yaratmayacak, farklı algılara yol açmayacak temaları ve etkinlik katmanlarını tercih ediyorlardı. Mesela belirli hastalıklara karşı mücadele, örneğin kanserle savaş için bir maraton ya da eğitim bursu veya eğitim imkanı sağlama amacıyla yapılan değişik etkinlikler. Şimdilerde daha farklı, özellikle bu etkinlikleri hedef kuşağını oluşturan ve 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca tüketici profili ve paneli içerisinde kalacak gençlere, Y ve Z kuşağına yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıkıyor. Bu konunun, etkinlik konusunun önemli isimlerinden bir tanesi Eventbrite. Bununla ilgili bir uluslararası araştırma yapmış. Dikkat ederseniz oradan birkaç kupleyi paylaşmak isteriz. Anlaşılıyor ki artık günümüzde böyle kusursuz senaryolar, derin konular, gizli planlanmış etkinliklerden ziyade özellikle gençler doğaçlama enerjisine, kusursuz planlanmış akışlar yerine beklenmedik, deneyim dolu ve sadece katılımcı değil aynı zamanda orada aktif rol alan paydaş etiketiyle katılım sağlanan etkinliklere önem veriyorlar veya bunları öncelediklerini veya tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Küresel dijital akışlardan yorulan insanlar aradıkları fikri belki de mahalle kültürünün canlanması, kendi lokal ve yerel tatlarında bulmak istediklerini belirtiyorlar. Tek bir ilgi alanına yönelik etkinliklerden ziyade mesela kokteyl ile el sanatı atölyesinin birleştiği etkinliklere bakmak istiyorlar. Nitekim bu araştırmaya katılan gençlerin büyük bir kısmı kendilerini benzersiz hissettiren ve daha gerçekçi, dünya olmamış ve daha böyle kendiliğinden spontan gelişen etkinliklere önem verdiklerini söylüyorlar. O zaman bugünün mesajı şu, hem etkinlik yönetiminde bu beklentilere cevap vermek, bir parça daha ayakları yere basan etkinlikler sürdürmek gerekiyor. Hem de kurumsal hayatta katma değer üretenlerin mutlaka reklamıyla, halkla ilişkileriyle, kişisel satışıyla, etkinlik yönetimiyle tutundurmayı bir bütün olarak görmelerinde fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
22: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
24: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
25: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
22: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenliyor, izleyelim.
1: Ukrayna'ya karşı duyduğu karşılıklı güveni ifade ediyor ve ikili ticaret hacmimiz hali hazırda 9 milyar dolara ulaşmış bulunuyor ve çalışmaya devam ederek ortak hedefimize ulaşmayı niyetlendiğimizi ifade ettik. Malum yeni ikili ticaret hedefimiz 15 milyar dolar ve böylece ikili ticaret hacmini artırmış bulunacağız ve burada teknik istişarelerin de devam etmesi gerektiği hususuna vurgu yaptık ve serbest ticaret anlaşmasına dair de çalışmaları sürdürerek ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek ve ortak yatırımların önü açılması hedefleniyor ve ekonomi işbirliği ve fuarcılık ve fuarlar alanında da işbirliğin önemini vurguladık ve böylece sürdürülebilir bir ekonomi ve ticaret işbirliği sağlanabilecektir Türkiye ve Mısır'daki iş ortamları arasında. Toplantılarımız sırasında iki ülkenin ilgili kurumlarınca şu hususun takip edildiğini gördük. O da yatırım işbirliği. Bizler kendi tarafımızca Mısır devletinin sağladığı yatırım teşviklerini ele aldık ve ekonomik reformları da ele aldık şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ve bunun yanı sıra ekonomik fırsatları da fırsatlarla dolu gündemi de ele aldık. Süveyş kanalı bir örnek teşkil ediyor buna. Sanayi ve lojistik hizmetleri ve uluslararası ticaret için önemli bir merkez teşkil ediyor malum bölgemiz ve aynı zamanda hem Afrika için hem Orta Doğu için önemli bir kapı niteliğindedir Süveyş kanalı ve bu bağlamda iki ülke arasındaki işbirliğin gitgide artışta olduğunu da memnuniyetle gördük ve bu bağlamda bölgesel ve küresel piyasaları hedef kitle edinen ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin önemi hususunu da vurguladık. Ayrıca sanayi ve ortak üretim projelerinde de işbirliğinin önemini vurguladık ve kurumsal işbirliğin ve teknik istişare toplantılarının olması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettik ve böylece bir üretim zincirlerinin kesintisiz şekilde güçlendirilmesinin önemini ifade ettik. Dokumacılık, tekstilcilik, petrokimya ve yenilenebilir enerji ve teknik eğitim ve teknoloji transferi alanlarındaki işbirliğinin önemini vurguladık ve böylece çağın ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek bir nitelikte bir işbirlik olması gerektiğini ifade ettik. Ve ayrıca lojistik, enerji, transfer ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin önemini vurguladık. Bölgesel bağlantısallığın sağlanması için bu hususlar da önemli ve ayrıca petrol ve madencilik alanlarındaki işbirliğinin önemini de vurguladık. Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin önemini de vurguladık. Uluslararası geçiş koridorlarının üzerinde durmak gerektiğini ve bu hususlarda çalışmak gerektiğini ve bölgesel ve küresel üretim zincirlerinin ve transfer hatlarının sürdürülebilirliğinin önemini vurgulamış olduk. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün sadece yatırım, ekonomi meselelerini ele almadık müşavirelerimizde, istişarelerimizde. Aksine çok daha geniş yelpazedeki konuları ele aldık. Yüksek öğretim ve yüksek öğretim alanında ki işbirliğini ele aldık ve tecrübe alışverişi ve iki ülkedeki eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin önemini ele aldık. Turizm ve tarihi eserler ve mirasları koruma konusundaki işbirliğini de ele aldık. Malum iki ülkeden hem Mısır hem Türkiye ciddi bir tarihi müktesebata sahip iki ülke ve dolayısıyla iki ülkede turizm anlamında da iki önemli merkez teşkil ediyor. Tabii karşılıklı turizm meselesi de önemli. Malum son dönemde ciddi bir ivme yakalamış bulunuyoruz. Tabii bize sağlık ve sivil havacılık ve gençlik ve spor sektörlerindeki işbirliği meselesini de ele aldık. Burada samimi memnuniyetimi ifade etmek istiyorum asil Türk halkına şundan dolayı. Bizler hepimiz şunu gördük. Mısırlı futbol oyuncusu Muhammed Salah'ın Türkiye'de ne kadar güzel şekilde karşılandığını gördük ve bu gönüllerimizi, yüreklerimizi ısıttan bir görüntü ve bir sahne oldu. Tabii savunma sanayi sektöründeki işbirliğini de ele aldık ve güvenlik alanında da keza. Burada ayrıca bölgesel meseleleri de ele aldık. İki ülkemizi ilgilendiren, iki dost ülkemizi ilgilendiren konular. Bunların başında malum Filistin topraklarında, işgal altındaki Filistin topraklarında meydana gelenler bunların başında geliyor. Tabii burada İsrail'in meydana getirdiği bütün ihlalleri reddettiğimizi ifade ettik. Özellikle Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te ve keza Gazze şeridindeki ihlaller. Tabii Filistin halklarının orada güven ve istikrarın sağlanması gerektiğini ifade ettik. Ve bizler yine ortak çabalarımızı da ele aldık. Temaslarımızı Mısır bölgesel aktörlerle çabalarını devam ettiriyor. Siyasi çözümü desteklemek ve Sudan'ın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için Mısır ciddi faaliyetlerini yürütüyor. Tabii Afrika sahil bölgesi ve Afrika boynuzu bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldık. Ve Somali toprak bütünlüğünün önemini de vurguladık ve Somali'nin bölünmesine yönelik herhangi bir girişime karşı olduğumuzu ifade ettik karşılıklı olarak. Tabii Afrika bölgesindeki gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamış olduk. Tabii burada su meselesi de çok önemli ve bu Mısır'ın ölüm kalım meselesidir. Mısır için bir beka meselesi olan bir su meselesi ve burada uluslararası faaliyetlerden de bahsettim. Tabii bunun yanı sıra Ukrayna'daki krizden de bahsettik ve bunun bölgemize ve Mısır'a yansımalarından, ekonomik yansımalarından ve Mısır'ın seyir-i sefer güvenliğini sağlamak ve Karadeniz üzerinden transferi sağlamak üzere Mısır'ın üzerine düşen herhangi bir şey yapmaya hazır olduğunu ifade ettim. Bizler dünya çapında en büyük buğday ve hububat ithal eden ülkelerden biriyiz ve burada Karadeniz önemli bir bölgede yer alıyor stratejik konumu itibariyle ve bizler Türkiye'nin bu bağlamdaki rolünü destekliyoruz. Daha önceki tahıl anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi için Türkiye'nin sarf etmiş olduğu çabaları destekliyoruz ve Karadeniz bölgesindeki seyir-i sefer güvenliğinin sağlanmasını da destekliyoruz. Tabii bize gıda güvenliği ve enerji güvenliğinin küresel olarak korunması gerektiğini ifade ettik. Son olarak Sayın Hazirun, bugün Sayın Bakanım Sayın Hakan Fidan ile bugünkü müzakerelerimizde şunu gördük. Türkiye ve Mısır arasında çok fazla konuda vizyonlarımız birbirine çok yakın ve iki taraf da şu konuyu önemsiyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesini önemsiyor. Bütün alanlarda ve böylece karşılıklı çıkarlarımızın korunması, iki ülkenin ve iki halkın çıkarlarının yüceltilmesi söz konusu. Sayın Hazirun, Sayın Bakan tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere ve beraberinizdeki heyete ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakaladığı ivmeden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum ve bu aslında siyasi iradenin ciddi bir yansımasıdır ve iki ülke arasındaki işbirliğin ne kadar devam etmesine ne kadar önemli olduğunun bir ifadesidir aslında bu ivme. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve şunu ifade etmek istiyorum. İki ülkenin hükümeti hep beraber çalışmaya devam edecektir ve olumlu çıktıları elde etmek üzere çalışmaya devam edecektir ve iki ülke arasındaki olumlu gelişmeleri sağlamaya devam edecektir ve bu stratejik iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin üçüncüsünün başarıyla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum ve bütün bu çabaların sonucu bölgesel ve küresel olarak istikrarı ve güveni sağlamaktır. Sözü size bırakıyorum Sayın Bakanım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşim, öncelikle bu nazik ev sahipliğin için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamanızda da ifade ettiğiniz düşüncelere, sözlere aynıyla katılıyorum. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikincisi toplantısını yapmak üzere Mısır'da bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şahsıma ve heyetimize gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Sayın Bedir Abdülhati'ye ve mesai arkadaşlarına huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konuşmamın başında 29 Temmuz'da Dimyat Limanı'nda iki LNG gemisine hedef alan İHA saldırısından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi tekraren ifade etmek istiyorum. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının ardından Mısır'ın takındığı sağ tutumu takdir ediyoruz. Mısır sergilediği sorumlu politikayla bir kez daha bölgede barışı ve huzuru destekleyen ülkelerden biri olduğunu göstermiştir. Değerli katılımcılar, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün de değerli kardeşim Bedir'le beraber Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına beraber eş başkanlık yaptık. Ülkemizden, çeşitli devlet kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan, teşkilatlarımızdan temsilcilerimiz, mesai arkadaşlarımız vardı. Ticaret Bakanlığı'ndan, Enerji Bakanlığı'ndan, AFAD'dan ve diğer kurumlardan katılımcılarımız vardı. Nitekim Mısırlı meslektaşlarıyla dün gün boyu yaptıkları görüşmeleri bugün hep beraber bir araya gelerek biz eş başkanlar olarak tekrar gözden geçirdik. Alınması gereken ortak kararları aldık. 2028 yılında ev sahipliği yapacağımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına ilişkin yol haritamızı bu vesileyle tekrar değerlendirdik. Bugünkü toplantımız özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından fevkalade önemliydi. İnşallah 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşacağız. Bu amaçla bugün Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Ferih Salih ile beraber serbest ticaret anlaşmasını tadil eden bir kararı da beraber imzaladık. Böylece iş insanlarımızın çok daha rahat koşullarda faaliyet göstermelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz. Mısır'la ilişkilerimizi ilerletmek istediğimiz konulardan biri de bağlantısallık. Geçtiğimiz sene bazı Afrika ülkeleriyle birlikte bağlantısallığın güçlendirilmesi alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştık hatırlarsanız. Az önce değerli kardeşim Sayın Abdülhapi'nin imzasıyla Mısır'da bu mutabakata katılmış oldu. Bu adımın ülkelerimiz ve Afrika kıtası için hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğünüz gibi ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve müşterek tatbikatlarla askeri alandaki ilişkilerimiz de giderek daha kapsamlı bir nitelik kazanmakta. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de kamplaşma ve çatışma yerine uzlaşı ve işbirliğini önceleyen bölgesel politikalar izlenmesinden yanayız. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de uzun kıyı şeridine sahip iki ülke olan Türkiye ile Mısır'ın denizcilik alanındaki ilişkilerinin her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde geliştirilmesini arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli mevkidaşımla bugün ayrıca bölgesel meseleleri de ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanımız

0: Orada bütün ilgili taraflarla bir araya geldim. Oradaki görüşlerimi, izlenimlerimi değerli mevkidaşımla paylaştım. Uzun görüşmeler yaptık ve memnuniyetle görüyorum ki Türkiye ve Mısır Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar. Bu ortak düşünceyi beraber ortak harekete geçirme konusunda da kararımızı aldık. Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği gerçekten sadece Libyalılar için değil, bütün bölge için fevkalade önemli bir husus. Bu konuda yakından ilgileniyoruz, beraber çalışıyoruz. Aynı şekilde değerli meslektaşımla Sudan'daki konuları ele alma imkanımız oldu. Sudan'daki çatışmaların bir an önce durması, orada da sivil halkın artık yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, normal hayata dönülmesi için neler yapabiliriz? Uluslararası toplumla, bölgesel ortaklarla ne türden işbirlikleri içerisinde oluruz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Diğer taraftan bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölgedeki diğer sorunlara nasıl çözüm getirebiliriz diğer müttefiklerimize beraber? Bunun arayışı içerisindeyiz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yapılan saldırılar bölgedeki seyir sefer güvenliğini ciddi şekilde biliyorsunuz tehlikeye sokmakta. Yani bu konuda neler yapılabilir? Bu konuda kendisiyle görüştük. Devam eden ABD ile İran arasındaki ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın bir an evvel açılmasını inşallah ümit ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızda beraber gözden geçirme imkanımız oldu. Değerli arkadaşlar, bugün tabii ki önemli konumuz bizim. Özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak ve uluslararası toplumla birlikte neler yapabileceğimiz konusunu ele aldık. Burada çeşitli hususlar var. Vaktimizi almayayım ama daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Özellikle insani yardımların ulaşması, Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin önüne geçilmesi, Gazze Barış Planı'nın maddelerine riayet edilmesi konusunda görüşlerimizi gözden geçirdik, tekrar ve kararlılığımızı vurguladık. Türkiye ve Mısır'ın tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlet olduğunu artık hem bölge hem uluslararası toplum görüyor. Biz liderlerimizin bize çizdiği yolda özellikle bütün alanlarda ticaret, güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, ulaştırma, bağlantısallık, bölgesel diğer işbirliği alanları başta olmak üzere bütün işbirliği alanlarında ilişkimizi en iyileri seviyeye çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için kurumlarımızla gereken koordinasyonu ortak planlama grubunun eş başkanları olarak beraber yapmaktayız. Bugünkü toplantımızda gerçekten verimli oldu. Ben kendisine ve arkadaşlarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi sözü tekrar sayın meslektaşıma veriyorum.
1: Soru cevap alabiliyoruz. Buyurun sizi.
2: Şükran. Maali Vezir el-Hariciye el-Mısri.
1: Sayın Mısır Dışişleri Bakanı, sorum size. Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Özellikle ikili ilişkiler kapsamında farklı çerçeveler var. İki ülkeyi birleştiren Libya dosyası da önemli. Mısır için çok

0: önemli bir dosya ve birkaç saat önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Libya ziyareti vardı. Keza ittifak konusunda siyasi bir ittifak var dört ülkeyi toplayan ve aynı zamanda Mekke ittifakı da var. Bir savunma ittifakı. Mısır bu ittifaka nasıl bakıyor? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle Mısır-Türkiye ilişkileri ciddi bir olumlu ivme yakalamış durumda. Bütün alanlarda bir işbirliği var ve bu sadece siyasi istişarelerle sınırlı değil, bütün alanlara kadar uzanıyor. Daha önce ifade ettiğim üzere güvenlik, savunma, yatırım, ticaret, sağlık, turizm, ilişkilerimizin bütün yönleri hep birlikte büyümekte, gelişmekte ve tabii bu bununla beraber yatırım yönü de gelişmekte ve bizler yatırımlarını Mısır'a taşımaya başlayan Türk şirketlerine hoş geldiniz diyoruz tabii. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilgilenen şirketler ve aynı şekilde iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin artmasını da ciddi olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tabii ortak bir istişare mekanizması da var sürekli olarak. Kah iki ülkenin liderleri arasında, kah dışişleri bakanları düzeyinde sürekli bir buluşma, temas ve istişare mekanizmalarımız var ve bizler bu buluşmalarda, bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizi konuşuyoruz ve iki ülke arasındaki siyasi tavırlar konusunda ciddi bir benzerlik var ve iş birliğine yönelik bir siyasi irade var. Özellikle de diplomatik çözümleri aktifleştirmek konusunda, diyalog ve barış yoluyla sorunları çözmek ve aynı şekilde şu konuda da mutabıkız ki askeri çözümler güven ve istikrarı sağlamayacaktır bölgede. Söylediğim gibi mutabık kaldığımız pek çok dosya var. Bunların başında Filistin meselesi geliyor tabiat itibariyle. Keza başka meselelerde de ortak bir vizyonumuz var. Sudan özellikle ve keza devletin milli kurumlarının desteklenmesi konusunda Sudan'da ve Sudan'ın toprak bütünlüğünü desteklemek hususunda ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam bir mutabık haldeyiz. Ve herhangi bir milis gücüne karşı olduğumuzu da ifade ediyoruz. Sudan'da milli ordu vardır. Libya ile ilgili de Sayın Bakan Libya'da gerçekleştirdiği buluşmalara dair bizlere bilgi verdi. Gerek batıda gerek doğuda. Ve ben Sayın Abdülhamid Dubeybe'nin Mısır'a gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili de bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi malumunuz. Ve bizler Libya'daki devlet kurumlarının birleşmesi, bütünleşmesine yönelik çalışıyoruz. Ve bir siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. Öyle bir çözüm ki Libya'nın bütün bütünlüğünü sağlasın ve devlet kurumlarının da bütünlüğünü sağlasın ve dolayısıyla Türkiye ile işbirliğimiz gitgide derinleşen bir işbirliği ve alanları da çeşitliyor, yelpazesi de genişliyor ve bu işbirliğinin farklı alanlarda devam eden bir işbirliği. Tabii kurumsal boyutu da var bu işbirliğinin. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi var. Malum Cumhurbaşkanımız Abdülfettah Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği konsey ve onun altında çatısı altında OPG var. Ortak Planlama Grubu başkanı olmaktan onur duyduğum bir grup. Tabii değerli kardeşim Hakan Fidan ile eş başkanlığını yürüttüğümüz bir grup. Ve keza düzenli şekilde gerçekleştirdiğimiz buluşmalar, görüşmeler ve toplantılar var ve bu aramızdaki diyaloğu güçlendirmekte, desteklemekte. İkinci soruyla ilgili ise malum olduğu üzere bizler dörtlü çerçeve içerisindeyiz ve Mısır'ın son derece olumlu ilişkileri vardır dörtlü çerçevedeki bütün taraflarla, gerek kardeş Suudi Arabistan Krallığı ile, gerek Pakistan Cumhuriyeti ile ve gerek Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz son derece olumlu ve siyasi alanla sınırlı değil. Bunu da aşacak şekilde çok farklı alanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. Ve Mısır tabii ikili ilişkilerini geliştirme konusunda dikkatli ve bu konuyu önemseyen bir ülke. Kardeş ülkelerle ilişkilerini geliştirme konusunu. Tabii konu savunma işbirliğine gelecek olunca ve bu alanda bazı iltizamlar, bazı sorumluluklar, yükümlülükler olunca tabii burada ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Mısır Anayasası çerçevesinde bunu çalışmak, gözetmek gerekiyor ve bunun hukuki yükümlülüklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizler bu meseleye dair bilgimiz var baştan beri ve tabii bu konuyu çalışıyoruz. Bu konu ilgili kurumlarca çalışılıyor. Mısır Devleti'nin kurumlarınca ve tabii çok fazla fikirler ve girişimler var. Bölgedeki güvenlik tedbirleriyle ilgili tabii malumunuz bölgemiz daha önce hiç ait olmadığı gelişmelere şahit oluyor ve bizler doğal olarak bu fikir ve girişimlere karşı tavrımız özellikle de Kızıldeniz'in güvenliği sağlamakla ilgili olan girişim ve fikirlerle ilgili son derece ciddiye alıyoruz bu girişimleri. Fakat burada farklı güvenlik ve anayasal itibarlardan dolayı bu meseleyi derinlice çalışmamız gerekiyor. Tabii tekrar şunu ifade ediyorum. Tam bir koordinasyon halindeyiz bizler. Bu üç kardeş ülkeyle ve bu üç kardeş ülkeyle koordinasyon içerisinde olmaktan ve aynı dörtlü çerçeve içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakan Fidan bir süre önce bu fikri, bu meseleyi gündem etmişti güvenlik ittifakı ile ilgili ve ben ifade ettiğim üzere bu meseleyi ciddiyetle ele alıyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ifade ettiğim gibi bu işin kanuni, teknik ve anayasal yönleri var. Bu yönleri çalışmak, detaylıca incelemek gerekiyor. Teşekkür ederim. Sayın Hasan Öztürk, Ülke TV.
1: Hasan Öztürk, Ülke TV. Benim sorum Sayın Hakan Fidan'a. Sayın Bakan, aynı konuda devam etmek istiyorum. Türkiye'nin tutumu açısından Mekke İttifakı anlaşmasını imzaladınız. Bir savunma anlaşması. Ve siz o savunma anlaşmasının hiçbir ülkeyi hedef almayacağını da söylediniz. Fakat bu ittifaka neden ihtiyaç duydunuz? Önce bunu sormak isterim. Devamında da bu ittifakın genişlemesi konusundaki değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederim.
2: Değerli arkadaşlar, değerli dostum, mevkidaşım da az önce benzer soruya verdiği cevapta ifade ettiler. Biz de kendi perspektifimizden bu konuyu cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Neden? Çünkü uzun yıllardır bölgemizde olan politikaların dışarıdan beklenen bir takım kurtarıcılar yoluyla çözülmesi gibi bir durum hep hasıl olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Burada Cumhurbaşkanımızın tabii uzun erimli liderliğiyle, bölgedeki liderlerle uzun yıllardır yaptığı dostluk ve gözlemlediği olaylar, sorunlar, bizim yaptığımız çalışmalar bize şu sonucu üretti. Biz bölge ülkeleri olarak kendimiz meselelerimizi sahiplenmesek, başkalarının bizim adımıza herhangi bir soruna çözüm getirmesini beklememiz en hafif itibariyle saflık, naiflik olacak. Biz açıkçası son 3 yıldır Mısır başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kardeş ülkelerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu konudaki düşünce birliğini, kavram birliğini oluşturmuş durumdayız. Az önceki bölgesel sorunlarda da görüldüğü üzere Libya, Sudan, Filistin, Afrika'daki diğer konular başta olmak üzere birçok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. Savunma teşkilatlarımız, savunma sanayimiz muazzam bir işbirliği içerisinde. Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu. bir temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de atılan 3 ülke tarafından bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Bu konu bizim için önemli. Tabii ki onlar kendileri de ifade ettiler. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur. Regional 4 dediğimiz dörtlü grubumuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bizim için son derece kıymetli ve değerli bir platform. Burada biz gayri resmi bir şekilde hem aramızdaki ilişkileri hem bölgesel sorunları çok seri bir şekilde liderlerimiz adına konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerekirse ülkedeki diğer ülkelere burada çıkan görüşleri iletiyoruz. Aynı zamanda bölge dışı diğer oluşumlar, Avrupa başta olmak üzere, onlara da mesajlarımızı paylaşıyoruz. Başta ifade ettim, bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunları sahiplenmeyi artırmak. Ha, bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani biz Mekke İttifakı'nı imzalamadan önce biliyorsunuz İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan bir araya gelip Akdeniz'de bir güvenlik ittifakı kurdular. Bu aslında kimsenin şu anda altını çizip gündeme getirdiği bir durum olmadı. Ama hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Ama bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir işbirliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu. Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok uzun yıllar kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var. Özellikle kalkınma, ekonomik gelişme, fakirliğin giderilmesi, teknolojiyle ilgili yatırımların yapılması adına bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var. Onun için bu güvenlik platformu önemli. Dolayısıyla bundan başladık. Bunun arkasından inşallah ekonomik entegrasyon, teknolojik atılımlar, büyük yatırımlar, bağlantısallık projelerinin ışık hızıyla geleceğini göreceksiniz. Ben teşekkür ediyorum.
3: Üstaza
0: Sara Şaleini, Düstur. Sara Şaleini, Düstur gazetesinden. Sorum Sayın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülatif ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a. Size Sudan konusundaki işbirliğine bahsetmiştiniz. Mısır 2 ay önce yaklaşık Türkiye, Mısır, ABD'nin hazır olduğu bir toplantıya misafirlik etmişti. Ve son 2 haftada 2 telefon görüşmesi olmuştu Sudanlı mevkidaşınızla ilgili. Ortak vizyon veya ortak adımlar nelerdir ki Mısır ve Türkiye'nin üzerine çalıştığı Sudan'daki savaşı sona erdirmek ve oradaki durumu çözmek ve Kızıldeniz ve Afrika boynuzu bölgesine yansımalarına ilişkin atılacak adımlar nelerdir? Gazze'de de Netanyahu'nun 15 maddelik anlaşmayı reddeden bir tavrı olduğunu görüyoruz ve bu anlaşma daha önce tarihi bir anlaşma olarak ifade edilmişti Amerika tarafından. Bu anlaşmayla ilgili atılması planlanan somut adımlar var mı ki öyle adımlar ki İsrail'i bu anlaşmaya uymaya zorlasın? Çok teşekkür ederim. Sudan konusuyla ilgili gerçekten bu mesele ele aldığımız, üzerine uzunca durduğumuz meselelerden biriydi. Benim Sayın Hakan Fidan ile ele aldığımız meselelerden biriydi. Gerek dünkü görüşmemizde, gerek bugünkü görüşmemizde. Mısır ve Türkiye'nin işbirliği var gerçekten. Bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik bazı prensiplerimiz ve ölçülerimiz var. Üzerine mutabık kaldığımız dostlarımız, Türkiye'deki dostlarımızla beraber Sudan'la ilgili ve özellikle de şu hususlar, öncelikle ateşkesin olmasa olmaz olduğu ve kapsayıcı bir siyasi çözümün olmasa olmaz olduğu meselesi Sudan'da ve tabii ki de insani yardımların bütün bölgelere ulaşmasını sağlamak ve bir meselede Sudan'ın milli ordusunun ve devlet kurumlarının herhangi bir milisle bir tutulmaması meselesi ve tabii Sudan'da askeri bir çözümün olmayışından da bahsettik ve diplomatik çabaların devam ettirilmesinin gerektiğini ifade ediyoruz ve yaptığımızda bu yoğun çaba yürütüyoruz siyasi süreci başlatmak için Sudan'da ve tabii bu ateşkesten sonra olacaktır ve bu çabalarımız durmayacaktır, sürekli devam etmekte ve bizler bütün ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz ki Sudan'ın içerisinde, kah Sudan dışındaki taraflarda ve bütün bölgesel aktörlerle de mesailerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bir silah kaçakçılığı meselesi var. Sudan'a ulaştırılan, milislere ulaştırılan silahlar var ve bu şuna yol açıyor. Gerilimin ve tırmandırmanın artışına sebep oluyor Sudan'da. Ve bizler bütün elimizden geleni yapıyoruz. Sudan'a, milislere akışta olan, milislere olan silah akışını durdurmak için tüm çabalarımızı sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili ise tabii bizler uzunca konuştuk. Başkan Trump'ın planının uygulanmasının öneminden, özellikle de ikinci aşamasıyla ilgili. İkinci aşama net bir kısım. İkinci aşamanın bahsettiği şu: silahları teslim etmek ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi. Dolayısıyla bu dengeli şekilde yapılmalıdır. Bu son derece net bir meseledir plan içerisinde. Dolayısıyla bizler bizler bunlardan bu ikinci aşamayı uygulanmasına kelime takacak her türlü girişime karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Silahlı gruplar, Filistin'deki gruplar sorumluca davrandı silahları teslim etmek konusunda ve seçimler ve siyasi sürece başlanmasına ilişkin. Dolayısıyla İsrail tarafının da yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın planındaki ifade edilen yükümlülüklerine ilişkin. Birinci aşamada insani yardımların akışının sağlanması ve günlük 600 tır ulaşmasını sağlamak ve tıbbi tesislerin de faaliyetlerini sürdürebilmesi vardı birinci aşamada. İkinci aşamada ise yükümlülükler yine aynı şekilde açık ve net ve İsrail'in çekilmesi gerekiyor. Silahların teslim edilmesiyle beraber ve bu meseleler son derece önemlidir ve tabii bizler Amerika'ya itimadımız var ve Başkan Trump'a da itimadımız var bu konuda ve bu Başkan Trump'ın ortaya attığı bir meseleydi ve bu son derece takdir ettiğimiz bir meseleydi. ABD'nin, ABD liderliğinin ve Başkan Trump'ın barış öncülüğü takdir ettiğimiz hususlar, fakat bunlar uygulanması da gereken meseleler ve meydana getirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için baskıların sürmesi gerekir.
2: Değerli arkadaşlar, ikinci sorudan başlayacak olursak, yani Gazze barış planı uygulanması için biliyorsunuz Türkiye, Mısır ve Katar olarak Amerika ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir iyi niyetle ve canhıraş bir gayretle sürdürmekteyiz. Yani birçok imkansız denen problemli alanı müzakere teknikleri neticesinde çok şükür aştık. Burada gerçekten Filistin tarafının büyük bir fedakarlıkla birçok şeyi kabul ettiğini gördük. Ama her aşamasında Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakalarının olmadıklarını, böyle bir niyetlerinin olmadığını da defaatle görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir aşamaya evriliyoruz. Bunu Barış Kurulu'nun diğer üyeleri, ki kaldı ki en başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlere karşı bir borcumuz. Şimdi Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi, bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası teşkilatların da buna son derece hassas ve duyarlı olduğunu biliyoruz. Ama Körfez'de devam eden bu boğaz meselesinden dolayı insanların ve ülkelerin dikkati şu anda orada. Bunun biter etmez diğer ülkelerin de buraya var gücüyle yükleneceğinden eminim. Yani Netanyahu'nun İsrail'i giderek bir uluslararası izolasyona mahkum ettiğini artık görmemek mümkün değil. Bu baskıyı bir an önce artırıp Netanyahu'yu takip etti. Bu çılgın projelerden vazgeçilmesi lazım. Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistinli bırakmamaktır. Biz Barış Kurulu'na katılırken Mısır ve diğer ülkelerle beraber diplomatik ve barışçıl yollarla bu çılgın planın önüne geçmeyi hedefledik. Birinci aşamasında soykırımın durdurulması vardı. Çok şükür hep beraber bunda başarılı olduk. Uluslararası toplum olarak başta bölge ülkelerinin ortaya koyduğu ortak çaba ve kavga ve mücadeleyle soykırımı belli ölçüde durdurduk. Her ne kadar insani yardımlarda istediğimiz miktar görünmese de. Ama diğer taraftan diğer aşamalarına geçmek için çalışmamız gerekiyor. Sudan'la ilgili konu değerli meslektaşım da söyledi. Burada aynı düşünüyoruz. Buradaki savaşın durdurulması ve tarafların diyalog yoluyla sorunlarını çözmesi önemli. Tabii ki bu kolay değil. Arada bu kadar kan var, gözyaşı var, sıkıntı var ve birbiriyle uyuşması bir türlü mümkün olmayan hedefler var. Burada Amerika'nın ortaya koyduğu çabalar var. Bölgedeki ülkelerin ortaya koyduğu bazı çabalar var. Sudan, Mısır'ın sınır komşusu, Mısır'ın güvenliğine de ekonomisine de direkt tehdit oluşturuyor. Mısır'da Sudan'dan gelen mülteciler var. Biz bunu Suriye'de yaşadık. Bir sınır ülkesi, diğer tarafta olan çatışma size mülteci ve güvenlik tehditleri olarak geri dönüyor. Ama biz büyük bir sabırla elimizden geleni yaptık. Burada da Sudanlı, Mısırlı kardeşlerimizin Sudanlı kardeşlerimize sahip çıktığını görüyoruz. Ama aynı zamanda İç savaşın da bitmesi için ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyduklarını görüyoruz. Biz Mısır'la, Suudi Arabistan'la ve diğer bölgesel ülkelerle bu konuda aynı doğrultuda çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
4: Şükran gezire.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla ortak bir basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtlar ekranlarınıza getirdik. Ana haberin içerisindeyiz. Gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. Beştepe'de bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılan Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi.
6: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
7: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
6: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliği ile ilgili önemli bilgiler verdi. Çiftçinin bu başlıklarda verdiği mesajlara bakalım.
4: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
4: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
8: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
4: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
8: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
4: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
8: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, adımlarında İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş'le birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
8: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
4: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
8: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
9: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
8: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
4: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
8: Mercek altından alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
5: Yıl sonu enflasyon tahmini arttı. Daha önce %26 olarak beklenen tahmin %28 olarak güncellendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
8: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
10: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
8: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini artırıldı.
10: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
8: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
10: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
8: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
11: Hem para politikasına verilen tepkiler.
5: 5 Ağustos'ta öldürülen Nida Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalandı. Katilin firarda olduğu süre boyunca Nida Müge Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldı. Hatta öldürdüğü kadının kabrine çiçek bıraktığı anlaşıldı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
12: %99 buraya gelecek diye bir anne hissi olarak biliyordum.
13: Öyle de oldu. Kızı Nida Müge Şahin'i cinayete kurban veren anne Nilgün Şahin'in hissettiği gibi katil zanlısı mezarının yanı başında yakalandı. Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın da ifadesinde cinayeti işledikten sonra Bahçeköy mezarlığının etrafındaki ormanda saklandığını itiraf etti.
12: Her gün geliyoruz, çiçekler tazelenmiş. Çiçekler yeni, mezar sulanmış. Yani bidonla su taşımış buraya.
13: Katil zanlısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
14: Adamlarla oturmuş, sohbet etmiş. Ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış. İçimiz birbirimizi ferahladı.
13: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
15: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim, silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
13: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
12: O uzaklaştırma sadece bir kağıt. Başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık. Ertesi günü serbest bıraktılar.
16: Nasıl yapmışlar gene? Ayşe benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum. Kadının değer verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
13: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde yangın çıktı. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Neyse ki herkes güvenle tahliye edildi. NTV WhatsApp ihbar hattına gelen bu görüntüleri Burak Özbay kaydetti.
8: Tekneden alevler yükseldi. Yolcu ve personel kısa sürede tahliye edildi. Bazıları suya atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Görüntüler Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toys Boat'tan. 115 kişinin olduğu tekne Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu açıklarında seyrediliyordu. Mutfak bölümünde yangın çıktı.
17: Gezi teknesi şu an gördüğünüz üzere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
8: Alevler hızla büyüdü, tüm tekneyi sardı. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi toplam 115 kişiyi güvenle tahliye etti. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.
17: Özel yaklaşma!
8: Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarsa tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen tekne ilk seferini 4 Temmuz'da yapmıştı. Teknenin karaya çıkarılması için ayrıca bir çalışma yürütülecek.
5: NTV'de ana haberi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Burak Özcan'ın sunumuyla Yakın Plan ekranlarınıza gelecek.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Anahtar teslim mutluluk.
21: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
20: Anahtar teslim mutluluk.
22: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Mart kapıdan baktırttı, şimdi yağmur mevsimi yaklaşıyor. Şemsiyelerimizi ihmal etmeyelim. Şem diye başlayıp yine Ş ile sürdürmek daha kolay geldiğinden olacak, şemsiye şeklinde söylenişine sıklıkla rastlanıyor. Şemsiye. Oysa Arapça şems, güneş. Şemsi, güneşle ilgili demek. Şemsiye sözcüğü de buradan geliyor. Güneşin sürekli kavurduğu bir coğrafyada korunmak için şemsiye kullanılırmış. Biz daha çok yağmurdan korunmak için kullanıyoruz. Ama balkon şemsiyemiz, plaj şemsiyemiz de yok değil. Bakın, Yalnızlık şiirinde ne diyor Sunay Akın? Şemsiye yapımcıları, ıslanmaktan tek kişiyi koruyacak genişlikte kesince kumaşları, yağmur değil, yalnızlıktır yağan. Gündelik kullanımımızda yanlış söyleyiverdiğimiz sözcüklere şemsiye ile başladık. Peki başka? Sevgili annelerimizin bir haylazlık yaptığımızda, canımızın yanmamasına özen göstererek fırlattığı şeye de terlik denediğini siz de duymuşsunuzdur. Oysa terlik eskiden de kullanılan Türkçe bir sözcük. Arapçaya, Rusçaya, hatta Balkan dillerine de geçmiş. Evde giyilen hafif, genellikle arkalıksız ayakkabı. Ayrıca terlik diye hecelere ayırıp söylendiğinde kökeni belli olan bir tür fanilanın adı. Teri çekmesi için giyilirmiş terlik. Sorarım ki otel katipleri sorar, bir terlik nedir? Terliğin yenisi yoktur, geçmişi yoktur, geleceği yoktur, yeri ve kimliği zaten yoktur. Bir terlik, bir terliktir o kadar, demiş Edip Cansever, bir otel katibi adlı şiirinde. Sonra kimilerince anahtar, kimilerince anahtar denen, sürekli kaybolup nedense çok güç bulunan alet var. Anahtar, kilidi açıp kapamak için kullanılan araç. Yunanca'dan girmiş dilimize. Anahtar, aradaki H sesini atlamamak hiç fena olmaz. Evin anahtarı, İngiliz anahtarı, bijon anahtarı ve de sabır başarının anahtarıdır. Ve son olarak da kurdele, kurdela, kordele, kordela gibi çeşitlerine rastladığımız sözcük. İçlerinden sözlüklerde genel kabul görmüş olanı kurdele. Bunun için yine Edip Cansever'e kulak veriyoruz. İçer bardağındaki son yudumu da topundan boşalan bir kurdele gibi, sarı bir kurdele gibi çekip gider az sonra.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Hava durumu.
4: Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
5: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
7: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
8: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
7: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: NTV Radyo.

0: İyi akşamlar. NTV'de Yakın Plan'a hoş geldiniz. Terörsüz Türkiye sürecine dair bugün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Bundan sonra atılacak adımların görüşüldüğü toplantı öncesinde açıklama yapan Pervin Buldan, sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı yol alınmalı dedi. Bu görüşmeyi konuşacağız. Tabii bir taraftan bundan sonra neler olacağı merak ediliyor. Sürece yönelik itirazlar devam ediyor. Sürecin toplumsallaşmasına yönelik yine tartışmalar da sürmekte. Bu akşam Yakın Plan'da bir saat boyunca bu sürece dair olanı biteni konuşacağız efendim. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç bizlerle. Merhaba Abdülkadir Bey.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Birazdan NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de aramıza katılacak. Sayın Güleç, şuradan başlamak istiyorum. Şimdi açılışta söylediğim gibi bugün önemli bir görüşme vardı Ankara'da, Beştepe'de. 11 Şubat'tan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Tabii ayrıntısına da bakacağız ama bu görüşmenin önemine dair böyle bir baktığınızda neler söylersiniz?
1: Tabii ki yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Bu kuruldan, yani genel kuruldan yasa geçtikten sonra yapılan ilk önemli toplantı. Bu nedenle önemli. Evet, yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti ancak yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girmesi için biliyorsunuz yasanın birinci maddesinde tespit ve teyit mekanizması var. Sanırım Pervin Hanım'ın, Sayın Buldan'ın da açıklaması sürecin enfekte edilmemesiyle ilgili hususta bu birinci maddeyle ilgili. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu güvenlik birimlerinden gelen tespiti teyit ettikten sonra resmi gazetede kararını yayınlayarak bu yasa yürürlüğe girecek. Bu sebeple bu süreç uzarsa, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ve teyit kararı resmi gazetede yayınlayıncana kadar geçen süre zarfında elbette ki provokasyona açık bir zaman diliminde bu süreç berhava edilebilir. Bu sebeple yapılan açıklama ve bu yönüyle yapılan görüşmenin de önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Efendim, şimdi çok benzer bir açıklamayı yasanın mecliste kabul edildiği akşam parlamentodan çıkarken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaptığını görmüştük. Yani o da bu tip süreçlerin dezenfekte edilmeye daha önce müsait süreçler dezenfekte edilebileceğini söylemişti. Bugün yine benzer bir vurgu Pervin Buldan tarafından yapıldı. Bu endişenin altında yatan nedenler nedir sizce?
1: Şimdi tabii 42 yıldır çatışmayla geçen bir sürecin sonuna doğru geldik. Aslında ilk defa çözüm süreci bu kadar ciddi bir mesafe kat etti. Ve bugüne kadar da, yani Sayın Bahçeli'nin meclis grup konuşmasından bu yana da epey bir mesafe kat edildi. Yani bu sürecin bana göre iki önemli somut adımları: bir, mecliste kurulan komisyon ve akabinde oluşturulan rapor. İkincisi de o rapora istinaden genel kurulda kabul edilen milli dayanışma, toplumsal barışı güçlendirmeye dair yasa. Ama bu yasa diğer yasalardan farklı olarak bir ön koşula bağlı. Ön koşulda şu, az önce de ifade ettim. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespitin yayınlanması ile ilgili husus. Bu yasanın yürürlüğe girme tarihi Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına bağlı. Orta Doğu gibi bir ülkede, coğrafyada her gün işte çatışmaların, ölümlerin, provokasyonların olduğu bir coğrafyada, bir ülkede 40 yıldan fazladır süren bir çatışmanın sonlandırılmak istenmesinin son aşamasındayken bu temkinli yaklaşımın ortaya konulması bu coğrafyada bana göre çok daha makul, mantıklı ve doğru bir tespit. Sanırım bugünkü görüşmenin de temel konusu bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının geciktirilmeden hayata geçirilmesi resmi gazetede yayınlanmasıyla ilgiliydi. Hem Sayın Numan Kurtulmuş'un hem Sayın Pervin Buldan'ın ve birçok aydın, yazar, gazetecinin ve biz hukukçuların, baroların da bu yönde endişesi var. Haklı, yerinde bir endişe. Her zaman provokasyona müsait bir coğrafyada bunların enfekte edilmesi çok mümkün. O sebeple bu endişenin bir an önce gözetilerek Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bana göre çok acil, elzem bir durumdur.
0: Efendim şu da merak ediliyor. Şimdi yine tabii o yasaya göre oluşturulacak olan kurullar var. Yani bu süreci izleyecek işte ve neticesinde Milli Güvenlik Kurulu'na rapor edecek olan kurullar. Silah bırakma bu kurulların oluşturulmasının ardından mı başlayacak, yoksa paralel şekilde mi devam edecek birbirine bu süreçler? O da merak ediliyor. Sizin düşünceniz ne bu konuda?
1: Bana göre yani bu yasa çıkmadan önce belli görüşmeler gerçekleştirilmiş. Aslında kat edilen bir mesafe de var. Sadece bunun yasal, hukuksal boyutu eksikti. Hukuksal zemini eksikti. Bir irade uyuşması söz konusu. Geliştirilen diyalog ve müzakere aslında yasa çıkmadan önce yapılan görüşmelerin bir sonucu olarak yansıdı. Milli Güvenlik Kurulu bugünden itibaren değil aslında. Belki bu yasa henüz çıkmadan önce de ilgili güvenlik birimlerinden, istihbarattan ve farklı birimlerden bilgi alarak örgütün silah bırakıp bırakmadığı noktasında bir tespit çalışmasına başlamış durumda diye düşünüyorum. Yani bu yasa meclise gelmeden önce de bunun görüşmesi, altyapısı hazırlanmıştır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten bu tahminimiz doğruysa, yasa daha meclise gelmeden önce bu yönlü tespit ve arayışlar, çalışmalar yürütülmüşse bu sürenin kısa bir süre içerisinde bu tespit ve teyidin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani yasa da yürürlüğe girdi. Bir yandan da

0: isimlerinde dile getirdiği bir mesele. Özellikle tabii ahim kararları deyince de akla Selahattin Demirtaş geliyor. Figen Yüksekdağ geliyor. Bu kararların uygulanmasına dair taleplerini de yine ifade ettiler o görüşme öncesinde. Siz yakın vadede mesela Selahattin Demirtaş'la ilgili böyle bir adımın atılmasını bekler misiniz? Hem baro başkanı tabii hem bir hukukçu olarak.
1: Tabii Sayın Demirtaş aynı zamanda baromuzun üyesi. Biz birçok kez baro olarak ahim kararlarının uygulanması gerektiğini, bunun zorunlu olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yetkisini tanıdığını, bireysel başvuru yolunu kabul ettiğini ifade ettik. Ahim'in verdiği iki karara rağmen Sayın Demirtaş bugüne kadar tahliye edilmedi. Birçok siyasetçi aslında son kararla birlikte mahkemenin bu konuda yetkili olduğunu söyledi. Ancak mahkeme de bugüne kadar bu konuyu ele almadı. Aslında bu yasaya gerek kalmaksızın Sayın Demirtaş yine benzer dosyalarda yargılanan Sayın Figen Yüksekdağ şimdiye kadar tahliye edilmeliydi. Ancak yapılmadı. Ben öyle tahmin ediyorum ki hem bu sürecin bir parçası olarak bu değerlendirilecek. Yani son çerçeve yasa olarak tanımlanan yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber sanki hem Figen Yüksekdağ hem Sayın Demirtaş bu yasadan istifade ederek tahliyesi gerçekleşecek. Böyle bir tahmin yürütebilirim. Ama ahim kararlarının uygulanmasının pazarlık konusu yapılması, müzakere konusu yapılması doğru değil. Zaten bizim ülke olarak uluslararası yükümlülüğümüzün bir gereği biliyorsunuz bu sebepten kaynaklı da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi birçok toplantıda Türkiye'ye çeşitli önerilerde bulundu. Bu noktaya gelmemeliydi. Ama bu noktaya geldikten sonra da yasa bir an önce yürürlüğe girerse sanırım Selahattin Demirtaş'ın avukatı da bir açıklama yapmıştı. O açıklamada da ve ben de aynı kanaatteyim. Yine Sayın Figen Yüksekdağ ve benzer dosyada yargılanan diğer kişilerle ilgili yasadan yararlanma koşulları mevcut. Öyle tahmin ediyorum ki bu yasa gözetilerek tahliyeleri gerçekleştirilecek.
0: Şimdi şunu da merak ediyorum Sayın Güleç. Yani Selahattin Demirtaş siyasi hayatı boyunca Türkiye'de toplumun çok farklı kesimleriyle de iletişim kurabilen, takip edilen, söylediklerine dikkat edilen bir siyasetçiydi. Böyle bir terörsüz Türkiye süreci ilerletilirken onun serbest kalıp tekrar bir şekilde siyasete dahil olması süreç açısından nasıl bir etki yaratır sizce?
1: Şimdi tabii bu terörsüz Türkiye, tırnak içinde ifade ediyorum, ya da şiddetten arındırılmış bir Türkiye. Eğer bu sadece bununla yeterli kalırsa sanırım siyaset yapma zemini de oluşmamıştır. Yani aslında bu söylemi demokratik Türkiye'ye doğru bir söylem ve içerikle zenginleştirmek gerekir. Sayın Demirtaş Türkiye'de yıllarca aktif siyaset yaptı. Halkta karşılığı olan güçlü bir siyasetçi. Sürece dair desteklerini de birçok kez ifade etti. Ben Sayın Demirtaş'ın tahliyesinden sonra yasadan kaynaklı işte 2 yıl 3 yıl gibi bir siyaset yasağı ya da halktan siyaset yapma hakkından mahrum bırakılma durumu söz konusu. O süreler geçtikten sonra ya da o süreler mevcutken bile siyasete dahil olacağını düşünüyorum. Aslında toplumun da Sayın Demirtaş gibi, Sayın Figen Yüksekdağ gibi, Sayın Selçuk Mızraklı gibi, Sayın Osman Baydemir, Sayın Fırat Anlı ve birçok siyasetçi gibi siyasetçilere ihtiyaç var. Bunlar siyaset yaptıkları için bugün cezaevindeler ya da yurt dışında kalmak zorunda kaldılar. Ben bu yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber bu söylediğim siyasetçilerin, Sayın Demirtaş başta olmak üzere, aktif siyasete döneceklerini düşünüyorum.
0: Şimdi zaman zaman tabii dile getirilen itirazlar da var. İşte yani mecliste İYİ Parti bu itirazı sürece karşı hani dile getirdi. Buna muhalefet etti.

0: Zaman zaman toplumda yine siyasetçilerden, bazen akademisyenlerden, farklı kesimlerden sürece yönelik itirazlar olduğunu görüyoruz. Hani bu itirazların içeriğini belki birazdan konuşuruz ama bir tartışma ortamının da giderek ortaya çıktığı ve büyüdüğü görülüyor. Özellikle yasa meclise gelip mecliste onaylandıktan sonra. Meselenin özünde tartışılır hale gelmesi size neler düşündürüyor? Önce onu sorayım.
1: Evet, tabii ki sonuçta siyasetin meclisten geçen bir faaliyetle ilgili, bir yasama faaliyetiyle ilgili eleştiri hakkı kuşkusuz var. Düşüncelerini partinin tüzüğüne göre, parti programına göre ifade etmek durumunda. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir. Belki çok elimde veri yok ama meclis tarihinde ender görülen bir durum söz konusu. 467 kabul oyu var. Bu azımsanacak, küçümsenecek bir durum değil. Aslında bu milli iradenin tecelli ettiği mecliste güçlü bir mutabakat olduğunu gösteriyor bizce. Bu mutabakat önemli ama kuşkusuz bu sürece dahil olmayan milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonuna da destek sunmayan bir yeni parti gerçeğini hepimiz biliyoruz. Başından itibaren sürece İyi Parti gerçeğini hepimiz biliyoruz. İyi Parti başından itibaren sürece destek vermeyeceklerini açıklamışlardı. İtirazlarını yine bu minvalde yürütüyorlar. Aslında bu itirazların çoğunun da çok güvenlik paradigmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'nin aslında gerçek bir barışa ihtiyacı var. Bu son 2 yıldır yürütülen çalışmalar da bunun göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bahçeli de yine İmralı'da bu sürece çok ciddi destek veren, kriz döneminde de krizi çözmeye çalışan Sayın Öcalan da çok güçlü bir iradeyle bu süreci sahiplendiler. Aslında meclisteki bu mutabakat ya da bu uzlaşmanın halk ayağı da var. Halkta da ciddi bir kabul var. Ben Diyarbakır'dayım. Bu yasadan sonra da görüştüğümüz, konuştuğumuz sivil toplum örgütü temsilcileri var. Siyasetçiler var, halktan insanlar var. Herkes bu sürecin gerçekten destekçisi durumda. Umarım bu destek gittikçe büyür ve bu yasadan sonra da toplumun bu desteğiyle demokratik bir Türkiye'nin inşası noktasında da bir mesafe alınır. Ben onların itirazını demokratik bir hak olarak görüyorum ama bana göre güvenlik paradigmasından kurtulup daha demokratik ölçülere göre yöneltilen bir eleştiri belki daha makul, anlaşılabilir bir eleştiri olabilir.
0: Şimdi NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de aramıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün DEM Parti heyetiyle yaptığı, Beştepe'de yaptığı görüşmeyi konuşarak başlamıştık. O görüşmenin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada aslında süreçle ilgili bir mesaj da verdi. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz dedi. Hem bu açıklamayı sormak istiyorum hem de tabii DEM Parti heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin önemine dair neler düşündünüz?
2: Şimdi çıkan yasa parlamentoda tarihi bir rekorla, bir oy oranıyla kabul edildiği için bunun siyasi ve toplumsal etkilerini göreceğiz zaman içerisinde. Bu kadar yüksek bir kabul doğrusu çok beklenmiyordu. 400'ün üzerinde bir kabul bekleniyordu ama 467 gibi bir rakam beklenmiyor. Bu neye tekabül ediyor? Parlamentoda temsil edilen partilerin %83-84 o civarlarda bir rakama temsil ediyor ki bu neredeyse toplumun bütün kesimini temsil eden bir oy oranı diyebiliriz. Dolayısıyla bu siyaseten bir takım şeylere etki edecektir. Ne gibi? İttifak yapılarına etki edebilir. Siyasette ilişki biçimlerine etki edebilir. Siyasette bazı kulvarların değişmesine etki edecektir. Bunun kısmi olarak görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la DEM heyetinin görüşmesi yeni değil. Daha önce de bu görüşmeler yapılmıştı biliyorsunuz. Ama belki bundan sonra daha sık bu konuyla ilgili görüşmeler bekleyebiliriz. Ya da daha farklı görüşmeler, buluşmalar da bekleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığının ya da AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu çıkan sonuçtan son derece memnun olduğunu biliyorum. Bunu da konuşmalara yansıtıyorlar sık sık. Projeyi yürüten güvenlik birimlerinin çıkan sonuçtan memnun olduğunu ve bu süreci, özellikle de silahsızlanma sürecini pozitif etkileyeceğini de ifade ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye sürecini bitirmiş, artık Milli Dayanışma bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Yani yasa çıktı. Bundan sonraki aşamayı artık Terörsüz Türkiye diye anmayacağız. İkinci bir aşamaya geçtik. Milli Dayanışma Yasası, adı da öyle olduğu için, bir milli dayanışma sürecine girmiş oluyoruz. Şimdi bu milli dayanışma sürecinde bütün siyasi partilerin, aktörlerin, kanaat önderlerinin, kamu görevlilerinin üsluplarına, konuşmalarına yansıyacaktır. Bir milli dayanışma süreci yaşıyorsak eğer, buna destek olmak için herkes bir takım çaba içerisine girecektir. Bunun ilk adımını İçişleri Bakanlığı'nda gördük. İçişleri Bakanlığı tüm valileri ve mülki yöneticileri bir araya getirerek süreçle ilgili bilgilendirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantılara katılarak sürecinde önemli aktörlerinden biridir Numan Kurtulmuş. Özellikle komisyon sürecini son derece başarıyla yürüttü. Şimdi meclisin çıkardığı bu kanunun sahada yansımalarını göreceğiz. Bunu Milli Savunma Bakanlığı gündemine aldı, açıklama yaptı. Biz bu konuya işte şöyle davranacağız, destek verdiğini açıkladı. Bütün birimlerinin konuya duyarlı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu aşamalar kritik aşamalar. Özellikle yasadan sonraki ilk süreçler biraz da hassas. İnsanların bir kısmının kanunu tam anlamadığını da görüyorum. Sokakta bizi tanıyanların sordukları sorulardan, verdikleri tepkilerden, hani kanun tam olarak neyi ifade ediyor anlamadıklarını görüyorum. Kemal Bu Bey. Da normal.
0: Kemal Bey,
2: bir konu çünkü.
0: Bir ek yapabilir miyim tam burada size? Yani onu, benzer bir soru soracaktım çünkü sizin şimdi biraz girdiğiniz konuya dair. Hani biz tabii 2 senedir neredeyse bu meseleyi hep tartışıyoruz, konuşuyoruz ama sanki yasa meclise gelip meclise de kabul edildikten sonra kamuoyunda çok daha mesele tartışılır hale gelmiş gibi duruyor, değil mi?
2: Şimdi Burak Bey, hatırlarsanız ben bu sürecin 3 aşaması olduğunu hep ısrarla söylüyorum. Hukuki aşaması, siyasi aşaması ve toplumsal etki aşaması. Şimdi biz toplumsal etki aşamasına doğru giriyoruz. Yani siyasi ve toplumsal etki aşaması alanındayız. Bu ne demek oluyor? Çıkan kanun vatandaş duydu. Kanun resmileştiği için yayınlandı ve vatandaş şimdi bunu anlamaya çalışıyor. Yani süreci en duyarlı isimler bile, kişiler bile bu kanunun tam içine nüfuz etmiş sayılmaz. Yani biz bile bu konuyu yıllardan beri, yani uzun süreden beri tartışmamıza rağmen, hani kanun bunu kapsayacak mı, şunu etkileyecek mi, bu olacak mı diye tartışıyoruz. Bu doğal. Dolayısıyla hem İletişim Başkanlığı'nın, hem İçişleri Bakanlığı'nın, hem hükümetin bu konuyla ilgili bilgilendirici, aydınlatıcı çalışmalar yapacağını biliyorum. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Zannediyorum dünden beri de AK Parti'nin önemli aktörleri ekranlara çıkıyor. Bizim ekrana da İçişleri Bakanı çıkarak oldukça önemli açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Başkanı çıktı, başkan vekilleri çıkıyor. Bu süreci daha da artmış göreceğiz. Yani böyle de olması lazım. Biraz siyasi aktörlerin bu konuyu anlatması lazım. Yani biz gazetecilerden ziyade siyasi aktörlerin bu konuyu daha fazla televizyonlarda dile getirmesi. Hatta bana göre teşkilatı olan partilerin, yani MHP gibi, ki MHP bunu yaptı, AK Parti gibi, sürece destek veren DEM Partisi gibi diğer partilerin teşkilatlar aracılığıyla da vatandaşlara bunu anlatması lazım. Şimdi bu şöyle olmuyor. Yani bir kere anlattık, çıktık televizyona. Bu bir kereyle yeterli kalmaz. Sadece televizyonla yeterli kalmaz. Sadece sosyal medyayla da yeterli kalmaz. Bu hassas bir konu olduğu için bunu çok sık anlatmak lazım. Çok sık dile getirmek lazım. Ve bununla ilgili de bir takım sosyal aktiviteleri öne çıkartmak lazım. Ne gibi? Mesela yarın pazar günü İçişleri Bakanı Diyarbakır'daki futbol maçına gidecek. Erzurum Spor, Diyarbakır Spor maçına. Çok iyi bir çalışma olacaktır bu. Yani orada Süper Lig'e çıkan iki yeni takımın, Ahmet Spor ve Erzurum Spor'un maçında İçişleri Bakanı'nın bulunması, bana sorarsanız başka siyasi partilerin gitmesinde de, liderlerin gitmesinde de fayda olabilir. Tam sürecin üstüne geldi, önüne geldi. Bir tarafta son derece milliyetçi bir ilimiz, bir tarafta Kürtlerin yoğun yaşadığı ilimiz. Bunların maçının futbolu, dostluk, kardeşlik ve milli dayanışmaya katkı sağlaması için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu gibi etkinlikleri ve faaliyetleri arttırmakta fayda var. Ne kadar çok bu tür jestler yapılırsa, ne kadar çok bu tür aktiviteler yapılırsa sorun daha iyi anlaşılır. Toplumda daha iyi görülür. Ama siz de belirttiğiniz gibi toplum henüz bunun tam ne manaya geldiğini tam olarak anlamış değil. Bu da normal. Bunu sıklıkla anlatmak lazım.
0: Peki efendim, bir reklam arası verelim, ardından devam edeceğiz.
3: Yakın Plan devam edecek.

0: NTV'de Yakın Plan devam ediyor bu akşam. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ve Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç'le birlikte süreci konuşuyoruz. Şimdi Sayın Güleç, az önce Kemal Bey'le biraz meselenin toplumsallaşması üzerine de konuşmaya başladık. Diyarbakır'dan bakıldığı zaman, neticede halkla da sürekli berabersiniz, insanlarla temas halindesiniz. Süreci olan toplumsal desteğe dair nasıl bir tablo ortaya çıkıyor sizce?
1: Ya, bu süreç başlarken evet halkta daha böyle temkinli bir iyimserlik hali vardı. Süreç devam ettikçe Şubat çağrısı 11 Temmuz'da örgütü sembolik olarak örgüt mensuplarının silahlarını yakması, yine mecliste kurulan komisyon bu sürecin halk tarafından benimsemesi gibi bir sonuç doğurdu. Diyarbakır için ve bölge için sürece desteğin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Evet, yasa zaten kendisi çok teknik bir konu. Hukukçular daha iyi yorumlayabilir, açıklayabilir. Evet, yasanın neler getireceği, neler getirmeyeceği, eksik bıraktığı yerler neler, halk tarafından bunlar bilinmeyebilir. Ama özetle şunu söylemek mümkün. Aslında bu yasa PKK'nın tasfiyesi ve PKK'nın silah ve mühimmatları teslim etmesi halinde belli şartlar dahilinde yasadan yararlanarak toplumsal yaşama dahil olması demektir. Yani şiddetin sonlandırılmasını sağlayacak bir düzenleme. Yani bunu hukuken bu şekilde özetçe ifade edebiliriz. Ama sadece bu yasayla yetinirsek bu da bana göre eksik kalır. Evet, halk bu yasayı benimsiyor. Eksiklerine rağmen benimsiyor. Çünkü 42 yıldır devam eden bir silahlı çatışma, çatışmalı süreç, belki de hani savaş boyutlarına kadar varan ağır sonuçlar doğurdu. Hak ihlalleri yaşandı, köyler boşaltıldı, can ve mal güvenliği ortadan kalktı. Yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili işkence ve kötü muamele yasağının ihlaliyle ilgili ciddi sonuçlar doğurdu. Yine bir cezasızlık politikası bölgede hakim hale geldi. Şimdi halkın bundan sonraki beklentisi aslında bu şiddeti doğuran olguların ortadan kaldırılmasını sağlayacak. Yani deyim yerinde ise, eğer bu yasa bir negatif barışı sağlamak ise bunun pozitif barışa evrilmesini gerçekleştirecek adımların, yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Halkın hem sürece sahip ve destek çıkmasının bir nedeninin de yeni yasalarla pozitif barışa doğru, Kürt meselesinin demokratik çözümünden tutalım, geçmişte yaşanılan hak ihlallerinden kaynaklı mağdurların adaleti gerçekleştirmek adına geçmişle yüzleşmenin sağlanmasına dönük beklentileridir. Faili aydınlatılmamış, yargı önüne çıkarılmamış cinayetlerin aydınlatılmasıdır. Cezasızlık politikası sonucu yaşamını yitiren gazetecilerin, yazarların, baro başkanımız gibi Tayyip Elçi cinayetinin faillerinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Yani bölgede sürecin daha fazla kabul görmesinin bir nedeni de bundan sonra yapılacak düzenlemelerle ilgili beklentileridir diye ifade edebilirim. Hı hı.
0: Kemal Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi birincisi terörün ortadan kalkmasının, şiddetin ortadan kalkmasının Türkiye'ye neler kazandıracağını, bu süreçlerin Türkiye'ye neler kaybettirdiğinin yeteri kadar anlatıldığını düşünüyor musunuz bu son dönemde? İkincisi, şimdi itirazlar var, insanların güvensizliği var. Kimi, bazı kesimler ben iktidara güvenmiyorum diyor. Bazı kesimler ben örgüte güvenmiyorum diyor. Bu güven problemi yaşayan insanların bu sorununun nasıl aşılabileceğine dair fikirleriniz var mıdır?
2: Şimdi sorunuza geçmeden önce Abdülkadir Bey'in ifade ettiği bir kavrama itiraz etmek istiyorum. Daha önceki programlarda da benzer kavramlı, aynı kavramı duydum. Şimdi negatif barış ve pozitif barış ayrımı yapılıyor. Ben bunu doğru bir kavramlaştırma olarak görmüyorum. Yani barışın negatifi olmaz, barışın pozitifi olmaz. Barışın başlangıcı olur, barışın tamamlanması olur gibi şeyler söyleyebiliriz ama negatif barış kendi başına çok birbiriyle çelişkili bir şey. Yani barış negatif olmaz. Barış iyi bir şeydir yani, pozitiftir kendisi. Ama barışın süreci tamamlanması, daha da genişlenmesi, genişlemesi konularında fikir yürütebiliriz. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Özellikle Abdülkadir Bey'e de ifade etmek isterim. Şimdi biz Türkiye olarak silah bırakma ve PKK'nın tasfiyesi sürecini yürütüyoruz. Yani devletin şu andaki birinci aşamadaki projesi böyle gözüküyor. Yani örgüt tasfiye etsin kendisini, silahlarını da teslim etsin. Ben de onlardan suça karışmayanlarla ilgili işte bu kanunu çıkarttım. Onların bir kısmını toplumsal yaşama katacağım. Bununla ilgili düzenleme, kanun düzenleme yaptım. Şimdi bu bir silahsızlanma ve terörü bitirme süreci. Şimdi eğer bizim Türkiye olarak Kürt sorunuyla ilgili problemlerimiz varsa, yani 40 yıldan beri konuştuğumuz o meselenin hala halledilmesi gereken konuları, maddeleri varsa bunu da konuşmalıyız elbette. Ama bu sonraki bir aşama. Şimdi burada biraz daha fazla DEM Partisi'ne ve biraz da PKK'ya daha fazla iş düşüyor şu anda. Ne demek istiyorum? Bu silahsızlanma ve tasfiye sürecini bir kere tamamlayalım hızlıca. Ondan sonra silahların olmadığı bir ortamda her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Yani Kürt sorunu dediğimiz konuyla ilgili tartışacağımız zaten çok fazla da bir madde kalmadı bana göre. Birkaç tane madde var ki bunları rahatlıkla tartışabiliriz. Ama birbirine karıştırmayalım. Olayı başka taraflara atlatmayalım benim kanaatim. Şu somut olan önümüzdeki projeyi, yani silahsızlanma ve tasfiye sürecini tamamlamak için daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. O yüzden mesela DEM Partisi'nin daha fazla PKK'ya çağrı yapmasını bekliyorum ki şu ana kadar aklımda kalan DEM Partisi'nden PKK'ya yönelik, yani süreci baltalamayın, sürece destek verin, silahsızlanmayı arttırın gibi bir çağrı da, doğrudan bir çağrı da doğrusu aklımda değil. Yani yapmışlarsa da ben atlamış olabilirim belki. Şimdi bu proje başından beri adım atarak ilerleme şeklinde olduğu için, yani ben bir adım atıyorum, Burak Bey sizin söylediğiniz o güvensizlik meselesini bertaraf etmek için karşılıklı adım atılarak süreç devam ediyor. Yani her bir adım bir güven mesafesi oluşturuyor. Devlet bir adım atıyor, örgütten bir adım bekliyor. Örgüt bir adım atıyor, devletten bir adım atıyor ve şu ana kadar bu adımlar devam etti. Zor bir süreç, kolay bir şey değil, evet katılıyorum. Ama kafamızda yıllardan beri yaşadığımız, yani birinci çözüm süreci de dahil olmak üzere yaşadığımız bir takım problemler bir travmatik etki yarattı. Bunu da bu gerçeği de kabul ediyoruz tabii ki. Güvenlik birimlerinde var bu, vatandaşta var bu, siyasilerde var bu. Bunu aşabilmenin yolu, devlet böyle bir mekanizma kurmuş. Adım adım ilerleme teorisi diyelim ya da yöntemi diyelim. Şimdi bu süreci, silahsızlanma meselesini tespit ettiğinde güvenlik birimleri ve gerçekten de sahada bu silahlar teslim edildiğinde, ondan sonra parlamentoda istediğimiz her şeyi tartışabiliriz veya bu ekranlarda her şeyi tartışabiliriz. Şimdi sorunuza gelecek olursam kısaca hemen belirteyim. Bunu çok anlatmamız icap ediyor. Yani yeterli eksik anlamında söylemiyorum ama daha fazla anlatmamız gerekiyor. Biz geçen sene NTV olarak hatırlarsanız Eruh ilçesinden başlayıp Gabar Dağı'na kadar, Yüksek Ova'dan başlayıp Cudi Dağı'na kadar o bölgelerin tamamını dolaşmıştık ve yayınlar da yapmıştık oradan. Son derece büyük bir destek var. Her yerde büyük bir güvenlik var. Turizm gelişmiş. İnsanlar son derece huzur içerisinde. Şimdi kaygılı olan taraf, soru işaretleri olan taraf biraz da batıdaki, İç Anadolu'daki illerimiz. Yani Türklerin daha fazla yoğun olduğu yerlerdeki insanlar biraz daha kaygılılar. Evet, Abdülkadir Bey'in yaşadığı Diyarbakır'a da gittim. Orada da son derece pozitif, olumlu, çok yoğun bir destek var. Ama Sakarya'ya da bakmamız lazım, Yozgat'a da bakmamız lazım. İzmir'e de, Trakya'ya da, hani hepsini birlikte hedef kitlemiz olması lazım. Yani bir iletişim çalışması yapacaksak, bir anlatma çalışması yapacaksak, bu konu kanunu vatandaşlarımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz? Ya da bu sürecin vatandaşlarımıza faydası daha iyi ne olabilir, bu konuları bütün illerimizi kapsayarak, bütün kesimleri kapsayarak anlatmak gerekir ki bu da bir süreci beraberinde getiriyor. Ama hani Allah nazardan saklasın diyelim, şu ana kadar son derece olumlu gidiyor. Özellikle parlamento güvenlik birimleri üzerine düşenleri yaptı, yasa çıktı, süreç ilerliyor. Ha şimdi toplumsallaşma aşamasında bana göre mesela sivil toplum örgütlerine de çok iş düşüyor. Sadece hükümet yetkilileri, sadece siyasi partiler bu konuyu anlatmamalı. Mesela STK'lar, üniversiteler, akademisyenler, aydınlar, gazeteciler, devletten bağımsız olarak toplantılar düzenlemeliler, devletten bağımsız olarak süreci destekleyici açıklamalar yapmalılar. Yani her şeyi de Ankara'dan, külliyeden, iktidardan, hükümetten, ne bileyim yetkililerden beklememek lazım. Sivil toplum örgütlerine de bana göre çok iş düşüyor. Şu anda toplum bir bilgi ihtiyacı var. Bu bilgi ihtiyacını sadece hükümetin iletişim başkanlığı sağlayamaz ya da onun üzerine koymamak lazım. Hepimizi ilgilendiren bir konuysa bu. Bütün toplum kesimlerini ilgilendiren bir konuysa ki öyle, hep birlikte ayrı ayrı bağımsız, otonom hareketlerde bulunarak bu sürece destek verecek, bu süreci iyi anlatacak çalışmalar yapabiliriz.
0: Şimdi Abdülkadir Bey, Sayın Öztürk az önce biraz bahsetti. Bu hafta sonu ligler başlıyor ve Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un maçı var. İki takım da bu sene Süper Lig'e çıktılar. Hani zaman zaman NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın haberlerini ekrana getiriyoruz. Büyük bir heyecan ve coşku da var. Anlaşılan o ki Diyarbakır'da Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle alakalı. Şimdi bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında bu konuya değindi. Biz bu maçın iyi yönetilmesi durumunda terörsüz Türkiye'ye hizmet edeceğini düşünüyoruz dedi. Biz de bu maça spor bakanımızla gideceğiz dedi. Hani tabii hep arzu edilen sporun birleştirici olması, futbolun birleştirici olması. Ama maalesef zaman zaman bunun aksi örnekleri olduğunu da görüyoruz. Hani bu noktada sizce nelere dikkat edilmeli? İstenildiği yönde bu işin gitmesi için neler yapılmalı? Ne dersiniz?
1: Bu sorunuza cevap vermeden önce özellikle Sayın Kemal Öztürk'ün o eleştirisine küçük bir cevap vermek istiyorum. Aslında negatif barış kavram olarak negatif bir olumsuzluğu belki çağrıştırıyor ama sonuçta çatışma çözümüyle ilgili bir terminoloji. Bu uluslararası alanda da kullanılan bir terminoloji. O sebeple hukuki bir terminoloji. O nedenle kullanmıştım. Yani bu işin özü sizin söylediğiniz silahsızlanma ve tasfiye ya da uluslararası literatürde çatışma çözümleriyle ilgili silahsızlanma, terhiz veya entegrasyon dediğimiz süreç, yani fiziksel saldırıların ortadan kaldırılması, durdurulması olarak özetlenebilir. Bunun en iyi örneği aslında Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta bugün bir negatif barış sağlanmış, bir çatışma ortamı yok ama henüz kesin pozitif barış gerçekleşmemiştir. O anlamda kullandım. Sporla ilgili aslında bugün bir vesileyle Sayın İl Valimize, Emniyet Müdürümüze de uğramıştık. O konuşma, o sohbet sırasında bu da gündeme gelmişti. Evet, Sayın İçişleri Bakanı'nın gelmesi çok kıymetli. Yine Gençlik Spor Bakanlığı'nın maça iştirak etmesi oldukça önemli. Bugün yine Ahmet Spor Başkanımız Sayın Dahit Deren'le Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin maçlara da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Emniyet, valilik ve kent olarak elbette 1500'e yakın Erzurumspor taraftarı bekleniyor. Diyarbakır misafirperver bir kent. Onları iyi ağırlayacağını düşünüyorum. Provokatif olaylara neden olmamaları için hem güvenlik birimleri, hem halk, hem taraftar grupları dikkatli olmalılar. Tam tersine aslında bunu çerçeve yasanın yasallaştığı, resmilik kazandığı bir dönemde belki de bunu barışa vesile kılacak bir anlayışla gelen taraftar grubunu karşılamak lazım. Geçmişte tabii ki bazı olumsuzluklar yansıdı. Bunun hem taraftar grubuna düşen yükümlülükleri var, hem kulüplere düşen bazı yükümlülükleri var. Umarım her iki kulüp de, taraftar grupları da ve biz Diyarbakır halkı olarak bu süreci herhangi bir provokasyona mahal vermeden tamamen futbolun kardeşlik olduğunu, futbolun barış olduğunu benimseyerek, içselleştirerek bir maç, bir müsabaka ile karşılaşırız. Bu konuda ben hem Diyarbakır'ın bu konuda çok hazırlıklı olduğunu, resmi kurumlarında, valiliğinde, emniyetinde, belediye başkanlarımızın da çok duyarlı olduğuna tanıklık ettim. Umarım bu hassasiyet sahaya da, futbola da, taraftar gruplarına da yansır. Barışa bir katkı olur diye düşünüyorum. Biz elimizden, bir sivil toplum örgütü olarak elimizden geleni yapacağız. O gün biz de maçta olacağız. Umarım aynı duyarlılık taraftar gruplarında ve maçı izleyenlerde de oluşur.
0: Şimdi Abdülkadir Bey'in söylediği gibi bugün Beştepe'de Süper Lig'e çıkan takımların yöneticileri ve sporcuları vardı. 3 takım: Erzurumspor, Ahmetspor ve Çorum Futbol Kulübü. Kemal Bey, yani tesadüf olduysa da dikkat çekici bir tesadüf değil mi?
2: Tesadüf değil tabii ki. Yani bence güzel bir planlama olmuş. Şimdi Çorum'da mesela son derece milliyetçi damarları oldukça güçlü illerimizden biridir, Erzurum gibi. Şimdi Diyarbakır'ın burma kadayıfı çok meşhurdur. Erzurum'da kadayıf dolması çok meşhurdur. Şimdi mesela ümit ediyorum orada bir yarışma olur. Hangisi daha güzeldir diye Erzurumlar dolma kadayıfı, kadayıf dolması getirirler. Orada yarışma olur. Şimdi bizim böyle şeylere ihtiyacımız var.
1: Kebabı istiyoruz Sayın Kemal Öztürk.
2: Ne istiyorsunuz?
0: Cağ kebabı.
1: Cağ kebabı da istiyoruz. Biz de onlara,
2: siz de o zaman kaburga dolması hazırlayacaksınız.
1: İkram edeceğiz. Evet, kaburga, biz de ciğerimizden ikram edeceğiz. Cağ kebabı.
2: Tamam. Evet. Şimdi bu ortamı yaygınlaştırmamız gerekiyor Burak Bey. Yani sadece Diyarbakır'da değil, dediğim gibi diğer illerde benzer jestlere ihtiyacımız var. Bu spor bunun için çok güzel bir araç. Ahmetspor'un bundan sonra gideceği illerde kendisini karşılarken, maça çıkarken, maç esnasında bu tür jestleri, bu tür sembolik çalışmaları sıklıkla yapmak lazım. Buna ihtiyacımız var. Toplumda buna büyük bir teveccüh var. Sadece kaygılar var, endişeler var, bilinmezlikler var, sorular var. Bunları da çok doğal karşılamak lazım. Çok aceleci olmamak lazım. Kanunun şunu da uygulayalım ama bunu da yapmamız lazım. Şöyle de bir kanun lazım, anayasa değişikliği lazım. Acele etmemek lazım. İnanın Abdülkadir Bey'in bahsettiği çatışmasızlık süreçleriyle ilgili dünyadaki örneklerine bakarsanız aslında Türkiye son derece hızlı ilerliyor. Yani İran'ın, ETA'nın, FARC'ın dünyadaki silahlı terör örgütleriyle yapılan bu tür çalışmaların Türkiye'dekinden çok daha fazla, çok daha uzun süre devam ettiğini unutmamamız lazım. Ama çok şükür Türkiye tecrübesi diyeceğiz. Bundan sonra bu literatüre bu şekilde kaydolacaktır eminim. Türkiye örneği, Türkiye tecrübesi. Daha hızlı ilerliyoruz. Çünkü yorulduk efendim. Türkler de yoruldu, Kürtler de yoruldu. Bu çatışma, bu kavga, bu terör bizi bir çok fena yordu ve hırpaladı. Ben 31 yıllık gazeteciyim. 31 yıldır terörle ilgili haber yapıyorum, yorum yapıyorum, yazı yazıyorum. Bitmedi ama şu anda bir altın momentum oluşmuş durumda. Yani hep üzerinde durduğum konu budur. Uluslararası jeopolitik bizden yana. Türkiye'deki siyasi ortam, siyasi ittifaklar bizden yana. Yani MHP AK Parti ittifakı bu sorunu çözmek için çok altın bir fırsat. DEM Partisi'nin bunlara eşlik etmesi altın bir fırsat. Suriye'deki devrim, oradaki hükümetin Türkiye'ye müzahir olması altın bir fırsat. Irak'taki merkezi hükümetin Türkiye ile işbirliğini arttırmak istemesi çok önemli bir fırsat ve Türkiye'nin bölgede artan gücü tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimizde asla kaçırmamamız gereken muhteşem bir ortam oluştu, muhteşem bir fırsat oluştu. Şimdi toplumsallaşma sürecine giriyoruz, entegrasyon ve rehabilitasyon sürecine giriyoruz. Daha fazla bu konuları konuşmamız gerekiyor, daha fazla bu konularla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Ama tekrar ediyorum, bunu sadece hükümetin kurumlarına bırakmamak lazım. Üniversitelerimizi mesela 1-2 yıldır biraz pasif buluyorum. YÖK Başkanımız beni bağışlasın. Ama akademi nerede diye sorduğum zaman zaman, yani akademide bunun uzmanı çok arkadaşımız var. Zaman zaman biz de burada ekranlarımızı çıkartıyoruz. Üniversitenin kendi öğrencilerine yönelik de çalışma yapması lazım. Sadece ekrana akademisyen göndererek yapmaması lazım. Her üniversitenin kendisi içerisinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptığını hesap edelim. Bu ülkede 10 milyondan fazla öğrenci var. Bunlar genç insanlar. Bir kısmı konuya öfkeli olabilir, bir kısmı konuyu anlamamış olabilir. Üniversitelerimizi bu konuda daha yoğun çalışma yapmaya bekliyorum. Ha, şunu da yine de belirtmekte fayda var. Pozitif konuşuyorum ama uluslararası bazı güçlerin bu süreci çok istemediğini de unutmayalım, başta İsrail olmak üzere. Bu süreç sabote olsun, bozulsun, efendim Kürtlerle Türkler yine kavga etsin istiyorlar. Bunu gizlemiyorlar. Bunlar şimdi bir takım manipülasyon çalışmaları yapabilir, dezenformasyon yapabilir. Buna karşı da hazırlıklı olmak lazım. Örgüt içinde böyle isimler, böyle kişiler var PKK içerisinde. Hepsine karşı dikkatli olacağız. Ama vazgeçmememiz lazım. Yani ne sıkıntı yaşarsak yaşayalım, bu altın momentumu kaçırmamamız lazım. Bu bizim için çok önemli bir fırsat. Ne gelirse, ne sıkıntı olursa, ne aksilik olursa bundan vazgeçmemek lazım. Bu fırsat çünkü çok nadir elimize geçen bir fırsattır.
0: Bugün Sayın Güleç, DEM Parti Sözcüsü Ayşe Yıldoğan'ın açıklamaları da vardı ve 6 Eylül'de DEM Parti'nin kongresini toplayacağını ifade etti. Orada da yeni dönemin startını vereceğiz dedi. Bir kongre toplaması bekleniyordu. DEM Parti'nin tarihi belirlendi. Bu yeni dönemin startından, ifadesinden ne anlıyorsunuz siz?
1: Tabii çatışmaların yoğun olduğu dönemde siyaset yapan bir parti, bu çıkan yasayla birlikte elbette yeni yasanın da hayata geçirilmesi, uygulanması ve hedefine ulaşması için öncelikle bu kongrelerini toplayacaklar ki yeniden yapılanma, il teşkilatlarını güçlendirme, yine Sayın Kemal Öztürk'ün ifade ettiği gibi bu süreci topluma anlatma, toplumu buna ikna etme yönlü çalışmaları olacak. Hatta yeni partiyle ilgili biliyorsunuz bazı tartışmalar da yürütülüyor. Kongrenin toplanması tamamen bu süreçte yapılacak işlemler, aksaklıklar, faaliyetler, toplumun bir kesiminin buna direnç göstermesiyle ilgili yeni sürecin siyaset tarzını, yöntemini, söylemini belki ki yeniden tartışacaklar. Daha güçlü bir il teşkilatlarıyla, güçlü bir yönetimle bu sürece bir hazırlık yapacaklarını düşünüyordum zaten. 6 Eylül tarihi de yakın tarih demek. Yasa belki Milli Güvenlik Kurulu kararı daha resmi gazetede yayınlanmadan kongre gerçekleşmiş olacak. Olumlu bir karardır diye düşünüyorum. Bu sürece dönük bir hazırlıktır. Ben böyle değerlendiriyorum. Bir diğer yönü de zaten yakın tarihte hem seçimler var. Ona dönük de bir çalışma olarak değerlendirmek mümkün.
0: Kemal Bey, siz ne dersiniz? Siz DEM Parti'nin bu kongreyle nasıl bir dönüşüm, değişim yaşamasını beklersiniz?
2: Şimdi zaman zaman DEM Partisi'nin süreçle ilgili çalışmalarını eleştirdim. Özellikle parti meclisinin bu süreç aşamalarında yaptığı son derece yanlış açıklamalar vardı. İmralı heyetiyle parti yönetimi arasında bir ne diyelim, görüş ayrılıkları olduğu kamuoyuna da yansıdı. Açıklamalardan anladık bunu. Daha yeni Ömer Çelik açıklama yapmak zorunda kaldı. Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına tepki gösterdi. Şimdi bu aktörler zannediyorum Barış'ın geleceğine çok inanmayan aktörler olabilir. Açıklamalarından böyle anlıyoruz. Ama gördük ki gelebilir. Herkes buna destek verebilir. Hiç ummadığınız bir şekilde destek verebilir. Kimse 467 rakamını tahmin etmiyordu. Hiç duymadım böyle bir yüksek rakam kimseden. Demek ki olabiliyormuş. O yüzden DEM Partisi'nin yeni sürece yeni aktörlerle girmesinde fayda olacağını düşünüyorum. İmralı heyeti bu süreci oldukça başarılı yürüttü. Bir kere onun haklarını teslim edelim. Bundan sonraki süreçlerde daha önemli görevler olabilir, daha önemli roller üstlenebilirler. Partinin de biraz kendi içerisinde hani sürece negatif bakan, süreci desteklemeyen kişilerle bir yollarını da ayırması icap eder kanaatimce.
0: Evet. Peki Kemal Bey, çok teşekkürler. Sonuna geldik. Bu akşam bir saatlik bir yakın plan planlamıştık efendim. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Tabii daha süreci takip ediyoruz. Daha atılacak pek çok adım var. Üzerine konuşulacak, tartışılacak pek çok mesele var. Bu ekranlarda Abdülkadir Güleç gibi, Kemal Öztürk gibi değerli konuklarımızla beraber süreci konuşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 derece iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece, İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo.
1: İyi akşamlar. İki yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Çok önemli, çok kritik, tarihi nitelikteki bu düzenleme kamuoyu gündeminde. Biz de hem düzenlemeye yönelik, yasaya yönelik eleştirileri, hem yasanın içeriğini konuşmaya devam ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasayla ilgili olarak bu akşam AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Yayına katkınıza şimdiden teşekkür ederek başlamak isterim. Şimdi yasaya yönelik eleştirileri konuşacağız. Yasanın içeriğini konuşacağız. Süremiz el verdiğince madde madde bakmaya çalışacağız. Ama hepsinden önce ben şunu sormak istiyorum. Mecliste çok uzun zamandır görülmeyen bir ortaklıkla, birliktelikle 467 gibi rekor bir kabul oyuyla tamamlandı görüşmeler. Dolayısıyla bu 467 kabul oyu aslında yasanın kendisi kadar dikkat çekici bir başlık haline geldi. Önce şunu sorayım, bu kadar yüksek bir destek bekliyor muydunuz bu yasal düzenlemeye?
2: Evet, ben de öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İzleyen herkese de saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Aslında çok büyük bir mutabakat olması bu konunun da milletimizin çok önemli bir sorunun çözümüne yönelik bir mutabakatın olduğunu ortaya koyuyor. Biz daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da mecliste, meclis başkanımız başkanlığında oluşturulan komisyonda da çalışmalarımızı yaparken bu mutabakatı aradık. İşin doğrusu çok güçlü bir sayı, yani 467 gibi anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip bir iradenin bu konu üzerinde teyit edilmesi, destek verilmesi çok kıymetli. Biz de bekliyorduk işin doğrusu, yani 450'nin üzerine şahsen ben ulaşırız diye, 450 civarında bir milletvekili arkadaşımızın desteği olur diye düşünüyorduk. Çok güçlü bir destek. Bu da bu sorunun ne kadar can yakıcı, ne kadar ülkenin asli meselelerinden birisi olduğunu ve siyasetin bu konunun çözümünde mutabakatın sağlandığını göstermesi bakımından çok kıymetli. Çok değerli bir mutabakat oldu. Ben tüm destek veren siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir, son zamanlardaki en güçlü mutabakatlardan birisi oldu. Böyle bir sayıyla demokrasi tarihinde verilen bir destek yoktur.
1: Evet. Peki bu derece bir destek görmesi, 467 oyla kabul edilmesi, yasanın uygulanması, hayata geçmesi, terörsüz Türkiye sürecinin ivmelenmesi açısından ekstra bir destek katar mı? Yani bu nitelikte bir 467 oy, bu nitelikte bir kabul sınırı mıdır?
2: Şimdi 467'nin sayısal niteliği çok güçlü ama siyasal anlamı çok yüksek. Evet. Yani her partiden, bir parti hariç sayılar farklı olmakla birlikte çok güçlü bir destek verildi. Yani her partinin temsilcileri, genel başkanlarının vermiş olduğu bir oyla, evet oyuyla geçti. Bu aynı zamanda siyasetin de Türkiye'de itibarını artıran bir konu oldu. Yani siyaset Türkiye'nin meselelerin çözüm noktasında bir inisiyatif alıp bu konuda bir karar veriyor olması çok kıymetli. Elbette tüm oy veren milletvekillerinin, birazdan da belki konuşuruz, mecliste bu konunun takibi bakımından da sürece katkı bakımından da çok değerli bir anlam taşıyor. Aynı zamanda tabii hem öneriler, hem eleştiriler, hem mecliste yapılan çalışmaların bundan sonraki süreciyle ilgili de millet adına takip konusunda çok önemli bir mahiyete sahip. O yüzden bu anlamlı destek, her partiden verilen destek çok kıymetli. Biz komisyonda da, 5 Ağustos'ta kurulan komisyonda da çalıştık Ahmet Bey. Orada 6 ay bu konuyu değerlendirdik. Şehit yakınlarımız geldi, gazilerimiz geldi, STK'lar geldi, barolar geldi. Toplumun birçok kesimini orada dinledik. Ve orada da nihai olarak 47 milletvekili arkadaşımız kabul oyu verdi bu rapora. Ki bu rapor çerçeveyi oluşturuyor. Evet. 2 arkadaşımız red verdi, evet. Bir arkadaşımız çekimser ama o arkadaşlar da bu kanunun oylamasında evet oyu verdiler. Yani çok kıymetli bir mutabakat sağlanmış oldu. Bu da ülkemizin bundan sonraki sorunları çözme adına da çok önemli bir gösterge olacak. Evet. Çok kıymetli
1: yani
2: bir durum.
1: Aslında mevcut iktidar muhalefet ayrımını aşan bir yeni siyasi konumlanışa doğru evrilebilecek bir tablo önümüzde duruyor gibi.
2: Evet. Aslında biliyorsunuz AK Parti MHP bir kanun teklifini yapmakta ya da kanun çıkarmada sayısal olarak yetiyoruz. Evet. Yani biz AK Parti ile MHP oturup bu kanunu çıkartabilirdik. Ama başından itibaren biz bu sokağın mutabakatını, toplumsal mutabakatı siyasal mutabakatla taşlandırmak istedik. Yani biz bunu bir partinin, iki partinin, Cumhur İttifakı'nın meselesi olmaktan ziyade bir Türkiye meselesi olarak baktık. Ve bunu bir Türkiye mutabakatıyla çözme noktasında, bir uzlaşmayla çözme noktasında, müzakereyle, karşılıklı diyalog ve meseleleri bir parti parantezinden çıkartarak bir Türkiye ortak paydası içerisinde alma çabasına girdik. O yüzden diğer partilerle meseleyi paylaştık. Gelin beraber ortaklaşalım, ortak imza atalım, bunu birlikte kabul edelim. Önerilerinizi alalım diye hep mutabakatı sağlamaya çalıştık. Yani burada bir kısır ve AK Parti MHP otursun bir kanun teklifi hazırlasın ya da bu meseleyle ilgili kanun teklifi versin, diğer partiler de destek versin anlayışında olmadık. Bu ülkemizin yaklaşık 50 yıllık bir terörle mücadelesi, bu konuyu da Türkiye'nin her partinin temsilcileriyle, yani bu milletin temsilcileriyle, yani milli iradeyle ortaklaşarak çözelim gayretinde olduk ve bunda da başarılı bir sonuca ulaştık. Yani aslında hem müzakereci hem uzlaşmacı tavrımızın da bir sonucu olarak bu siyasette makez buldu, karşılık buldu ve bu da çok sevindirici bir tablo hem ülkemiz için hem siyaset adına.
1: Şimdi tabii eleştiriler de var. Yani meclisteki bu 467 oyla kendini gösteren o mutabakata rağmen kamuoyunda eleştiriler de var. Yine meclis sürecinde de eleştiriler oldu. Özellikle komisyon görüşmeleri 18 saat süren bir mesai oldu. Anayasaya aykırılık önergeleri verildi. Bu eleştirileri sormak istiyorum ama belki bu eleştirileri yanıtlarken biraz daha somutlamak adına önce şunu da sormak isterim. Yani bu düzenleme bir af düzenlemesi mi? Bir af mı getiriliyor?
2: Ya önce şunu söylemek isterim Ahmet Bey. Bir defa bu sürece nasıl geldik? Kısaca ondan bahsetmek isterim. Burada biz tüm bu çalışmalarımızı yaparken Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyonla, bir kararlılıkla, bir siyasi iradeyle ve Sayın Devlet Bahçeli'nin çok destekleyici, ön açıcı tüm açıklamalarıyla, destekleriyle burada çok önemli bir netice aldık. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki değerlendirmeleri, bu konudaki kararlılıkları bu sonucu getirdi. Bu hem 467 sonucunu hem siyasal mutabakatı Cumhurbaşkanımızın siyasi iradede koyduğu güçlü kararlılık burada çok önemli bir neticeyi doğurdu. Ve tüm çalışmalarımızı yaparken, biz raporumuzu da hazırlarken meclisteki komisyonda bir af mahiyetinde bir düzenleme olmasın. Bir

0: bu konudaki itirazları reddetti. Meclis Genel Kurulu'na da bir anayasaya aykırılık yönünde muhalefetin bir itirazı olmadı.
1: Evet.
0: Bu da önemli. Yani bir anayasaya aykırılık anlamında bir önergeleri elbette ifadeler oldu ama bu çerçevede bir af düzenlemesi değil, kişiye özgü bir düzenleme değil. Buradaki temel yaklaşımımız Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını, yani dile kolay, Cumhuriyetimiz 100 yılı aşmış, 50 yılı yaklaşık terörle mücadeleyle geçmiş. Biz artık diyoruz ki terörü sona erdirme, silahların bırakılmasına yönelik bir adım atıyoruz. Dolayısıyla bu Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir adımı ve bunu gerçekleştiren de Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü kararlılığıdır. Bu sorunu çözme noktasındaki dirayetli duruşudur ve sürekli destekleyici tutumudur. Evet. Burada da çok önemli bir netice ortaya koyduk.
1: Peki. Şimdi yasanın içeriğine geçmeden şunu da sormak istiyorum. Şimdi sürecin başından itibaren tüm adımlar atıldığında bir özgün bir Türkiye modeli izlendiğinden söz edildi. Yani başka ülkelerdeki benzer süreçlerin, evet, örnekleri incelendi ama biz Türkiye olarak kendi modelimizi geliştirdik ve o düzlemde yürüyoruz mesajları verildi. Bu yaklaşım yasada da devam etti mi? Yani bu tamamen Türkiye'nin kendi koşullarında, kendi koşullarıyla hazırladığı bir yasa mı? Başka yerden aldığımız örnekler var mı?
0: Şimdi dünyada birçok çatışma çözümleri oldu. İrlanda'da, İngiltere'de, Kolombiya'da, işte Filipinler'de, farklı yerlerde bu çatışma çözümleri modelleri oldu. Komisyona gelip örnekleri anlatan kişiler de oldu ama Türkiye'nin meselesi Türkiye'ye özgü bir mesele ve Türkiye bu meselesini de Türkiye'ye özgü yöntemlerle çözebilecek güce sahip, kapasiteye sahip diye değerlendirdik ve biz buna başka ülkelerde uygulanan modeli değil, Türkiye'ye ait bir Türkiye mutabakatını Türkiye modeliyle yapacağız dedik. Yani bu çok özgün bir çalışmadır. Bütün dünyadaki çatışmaların mutabakata dönüşmesine de rol olacak, model olacak bir çalışma. Şimdi diğer ülkelerle Türkiye'yi mukayese etmemek lazım. Birçok yerde ya din çatışması olmuş, ya etnik çatışma olmuş, ya farklı bir takım kavgalar, savaşlar, çatışmalar meydana gelmiş. Ama Türkiye'de bizim 86 milyon 50 yıldır hiçbir zaman ne etnik bir çatışma oldu, ne farklı bir çatışma oldu. Yani bizim vatandaşlarımız arasında bir çatışma diye bir şey yok. O yüzden başka yerler barış dedi ama bizde bir savaş olmadı ki biz bunu barış diye nitelendirelim. Dolayısıyla bu konuda bizim kendi içerimizde Türküyle, Kürdüyle, Alevisi, Sünnisiyle 50 yıldır ne terörle mücadele sürecinde ne de daha öncesinde hamdolsun bizim vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik bağı çok güçlü. Dolayısıyla burada bir etnik bir çatışma ya da farklı bir takım hiç kavga ve çatışma olmadı. Bir terörle mücadele oldu. Dolayısıyla biz terörle mücadele neticesinde bir silahın sona ermesine, terörün sona ermesine yöneliyoruz. Başka ülkelerde bu dönemde geldi. Biz aracı olalım, işte üçüncü göz olalım. Hepsini reddettik. Çünkü biz 86 milyon bu meseleyi Türkiye modeliyle, Ankara'daki mutabakatla, Diyarbakır'ın mutabakatıyla, Trabzon'un, İstanbul'un mutabakatıyla, biz kendi insanımızla, insanımızın milli iradesiyle, temsilcileri bu meseleyi çözebiliriz. Çünkü güçlü bir siyasi liderlik var, Recep Tayyip Erdoğan, güçlü bir kararlılık var, kurumların eşgüdümü var, milletin arasında da bir kavga yok. Bir terörün ortaya koymaya çalıştığı bir sorun var. Bu sorunu da çok güçlü bir şekilde zaten verilen mücadele var. Dolayısıyla biz üçüncü göz diye bir şeyi kabul etmedik. Üçüncü göz milletin hakemliğidir dedik ve mecliste bir komisyon kurduk.
1: Evet.
0: Meclis bu çalışmaları takip edecek. O yüzden Türkiye'ye has, Türkiye'ye özgü bir model. Çünkü Türkiye başka ülkelere benzemez. Bizim kardeşliğimiz kıyamete kadar güçlenerek devam eden bir kardeşlik. O yüzden biz Türkiye'nin meselelerine, kendi realitelerine bakarak bu sorunu çözme noktasında oturduk. Kendimiz başka ülkenin denetimine vesayetine ihtiyaç duymadan kendi gücümüz yeter. Kendi aklımıza, devlet aklıyla, millet ferasetiyle, vicdanıyla bu sorunu çözme noktasında başarıya ulaştık.
1: Peki. Şimdi siz biraz önce yasaya temel oluşturan komisyon çalışmalarını anlatırken, evet, orada esas alınan yaklaşımları anlatırken geçici bir yasa düzenlemesi yapma niyetinin baştan beri olduğunu söylediniz. Buna belki ilave içeriği

0: itibariyle sınırlı ve süreli de bir yasa bu aslında. Yani belli koşullara uyan, belli kapsamdaki kişileri ilgilendiren bir düzenleme. Şimdi bunu biraz açmak adına şunu sormak istiyorum. Hangi koşullarda, hangi süre içinde bu yasanın hükümlerinden kimler yararlanabilecek?
1: Şimdi burada biz hem AK Parti raporunda, komisyona sunduğumuz AK Parti adına sunduğumuz raporda hem de komisyonun raporunda, yani tüm partilerle bir parti hariç mutabık kaldığımız bir ana ilkemiz vardı. Burada da meclis başkanımızı gerçekten üstlendiği rol yapıcı, kolaylaştırıcı, tarihi tutumu, misyonu çok kıymetli. Orada müzakerelerle ulaştığımız bir nokta vardı. O da şuydu. Silahların bırakılmasına yönelik ve bu silahların bırakıldığında tespitine yönelik, teyidine yönelik bir çalışma olduktan sonra hukuki güvencelerin ve hakların verilmesi, düzenlemelerin hayata geçmesi gibi bir kritik eşik belirledik.
0: Önce silahlar susacak, sonra hukuk devreye girecek.
1: Yani burada silahların bırakıldığı, evet, kanunun birinci maddesine de onu yazdık. PKK, KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı tüm yapıların fiili varlığına son vermesi gerekecek. Önce fiili varlığına son verecek. Bünyesindeki silah ve mühimmatları teslim edecek. Ve hem varlığını sona erdirdiği, hem silahları teslim ettiğini ülkemizin güvenlik birimleri tespit edecek. Bu tespit de Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. Bu teyit edilen durum resmi gazetede yayınlanacak. Ondan sonra bu kanunda belirlenen ertelemeler, kanundaki düzenlemeler hayata geçecek. Yani burada temel kritik eşik, diyelim ki bu gece Cumhurbaşkanımız yayınladı resmi gazetede, yarın yürürlüğe girdi diyelim kanun. Hemen ertelemeler, buradaki işte 5 yıl, 10 yıl ertelemeler, diğer haklar, düzenlemeler devreye girmiyor. Ne zaman giriyor? Silahlar bırakılacak. Bu silahların bırakıldığı güvenlik kurumlarımızca tespit edilecek. Bu tespit MGK tarafından teyit edilip resmi gazetede yayınlanacak ondan sonra. Bu ne zaman olur? Bu ne zaman olursa bunu güvenlik birimlerimiz, MGK, devlet birimleri tespit edecek. Ondan sonra hayata geçecek. Elbette biz bir an önce bunun hayata geçmesini istiyoruz. Bir an önce ülkemizin artık terör belasından tamamen kurtulmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamdaki düzenleme, teyit yayınlandıktan sonra 6 aylık bir süre söz konusu. Yani burada öyle bir çok disiplinli bir mekanizma kuruldu. Geçici, bir seferlik, müstakil ve bu konuya özgü bir düzenleme yapıldı. Dolayısıyla gazetede yayınlanır yayınlanmaz 6 aylık bir süre o zaman başlıyor.
0: Evet. Şimdi sizin anlattığınız gibi bir takip, tespit ve teyit süreci var ve o süreçlerde görev alacak kurul ve komisyonlar var. Sizin ifadenizle söyleyeyim. Diyelim ki bu gece resmi gazetede yayınlandı yasa. Bu kurul hemen önümüzdeki hafta otomatik olarak çalışmaya başlayacak.
1: Evet, kurulun hemen bu kanunun resmi gazetede yayımıyla, yürürlüğe girmesiyle beraber kurul kurulacak. Onu
0: yasada belirledik.
1: Yasada belirledik. 7. maddesinde kurul nasıl kurulacağı, Milli Savunma Bakanı var, Adalet Bakanı var, İçişleri Bakanı var, Dışişleri Bakanı, evet, var, MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kanunda o şekilde düzenleme oldu. Dolayısıyla kanun yürürlüğe girince kurul takip, koordinasyon ve uygulamayı eş güdümü sağlamak üzere kurumlarla ilgili bir kurul çalışmaya başlayacak ve ilk toplantısını yapıp artık o takip ve koordinasyona başlayacak. Yine bu kurulun kurulması da, şimdi mecliste itirazlar yaptı, işte siz bu işi yürütmeye veriyorsunuz, yürütme bu işi niye yapıyor, siyasi bir organ ya, o kişiler komisyon raporunu okumamışlar. Komisyonda tüm partilerle mutabık kaldığımız bir konu, yürütme içerisinde bir mekanizma olsun, bu mekanizma tüm bu süreçleri yönetsin. Yani gidip o sahada bu silahların teslimini güvenlik birimlerinden başkası yapamaz. Koordinasyon içinde bir eş güdüm için, evet, kurumlar arasında bir kurula ihtiyaç var. Aslında komisyonun da bir önerisiydi. Biz bunu kanunda da, teklifte de yer verdik ve büyük bir destek buldu. 467 arkadaşımız da evet oyu verdi. Dolayısıyla kanun yürürlüğe girince kurulda çalışmalara Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığında bakanlarımız, İçişleri, Adalet, Milli Savunma Bakanlarımız ve MİT Başkanımız, Genel Sekreterlerimizle birlikte çalışmaya başlayacak.
0: Kurula paralel bir de aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir izleme komisyonu olacak. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdi 1 Ekim'e kadar. Hı-hı. Komisyonun oluşturulması için yeni yasama yılı beklenir mi yoksa arada...
1: Şimdi o komisyonda tabii bir izleme komisyonu tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirmeler yapılıp tespit teyit mekanizmaları yapıldıktan sonra yine komisyon yine meclis çerçevesinde bir izleme komisyonu olarak adını da yazdık. Bu da yine hem faaliyetleri izleyecek, kurulun faaliyetlerini ve tavsiyelerde bulunacak. Bu da MGK kararı yapılır, tespitler yapılır, artık kurul çalışmasını yapar. Sonra bu çalışmalarla ilgili silah bırakılma hususunda meclis neden önemli? Çünkü milletin temsilcileri orada. Az önce söyledim ya, bizim üçüncü gözümüz meclistir, millettir. Milletten başka hiçbir iradeye denetimi, meşruiyetini bırakmayız. Dolayısıyla biz meclise burada verdik. Meclis de kurul çalışmalarını denetleyecek milletimiz adına, tavsiyelerde de bulunacak. Kurul da yine idari, adli, yasal konularda ihtiyaç duyduğu hangi çerçeve varsa dönemsel değerlendirmeler yapılacak, ilgili mercilerden kurul da talepte bulunabilecek. Yani buradaki temel amacımız hem milletin hakemliğine ve denetimine bu süreci emanet ediyoruz. Orada bir milletin gözü var. Hem yine milletimizin seçtiği, Cumhurbaşkanımızın o anlamda belirlediği, bir oluşturduğu yürütme içerisinde bir kurul var. Dolayısıyla millet hakem, bu sürecin sahibi millet. Bu sürecin talep edicisi, bu sürecin yürütücüsü, bu sürecin sahibi milletin bizatihi kendisi. Dolayısıyla mekanizmalar da hem birbirini takip edecek, hem önerilerde bulunacak. Biz burada işin çok doğru yapılmasını istiyoruz ve burada başarıya ulaşmasını istiyoruz. Ahmet Bey, çok denendi Türkiye'de. 9-10 defa buna benzer kanunlar ama bu kanun gerçekten çerçevesi itibariyle çok güçlü bir kanun. Çok siyasetçi denedi. Yani Türkiye'de Demirel, rahmetli Erbakan Hoca, rahmetli Özal, rahmetli Demirel, Türkeş, rahmetli Türkeş. Yani bütün siyasetçiler, rahmetli Ecevit, İnönü, yani tüm partiler bir rapor ortaya koydu, çaba ortaya koydu. Tüm politikalar denendi, güvenlik anlamda da politikalar denendi, her şey denendi. Ama başarılamadı. Birçok sebebi var. Siyasi istikrarsızlık vardı. Siyaset güçlü bir irade ortaya koyamıyordu. Yani 6 ayda bir koalisyon dönemlerinde hükümetin gidip geldiği yerde bu teröre yönelik keskin bir irade ortaya konamadı. Şimdi güçlü bir irade var. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, liderliği var. Milletimizin güveni var. Tüm kurumların bu konuda inancı var, eşgüdümü var. Milletimizin de talebi var. O yüzden bu sürecin başarıya ulaşması için çok güçlü bir kanunla çerçevesi çizildi. İnanıyorum ki bu sefer Türkiye'nin bu 50 yıllık terör sayfasını artık tarihin çöp tenekesine atacağız. Milletimiz huzura, güvene çok güçlü bir şekilde kavuşacak. Ve bunu da sağlayan şehitlerimiz, gazilerimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık. Evet. Terörsüz Türkiye onların büyük fedakarlığıyla oldu. Onları da minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Onların emanetini sonuna kadar çok güçlü bir şekilde korumaya devam edeceğiz.
0: Peki. Şimdi başta konuştuk. Eleştiriler vardı. Onları bir değerlendirdik. Genel bazı başlıklara sokulan eleştirileri, anayasaya aykırılık, işte af düzenlemesi gibi konuştuk. Ama yasanın maddelerin detaylarına bakanların bazı sorular etrafında konuştuğu konular da var. O sorulardan bir tanesi bu hak mahrumiyetinin kalkması aşaması. Şimdi yasaya göre 5 yıl erteleme boyunca 2 yıl, 10 yıl erteleme boyunca da 3 yıllık bir hak mahrumiyeti süreci var. Bu sürelerin değerlendirmesi nasıl yapılacak? Süreler dolunca bu hak mahrumiyetleri doğrudan ortadan kalkacak mı? Yoksa orada da yine bir değerlendirme mekanizması olacak mı? Yani o tespit, teyit mekanizması gibi burada da farklı bir değerlendirme mekanizması olacak mı?
1: Şimdi... 7. maddede hak yoksunluğu diye bir yine düzenleme de söz konusu. Bir mahkumiyet sonrasında Türk Ceza Kanunu 53. maddeye göre bir hak yoksunluğu verilmesi halinde. Nedir? Medeni hakların kullanılmasına ilişkin bir takım hakların kullanılmasında kısıtlılık kararı söz konusu. Buradaki düzenlemede 5 yıl erteleme kararı verilenler için 2 yıl, 10 yıl erteleme kararı verilenler için 3 yıl sonra kurula ilgili kişiler bir müracaat etmesi halinde kurul o kişilerle ilgili bir karar talepte bulunacak. Hak yoksunluğuna ilgili bir karar veriyor ve infaz hakimliğinden talep ediliyor. Yani yine hak yoksunluğunun kaldırılması yine bir mahkemeden oluyor. İnfaz hakimliğinden kurul talep ediyor ve kararı verecek olan mahkeme. Mahkeme bu hususta hak yoksunluğunun kalkmasına karar verebilecek bir düzenlemeyi getirmiş olduk.
0: Peki. Şimdi aslında bir teknik sebebi var ama onu sizin biraz izleyicilerimizin anlaması açısından anlatmanıza imkan açmak adına soracağım. Neden 2005 yılı baz alındı? Yani o 1 Haziran 2005 baz tarihi neden seçildi?
1: Şimdi kanun kapsamında bahsettiğiniz konu 1 Haziran 2005 tarihinden önce müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet ilişkin mahkumiyet kararları, 2005 tarihinden sonraki de kasten öldürmeler kapsam dışında. Yani bu fiillerden dolayı mahkumiyet olanlar ya da soruşturma kovuşturması olanlar bu kanundan yararlanamıyor. Şunu da ayrıca bahsetmem gerekir ki bu kanundan yararlanmak için az önce söylediğim gibi bütün silahların bırakılması ve bu silahların bırakıldığını tespit ve teyit edilmesi lazım. Bu yapıldı. Bundan sonra peki otomatik olarak bu kanun kapsamına girenler yararlanabiliyor mu? Hayır. Peki nasıl yararlanacak? Bu kişilerin 6 ay içerisinde tespit teyit yapıldıktan sonra müracaat etmesi lazım. Yani müracaat etmedi kişi ben mahkeme olarak otomatik yararlanacağım diyemez. Dolayısıyla kişinin talebine bağlı.
0: Dosyayı mahkemeler otomatik olarak değerlendirmeyecek.
1: Burada kişinin bir başvurusu ve talebi gerekiyor. İki, terör suçu dışında başka suçu var. O suçtan yargılamalar devam edecek. O suçun bu kanun kapsamında değil. Bu kanun kapsamında olmayanlar yine 1 Haziran 2005 öncesi müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve kasten öldürme sonraki suçlar için. Peki neden 1 Haziran 2005? Burada da Türk Ceza Kanunu, yeni bir Türk Ceza Kanunu çıkmıştı. Dolayısıyla daha önceki Türk Ceza Kanunu'nda farklı ibareler olduğu için bu konuda da yine hem kamuoyunu hem af mahiyetinde olacak bir düzenleme olmasın, kamu vicdanını rahatsız etmesin hassasiyeti nedeniyle burada böyle bir düzenleme yapıldı. Dolayısıyla bu düzenlemeden bu tarih aralığındaki bu suçlardan dolayı mahkum olanlar, soruşturma kovuşturması olanlar bu kanundan yararlanamayacaklar.
0: Peki. Aslında biraz önce söylediğiniz, dikkat çektiğiniz nokta son derece önemli şu açıdan. Şimdi bu kanundan, bu yasal düzenlemeden kaç kişi yararlanacak sorusu etrafında da değerlendirmeler yapılıyor ve bir kesin rakam beklentisi var. Ama tamamen başvuruya bağlı olduğu için ve burada da kimlerin başvuracağını, ne kadar başvuru olacağını öngörmek imkansız olduğu için bir tam sayı vermek sanki mümkün değil gibi görünüyor.
1: Yani bahsettiğiniz konu çok önemli. Bir, kişilerin başvurmasına bağlı. İki, o kapsama girip girmediğini mahkeme tayin edecek dosyasına bakarak. Dolayısıyla bir kişiye özel kişiye özgü düzenleme olmadığı için bu kanun kapsamına kimlerin girdiğini başvuru talebi üzerine mahkemeler oturup bakacak. Ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil. Dinamik bir süreç. Dolayısıyla bir sayı vermekte doğru değil. Spekülasyondan öteye gitmez. Önemli olan düzenlemelerin kendisidir. Düzenlemelerin kimler tarafından yaralanabileceğidir.
0: Peki. Şimdi tabii yine şimdiden konuşulan çok önemli bir başlık da bütün bu tespit, teyit ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan gerekli kararın çıkması sonrasında teslim olarak Türkiye'ye gelecek örgüt mensuplarının durumu. Orada nasıl bir prosedür işletilecek? Yani bu kişiler gelip doğrudan bir adli sürece dahil mi olacak? Yoksa farklı prosedürler mi işleyecek? Ona ilişkin şimdiden bir hazırlık var mı? Ya da yasa bu süreçleri de şu anda tanımlayan bir vaziyette mi?
1: Elbette yasada o konuda da bir düzenleme söz konusu. Bu kanun kapsamında istifade etmek isteyen, başvurmak isteyenlerin bir MGK kararının yayımından sonra 6 aylık bir süresi var. Bu süre içerisinde yazılı olarak başvuruları gerekiyor. Tabii bizzat da başvuru yapılabilir. Avukat marifetiyle aracılığıyla da müracaat yapılabilir. Bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacak. Yani bir adli anlamdaki mekanizmaya başvuru yapılacak. Ya da kurul Onu kanunda da biz düzenleme haline getirdik. Kurul tarafından görev verilen kurumlara da ayrıca başvuru yapılabilir. Yani kişi diyelim ki yurt dışında olanlar nasıl başvuracak? Orada başsavcılık yok, adliye yok. Belki orada kurul diyebilir ki işte büyükelçilikler, başkonsolosluklar, konsolosluklar diyebilir. Farklı kurumlara yine görev verebilir. Bu konuda da kurulun da ayrıca yetkisi var. Dolayısıyla bulunduğu yerdeki başsavcılığa ilgili kişi başvurabileceği gibi kurulun gösterdiği, görevlendirdiği kurumlara da ilgili bu kanundan yararlanmak üzere 6 ay içerisinde başvuru yapabilecek.
0: Peki yine bizim yasayı konuşurken ya da hazırlıkları sürecinde konuştuğumuz bir konuydu. Örneğin bir kişi, bir örgüt mensubu, ben Türkiye'ye dönmeyeceğim, böyle bir niyetim yok ama bu hukuki düzenlemeden de yararlanmak istiyorum deyip başvurusunu yapıp sonra yurt dışında kalmaya devam edebilir mi? Ya da yurt dışında kalıp bu yasal haktan faydalanabilir mi?
1: İlgili kişinin başvuru yapması ve başvuru yaptıktan sonra da mahkemelerin incelemesi bu kanun kapsamına giriyorsa erteleme imkanı söz konusu. Bu böyle bir imkan var. Ama burada önemli olan bir konu Ahmet Bey, bu süre içerisinde yani bahsettiğimiz 15 yıl ve altı olan suçlarda 5 yıl, 15 yıl üzeri olan suçlarda 10 yıl erteleme getiriyoruz. Bu süre içerisinde bir daha terör suçu işlerse ne olacak? Terör suçu işlerse bu erteleme iptal olacak. Yeni işlediği suç da yeniden yargılamaya konu olacak. Dolayısıyla bu süre içerisinde yine bir terör suçunu işlememesi gerekiyor. Orada da bir göz, orada bir denetime tabi tutuyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde bir suç işlememesi halinde ondan sonra prosedürler yerine getiriliyor.
0: Eğer öyle bir duruma gelirse, yani bir yeniden terör suçu işlerse, bir önceki dönemde...
1: Tabii infazı yanıyor.
0: Evet, bir önceki dönemdeki deliller, tespitler de yeniden devreye giriyor. Onlar...
1: Tabii mahkumiyetse diyelim ki infazı devam ediyor. Evet. Ve bu suçtan dolayı da bir infazı erteleniyor. Evet. Bu haktan yararlanamıyor.
0: Şimdi orada bir nokta da çok önemli. Yani tamamen varsayımlar üstüne konuşuyoruz ama yani yoğun bir başvuru oldu. Yoğun bir geri dönüş isteği oldu. Yani deyim yerindeyse belli bölgelere yığılmalar oldu bu başvuruların değerlendirilmesi açısından. Burada dikkat edilecek unsurlar belirlendi mi? Belki bu mahkeme süreçlerinin, mahkeme adli süreçlerin farklı bölgelerde yapılması, bazı yerlerde yığılma olmaması gibi bir önlem üstünde duruldu mu?
1: Şimdi bu konular için zaten uygulamanın çok verimli, sağlıklı olması bakımından kurula çok önemli görevler düşüyor. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey Başkanlığında bakanlarımız orada olacak. Ve tüm kurul bu hususlarla ilgili idari anlamda da hangi konuda bir ihtiyaç varsa... Bu hususlarda gerek HSK görevlendirmesi gerekse kurulun alacağı idari tedbirlerle ülkemize yakışır bir şekilde bu süreci başarıyla sürdüreceğiz. O anlamda her türlü idari konudaki tedbirleri almaya da kurul yetkili. Bu hususta herhangi bir eksiklik olmaksızın bu süreci kurulumuz yönetecektir, takip edecektir.
0: Siz bu yasanın Anayasa Mahkemesi'nden dönme riski görüyor musunuz? Onun etrafında da bazı tartışmalar, hatta dönmesinden sonra kapsamının genişleyeceği.
1: Bunu eleştiren bazı kesimler işte Türk Ceza Kanunu'nun şu maddesine, Ceza İnfaz Kanunu'nun şu maddesine aykırı diyorlar ama arkadaşlar biz kanun yapıyoruz. Kanun bir başka kanuna aykırı olabilir. Biz müstakil bu konuya özgü, ya 50 yıllık terörü sona erdirmeye yönelik müstakil, geçici ve terörün silahların bırakılmasına yönelik bir kanun düzenlemesi yapıyoruz. Dolayısıyla bir Türk Ceza Kanunu'nda ya da infaz kanununda düzenleme yapmıyoruz. Ona elbette onun da farklı bir takım düzenlemeler olabilir. Burada önemli olan anayasaya aykırı olmamız. Anayasaya aykırı hiçbir düzenleme de yok. Birçok hukuk çevrelerinde de, siyaset çevrelerinde de, toplumun birçok kesiminde de çok olumlu karşılandı. Hukuk dünyasında da çok destek gördü. Hem kontrolleri hem denge denetimleri çok güçlü bir kanun düzenlemesi oldu. Dolayısıyla anayasaya aykırı hiçbir yönünün olmadığını değerlendiriyoruz. Meclisimizde de bu anlamda bir konsensüs ve genel bir yaklaşım ortaya kondu.
0: Peki. Şimdi yasa çok sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli bir virajını oluşturuyor diye ben başlarken girdim. Ama tabii şimdi bu yasanın da ötesinde aslında süreçte bir pozitif inşa sürecinin de tamamlanması gerekiyor. Bu çerçeveden bakınca toplumsal kesimlere, siyasete düşen görevler neler? Bu toplumsal inşa sürecinin yasanın sonrasında tamamlanabilmesi için.
1: Şimdi burada öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki Türkiye 50 yıllık bir üzerinde Türkiye'nin yük olan demokrasinin üzerinde bir stres oluşturan bir meseleyi çözüyor. Yani terör, şiddet demokrasinin de önünde çok büyük engel. Terörün, şiddetin sona ermesi, silahların bırakılması Türkiye'nin demokratik geleceğini de ölçeğini de çok güçlendirecek. O yüzden tüm kurumların, özellikle siyaset çevrelerinin, özellikle tüm kurumların bu anlamda büyük bir motivasyon içerisinde pozitif bir dille bu konuya yaklaşması çok kıymetli. Türkiye ilk kez terörün bu anlamda sona erdirilmesine ulaştı, yaklaştı. Artık şehitlerimiz bize anneler ağıt yakmayacak. Yani Türk anneler Türkçe, Kürt anneler Kürtçe ağıtlar yaktı, ağladı. Artık anneler ağlamasın. Anneler evlatlarını gözleri yolda beklemesin. Türkiye kendi evlatlarını bu anlamda çok güçlü bir şekilde artık bilimle, teknolojiyle güçlü bir şekilde buluşturacak bir imkana sahip. O yüzden bu sürecin sahibi Türkiye'nin 86 milyon vatandaşıdır. Doğusuyla batısıyla bütün Türkiye'dir. Annelerdir bu sürecin sahibi. O yüzden böyle bir gelişmeye çok yaklaştığımız bir evredeyiz. Bu ülkemiz adına güçlü bir gelişme. Çünkü Türkiye'nin güçlü olması demek. Türkiye'nin bu sorundan, bu problemden kurtulması demek. Çok önemli bir prangadan da kurtulması demek. Cumhurbaşkanımız ülkenin halının altına süpürmüş birçok meselesini çözdü. Bu mesele de hep böyle bir takım tedbirlerle, güvenlikçi anlayışla, popülist yaklaşımla, farklı yaklaşımlarla ama iyi niyetlerle, çabalarla elbette denendi. Ama bugün çok güçlü bir siyasi liderlikle ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de güçlü destekleriyle iyi bir noktaya geldi. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Provokasyona hiç gitmeden, pozitif dili hiç negatife çevirmeden, inanarak bu sürecin tamamlanmasını, toplumsal bütünleşmeyi daha da güçlendirmeyi sağlamamız Türkiye'nin ikinci yüzyılına daha güçlü bir şekilde girmesini sağlayacak. O yüzden herkese çok önemli görev düşüyor. Bir aslında 467 milletvekilinin vermiş olduğu bu destek aslında buna inanmanın da bir sonucu. Evet, burada çok güçlü bir müzakere yapıldı, güçlü bir siyasi liderlik var, kurumlar çok iyi hazırlık yaptı. Yani çünkü komisyona Adalet Bakanımız geldi, İçişleri Bakanımız, MİT Başkanımız geldi, kurumlar, Dışişleri Bakanımız geldi. Türkiye'de 137 kişi dinlendi, 21 toplantı yapıldı. Herkes artık bu meselenin çözümünde çok güçlü bir millet vicdanı, devlet aklı olduğunu gördü. Dolayısıyla buna halel getirmeyecek şekilde herkesin özenli bir dille Türkiye'yi merkeze alacak şekilde bir parti parantezine değil, Türkiye Cumhuriyeti büyük resmine dahil olarak sürece yaklaşırsak çok daha başarılı bir sonuca ulaşmış oluruz.
0: Peki sürece toplumsal desteği ölçen bir anket çalışmanız oldu mu? Ya da bir kişisel gözlemleriniz ne gösteriyor halkın desteği açısından?
1: Şimdi halkın biz sürekli anketler yaptık. Neredeyse tamamı, hani tüm her ay anketler yaptık. Bu sürecin başarıya kavuşması için güçlü destek verdiler. Meclisteki mutabakatta, mecliste sokağın temsilcisi, milletin temsilcisi %80'in üzerinde bir destek söz konusu. O yüzden milletimiz buna inanıyor, bu sürece inanıyor. Cumhurbaşkanımıza inanıyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız bu milleti hiçbir zaman yanıltmadı. O yüzden herkes Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyona sonuna kadar inanıyor, güveniyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu desteğe sonuna kadar güveniyor. Onlar yanlış yapmadılar, hiç yanlış yapmazlar. Bu da çok güçlü bir destek. Dolayısıyla milletimizin inandığı bu sürecin çok başarıyla sonuçlanacağına hepimiz inanıyoruz.
0: Biz aslında terörsüz Türkiye süreci diye başladık ama bu süreç içinde yapılan açıklamalarda, gündeme getirilen söylemlerde aslında bir terörsüz bölge noktasına kadar ulaşacak bir süreç, bir gelişme. Baktığımız zaman hem Türkiye hem bölge açısından olası kazanımlarını da sanki konuşmak gerekiyor. Yani bunu sadece ulusal güvenlik meselesi başlığında sınırlamamak, ekonomik kazanımlar, yanı sıra gelecek diğer kazanımlar açısından da nasıl bir gelecek bekliyor bizi sürecin başarıya ulaşması varsayımıyla?
1: Şimdi Ahmet Bey, Türkiye'de az önce de kısmen konuştuk. Cumhuriyet tarihinde çok acı hadiseler yaşadık. Toplumun farklı kesimleri ötekileştirildi, yok sayıldı, reddedildi. Bir yeri geldi dindarlar, bir yeri geldi işte Kürt kimliği reddedildi. Ülkücüler Mamak cezaevlerinde işkenceler gördü. Bugün baktığınızda tüm bu toplumsal kesimlerinin bir ortaklaşarak Türkiye'nin bu artık kangren olmuş sorunu çözme noktasında bir ortaya mutabakat koyması çok kıymetli. Bu sürece nasıl geldik? Bu süreci 25 yıllık Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tüm adımların çok büyük katkısı oldu. Eskiden kendi vatandaşını makbul olan, burada makbul olmayan öteki tarafta anlayışı vardı. Bunu Cumhurbaşkanımız, AK Parti hükümetleri elinin tersiyle itti. Buna son verdi. Bu çok önemli kazanımlar ortaya koydu. Bakın, hükümetimizin ilk icraatı AK Parti iktidara geldiğinde hemen bir ay sonra OHAL uygulamasını sona erdirmesi. Ve ortaya koyduğu tüm demokratik adımlar, reformlar, sessiz devrimler Türkiye'de önemli bir toplumsal birlikteliğe katkı sağladı. Şimdi bu çözüm noktasında da tüm bu meselelerde artık Türkiye'de farklı düşünen, öteki olarak görülen, makbul olmayan vatandaş ayrımını reddeden bir anlayış, bir siyaset tarzı var. Ve araya giren terör ve şiddeti de ortadan kaldırdıktan sonra Türkiye'nin demokrasi daha da güçlenecek. Türkiye'nin siyasal reformları, yani bundan sonra yapılacak diğer adımlar, komisyon raporunda da yazdığımız anayasası başta olmak üzere siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, siyasetin omurgasını oluşturan temel metinler, yasal düzenlemeler hususundaki reformlar da elbette ortaya konacak. Ve tüm bunların hepsinin sonucu olarak da Türkiye bölgeye de çatışma içerisinde olduğumuz bir coğrafyadayız. Yani zor bir coğrafya. İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya bir kader ve kader etrafımıza baktığımızda hep çatışmalar var. Türkiye bu terörsüz Türkiye modelini bölgenin de terörsüz olacağı bir döneme evrilecek. Buna da önemli bir model oluşturacak bu süreç.
0: Peki. Bu yasayla sürecin yasama aşaması tamamlandı mı? Yani önümüzdeki günlerde, aylarda farklı yasal düzenlemeler de gündeme gelir mi?
1: Şimdi bu bir geçici müstakil bir kanun. Bu kanun bir kod kanun olarak önümüzde. Ama bu kanun uygulaması çerçevesinde ihtiyaç duyulan konular olabilir. Yani şu an öngörmediğimiz neticede bu bir kul yapısı. Eksikler, ihtiyaçlar süreç içerisinde kurulun orada da yetkide kanunda verdiğimiz bir yetkisi var. İhtiyaç duyacağı, ya siz bunu eksik kalmış ya da buna ihtiyacımız var, o zaman yoktu, bugün ihtiyaç var diyeceği talepler olabilir. Meclis izleme komisyonu var. Meclis izleme komisyonu bu sürecin başarıya ulaşması adına bir takım öneriler de bulunabilir. Kanun ihtiyacı görebilir. Dolayısıyla yine bu kanun esas bir kanun olacaktır. Ama ihtiyaç duyulması halinde süreç içerisinde elbette yeni yasal düzenlemelere imkan da var.
0: Bu çerçevede son olarak özellikle bir düzenlemeyi sormak istiyorum. Bu belediyelere kayyum uygulaması. Bugün bazı gazetelerde manşetten yer alan haberler vardı. Yani ikinci adım, ikinci aşamada kayyum yerine meclis modeli gibi bir bu yönde bir çalışma var mı? İki, bu yasa mı gerektiriyor yoksa örneğin bu kurulun çalışmaları kapsamında farklı bir idari düzenlemelerle yapılabilecek bir şey mi?
1: Ya şimdi özellikle kayyum uygulamaları, işte terör örgütüne destek olma, terör örgütü faaliyetindeki kapsamlar, faaliyetler çerçevesinde getirilen düzenlemeler daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör silah sona erdikten sonra elbette bir takım düzenlemeler, bir takım adımlar olabilir. Ama bu kurul marifetiyle de idari anlamda da adımlar olabilir. Yine yargının vereceği dinamik bir süreç, yargının alacağı kararlar olabilir, yasal düzenlemeler olabilir. Önemli olan Türk siyasetinin üzerinde şiddetin, silahın ortadan kalkması. Bu olduktan sonra demokrasi üzerinde elbette seçilmişlerin bu seçilmiş haklarını daha da güçlendirecek her türlü adımı atarız. Çünkü AK Parti olarak reformcu, değişimci bir parti olarak, Cumhur İttifakı olarak ülkemizin menfaati, siyasetin, demokrasinin, seçilmişlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik siyasetin şiddet sarmalından da kurtulduktan sonra daha güçlü adımlar elbette atılabilir.
0: Peki. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve yasa özelindeki bölümü tamamladık. Belki bir genel değerlendirmeyle birkaç cümle ederseniz, sonra AK Parti'nin 25. yılı yarın,
1: evet, 14 Ağustos kutlayacağız.
0: Ona ilişkin son sevinçli. Kalan 10 dakikada 11
1: Şimdi
0: dakikada
1: Ahmet Bey, özellikle bu sürece baktığımızda bütün bölgedeki dostlarımız, kardeşlerimiz de bir heyecan uyandırdı. Çünkü Türkiye'nin bu modeldeki başarısı tüm ülkelere de model olacak, örneklik teşkil edecek. Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin 86 milyon kenetlenmesinden, Türk'üyle, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi'yle, bütün unsurlarıyla hepimiz bir büyük bir milletin parçasıyız. Ne kadar kenetlenirsek bunu Türkiye memnun olur. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar bu süreçten ancak rahatsız olur. O yüzden onları da kendi gündemleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz kenetlenmeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Ve ayrıca Türkiye, bakın bugün Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da Kürt kardeşlerimiz hepsi Türkiye'ye bakıyor. Çünkü Türkiye onların her zaman, bugün Suriye'deki sahadaki başarıda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir katkısı var. Orada bir katliam olmasını önleyen, orada bir çatışmayı sona erdiren güçlü bir liderlik ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz bu ülkelerde, bölgede yaşayan tüm Kürt kardeşlerimiz, oradaki tüm unsurların da biz her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da çok önemli bir model. Dolayısıyla hem Suriye'de, hem Irak'ta, hem diğer yerlerde Türkmenlerin, Arapların, Kürt kardeşlerimizin hepsinin birlik beraberlik içinde olması çok kıymetli. Ne zaman Türk, Kürt, Arap bir araya gelmişse bir ortaya büyük bir eser koymuş, bölgeye barış getirmiş, insanlığa barış getirmiş. Bu birliktelik de, bu süreçte bölgeye çok önemli bir çatışmayı sona erdirecek, barışı, terörü sona erdirecek bir model olacak. Buna milletimiz de inanıyor. Biz de milletimizin o güveniyle başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz.
0: Peki. Şimdi yarın 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nde yapacağı konuşmayla belki önümüzdeki döneme ilişkin bir vizyon belgesi ortaya koyacağı da bir etkinlik olacak. Ama biraz geride kalan bu çeyrek asırı konuşmak adına ben önce şunu sormak istiyorum. Kurulduktan 16 ay sonra iktidar olan bir siyasi parti ve birkaç ay sonra 24 yılı tamamlayacak bir iktidar ve bu süre boyunca birçok küresel kriz, birçok ulusal kriz diyebileceğimiz gelişmeler yaşandı. Nasıl bir siyasi ortamda doğdu AK Parti ve nasıl bir siyasi motivasyonla bu süreci bugüne getirdi?
1: Evet, çok önemli değerlendirme. Şunu ifade etmek lazım ki AK Parti'yi milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız kurdu. Milletle beraber kurdu. Yani milletimiz adamına sahip çıktı. Milletin adamı da her zaman millete yaslandı. Yani AK Parti hem vesayetle mücadele etme, az önce bahsettiğiniz gibi çok önemli dönüşümler ortaya koydu. Reformlar, devrimler gerçekleştirdi ve bunu Türkiye'yi sürekli demokratikleştirerek yaptı. Yani hatırlayınız, göreve geldikten birkaç ay sonra hemen muhtıralar, muhtıralar, darbe girişimleri, yine bürokratik vesayette hep mücadele etti. Cumhurbaşkanının engellemeleri, bürokratik oligarşinin karşı çıkışı, siyasetin sivilleşmesi, birçok reformu, az önce de bahsettiğimiz gibi demokratik reformları ortaya koyan çok önemli hamleleri ortaya koydu. Bugün yaklaşık 12 milyon üyeye sahibiz AK Parti. Bu milletimizin vermiş olduğu teveccühün ne kadar diri olduğunu gösteriyor. AK Parti milletimizden aldığı güçle 25 yıllık AK Parti, 24 yıllık hükümet icraatında 250 yıllık yapılacak icraatları ortaya koydu. Ve milletimiz duasıyla, milletimiz desteğiyle her zaman AK Parti'nin yanında kaldı. AK Parti'nin elbette hem ulaşımda, sağlıkta, yine adalette, eğitimde, her aşamada, turizmde, yine deprem mücadelesini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çevre şehircilik anlamında çok önemli vizyonları ortaya koyduk. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Yine milletimizin desteği de çok güçlü. Biz anketlerle de hep milletimizi soruyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü milletin vermiş olduğu destek. O yüzden biz milletimiz ne istiyorsa pusulamızı milletimize dayanarak ortaya koyuyoruz. Bizim yönümüzü milletimiz belirliyor. O yüzden vesayetçilere Cumhurbaşkanımız, milli iradeden başka hiçbir güç tanımam, milletten başka hiçbir güce yaslanmam anlayışı her zaman milletimizin desteğini de artırmıştır. Gerçekten ortaya koyacağımız bundan sonraki adımlarla da hem yeni sivil anayasa olsun, hem hükümetimizin tüm icraatlarında, tüm icra faaliyetlerinde vatandaşımızın hem ekonomisini güçlendirecek, hem demokrasisini güçlendirecek hamleleri, adımları da atacağımız bir dönem olacak. AK Parti milletimize hizmet etmeye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor ve bugün bakın Ahmet Bey, kuzeyde bir kriz olduğunda, güneyde bir kriz olduğunda, yeni mutabakatlar olduğunda, işte Mekke Anlaşması'na bakın, çok tarihidir, önemlidir. Bütün kriz alanlarında herkesin döndüğü bir yer var. Recep Tayyip Erdoğan bu konuya ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesine gidelim diye bir anlayış var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin başında Cumhurbaşkanlığı görevi çok anlamlı. Bu tecrübenin, bu kararlılığın, bu siyasi temsilin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi Türkiye için bir zaruret. Yani Türkiye'nin, milletimizin 25 yıllık kazanımlarını sürdürmek ve bunu daha da güçlendirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğine ihtiyacı var. İnanıyoruz ki milletimiz AK Parti ile yine desteğini de sürdürecek. Yarın heyecanlı bir günümüz, 25 yıl çok önemli. Milletimizin kurduğu bu parti, bu siyasi hareket Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam edecek.
0: Peki şimdi tabii değişen bir dünya var. Yani internet çağından yapay zeka çağına geçen bir dünya. Teknolojik hamleler. Biz yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yer almasını beklediğimiz yapılan açıklamalar çerçevesinde o vizyon belgesinde neler göreceğiz yeni olarak? Yani en azından başlık ana noktaları itibariyle neler duyacağız Sayın Cumhurbaşkanı?
1: Şimdi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına dair yeni vizyonları, yeni hedefleri ortaya koyacağı çok tarihi bir konuşma olacak. Çok yoğun bir çalışmayla milletimizin ve ülkemizin yeni yüzyılına adım atacağı perspektifi ortaya koyacağı, hepimizin de heyecanla bekleyeceği bir mesajlar olacak. Onu yarın hep beraber o mesajları inşallah dinleyeceğiz, göreceğiz. Ama AK Parti'nin ortaya koyduğu bu vizyonun Cumhur İttifakı'yla Türkiye'yi daha ileri asra nasıl taşıyacağımıza yönelik bir vizyonu ortaya koyacak, perspektifi ortaya koyacak ve tüm milletimizin de heyecanla beklediği bir mesaj olacağını düşünüyoruz.
0: Peki, bu geride kalan 25 yıl, bunun 24 yılı iktidarda geçti. Siz de söylediğiniz birçok alanda devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı. İşte altyapıda hemen hemen tamamlandı denilen örneğin havalimanları gibi, limanlar gibi,
1: yollar gibi, tüneller,
0: bu
1: hastaneler.
0: Gelecek döneme buradan taşınacak en güçlü kazanımı nerede görüyorsunuz? Yani Türkiye önümüzdeki sürece giderken en güçlü kazanımı hangi alanda sağladı ve ona yaslanarak belki bir sonraki 25 yılda neler kazanacak, neler yapacak?
1: Şimdi Türkiye'nin en büyük kazanımı, Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında vesayette güçlü mücadelesi, milleti iktidara getirmesi. bir 3 Kasım'da Anadolu İhtilali ile iktidara geldi. Bu millet ne zaman iktidara kendi iradesini taşımışsa ya siyasi yasaklarla ya idam sehpalarıyla millet iktidar olmasın diye vesayet bir mücadele içerisine girdi. Ama Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımızla millet iktidara geldi. Anadolu iktidara geldi. Bu millet iktidara geldi. Öncelikle bu hamleler yapıldı. 100 yılın üzerinde altyapı, ulaşım, sağlık konularında yatırımlar yapıldı. Bu çok kıymetli, değerli. Küresel krizlere karşı, sınamalara karşı, meydan okumalara karşı, işte etrafımıza bakalım. Şöyle haritayı bir alalım. Yani bugün bizi izleyen arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla oturup şu haritayı alalım. Etrafımızda ki ateş çemberine bakalım ve Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu orada göreceğiz. Dış politikadaki çok güçlü duruş. Savunma sanayinde güçlü, kararlı duruşumuz. Bugün Baykar'ın, bugün savunma sanayinin, TUSAŞ'ın, tüm milli unsurlarımızın ortaya koyduğu vizyon çok kıymetli. Kendi paramızla bir savunma sanayine İHA SİHA'mızı vermeyen ülkeler vardı. Tamirini bile yapamıyorduk. Bugün kendimiz yapıyoruz. Bu bir özgüvendir. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye, bu millete bir özgüven daha kazanmıştır. Bu millet yapamaz. Siz yapamazsınız denilen bir ülkeye bir ezberi bozmuştur. Biz Türkiye'yiz. Biz yaparız. Kendi otomobilimizi de yaparız. Kendi savaş uçağımızı da, gemimizi de, İHA'mızı, SİHA'mızı da yaparız. Özgüvenini gençlerimize ve bu millete bir kez daha hatırlatmıştır. O yüzden Türkiye'nin önü açıktır. Ve Türkiye kendi iç cephesini de burada güçlendirerek, Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı bir konuşma, 2024 Ahlat konuşması. İç cephemizi güçlendireceğiz. Sonra 30 Ağustos'ta yaptım. Yine 1 Ekim 2024. Bugün onu yine ortaya koyuyoruz. Ve sonrasında güçlü küresel bir liderlik, barışın öncüsü olma noktasında. Bugün NATO toplantısını yaptık. Bütün dünyanın gözü Türkiye'deydi. Mekke Anlaşması'yla yine Türkiye kurucu, barışın öncüsü rolünü üstleniyor. Burada hem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, hem bundan sonraki gelecek, gelecek asrın süper ülkesi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Türkiye Peki. süper güç olmaya devam edecek.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Önemli katkıları birlikte paylaştık. Bir cümleyle şunu ifade etmek isterim. Tüm bu süreçleri yaparken, kanunu hazırlarken, ortaya koyarken, devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden asla ama asla taviz vermeden, onları koruyarak gerçekleştirdik. Ülkemizin önü aydınlık. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Çok selam, saygılar sunuyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasa ve bununla birlikte terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama, bundan sonra gidebileceği noktaları konuştuk. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı yarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Konuğumuz AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'dü. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece, İzmir 36 derece, fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var, sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu, Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
2: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
6: Burası NTV Radyo.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Önümüzdeki 3 saat boyunca gelin önce günün öne çıkanlarını teker teker özetleyelim.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgüsüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. NTV yayınına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sporu barışın vasıtası olarak görüyoruz dedi. Spor Bakanı ile Ahmet Spor Erzurum Spor maçını izlemeye gideceklerini aktardı. Ve ekonomide yeni gelişmeler var. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı. %28'e çıkardı. Başkan Karahan sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi. Ve İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altını görünümü vermekle suçlandı. Haberi aktaracağız. Ayrıca hem altın piyasasında hem de altın alımında dikkat edilmesi gerekenleri birazdan konuşacağız. Spordan da bir başlığımız var. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini alarak üst tura çıktı. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi elemeyi başardı. Maça dair notları da ekranlarınıza taşıyacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Beştepe'de bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı dedik, başlarken aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katılan Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleriyle de bir araya geldi.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: Milliyetçi Hareket Partisi süreç yasasının kabulünden sonra terörsüz Türkiye türküsü hazırladı. Kardeşlikten yüce büyük servet yok mesajı verilen türküyü ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Çiftçinin bu başlıklarda verdiği mesajlara bakacağız şimdi de.
1: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum spor maçına gideceğini söyledi.
1: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
2: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı, FETÖ'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
1: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
2: 2026 yılında 518

0: 97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
0: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
0: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ele geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektir, dedi.
0: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
4: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini artırıldı.
4: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
0: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
4: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
0: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz, dedi.
5: Hem para politikasına verilen
1: 5 Ağustos'ta öldürülen Nilda Müge Şahin'in kaçış zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalandı. Dün ekranlarınıza taşıdık. Katilin firarda olduğu süre boyunca Nilda Müge Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldığı, hatta öldürdüğü kadının kabrine çiçek bıraktığı anlaşıldı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
6: %99 buraya gelecek diye bir anne hissi olarak biliyordum.
7: Öyle de oldu. Kızı Nilda Müge Şahin'i cinayete kurban veren anne Nilgün Şahin'in hissettiği gibi katil zanlısı mezarının yanı başında yakalandı.

0: Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın da ifadesinde cinayeti işledikten sonra Bahçeköy mezarlığının etrafındaki ormanda saklandığını itiraf etti.
1: Her gün geliyoruz, çiçekler tazelenmiş, çiçekler yeni, mezar sulanmış. Yani bidonla su taşımış buraya.
0: Katil zanlısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
2: Adamlarla oturmuş sohbet etmiş ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış, içimiz birbirimizi ferahladı.
0: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
3: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim, silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
0: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
1: O uzaklaştırma sadece bir kağıt. Başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık. Ertesi günü serbest bıraktılar.
4: Nasıl yapmışlar gene? Aynı şey benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum. Kadının değer verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
0: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ailesini tehdit eden iki kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Ancak aileye tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak baba Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderirdi.
6: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
7: Silah fotoğrafı gönderdiler. Ölümle tehdit ettiler. Uzun zamandır tehdit edildiğini söyleyen Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş şikayetçi oldu.
8: Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
7: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezli 8 ilde dijital platformlardan örgütlenerek Kabayiş ailesinin hedef alındığı belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ancak tutuklamaların ardından da tehditler sona ermedi. Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğrafı yollandı. Ayrıca şikayetini çek kurtul, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur diye mesaj gönderildi.
8: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
7: Tehditlerin aylardır sürdüğünü söyleyen Nizamettin Kabayiş, emniyete giderek şikayetçi oldu.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe ile ilgili yazışmalar ortaya çıktı. İki kardeşin ortak mail hesabı üzerinden görüştükleri belirlendi. Mimar ablanın sahte kimlik hazırlığında olduğu, kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı saptandı.
9: Kardeşimi arabayla aldık, dağlık bir araziye bıraktık. Babam ihtiyaçları için para vermiş olabilir. Her şeyimi kardeşimi korumak için yaptım. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası, kardeşine yardım ettiğini bu sözlerde itiraf etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta yakalanmıştı. Karatepe'nin 10 yıllık firarında en büyük destekçisi olan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklanmıştı. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, "Temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar" yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
10: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye bıraktık.
9: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik kameraları konusunda sürekli uyardığı tespit edildi.
5: İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altın görünümü vermekle suçlandı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği öne sürüldü. Gelin o operasyonu da görüntüleri de izleyelim, ardından üstüne konuşacağız.
11: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. Sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünler de taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı.
12: 3, 4, 5.
11: Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
13: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor, ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
14: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altın ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse gram altını basamaz diye bir kanun var ama buna uymuyorlar rafineri olarak. Arkasına sertifikasyonu koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
11: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini, aksi halde hukuki işlem başlatılacağına yönelik ihtarname çektiği, ancak bu uyarının dikkate alınmadığı da belirtildi. MASAK raporlarında da 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu. Sanıklar zaman zaman demo ürünler kullanıldığını savundu. Bazı ürünlerin ise 2023'teki ilgili mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini öne sürdü. 7 sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezaları istendi.
5: Şimdi altın fiyatlarını ve de sahte altını konuşacağız. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
15: Merhabalar Buse Hanım, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle piyasadaki durum analiziyle başlayalım. Geçtiğimiz yıl rekorlara koşan altın uzun süren durgunluğun ardından yeniden hareketlendi. Bu yeniden yükseliş trendine girdi anlamına mı geliyor? Önce piyasa durumunu dinleyelim sizden.
15: Piyasa durumunu biz iki aslında kategoride değerlendiriyoruz. Yani kısa vadede altın fiyatına etki eden unsurlar ve uzun vadede daha makro perspektifte altın fiyatına etki eden unsurlar şeklinde. Kısa vadede işte biliyorsunuz merkez bankalarının faiz indirme sürecine girmesi aslında altın gibi değerli metalleri iyi fiyatlıyor. Yani onların fiyat artışına sebep oluyor. Uzunca bir süredir merkez bankalarının başta Lokomotif Fed, Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere faiz arttıracağına ilişkin kanılar ve ortalamalar çok yükselmişti. Ve altın fiyatlarında ciddi düşüş görmüştük. Ama geçen hafta itibariyle özellikle Fed'de gelen işte tarım dışı istihdam verisinin çok olumlu gelmesi, daha sonra enflasyon datalarının çok olumlu kentin üzerinde gelmesi aslında yavaş yavaş acaba Fed ile beraber dünyada faiz indirimi başlar mı sorusunu piyasalarda gündeme getirdi ve bunu fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendini görmeye başladık. Şimdi burası şurada kilitleniyor Buse Hanım. Ağustos ayının sonunda Jackson Hole konuşmaları var. Fed tarafında acaba orada Eylül ve Ekim ayına dair bir faiz indirimi mesajı gelecek mi? Piyasa önce buna bakacak önümüzdeki günlerde ve daha sonra da aslında temel argümanımız şu, en azından benim değerlendirmem o yönde. Kasım'da biliyorsunuz bir ara seçim var Trump için, dolayısıyla Kasım'dan önce bir faiz indirimi açıkçası Trump'ın işine gelecektir ve bu doğrultuda bir adım atılacağına dair datalar da zaten bunu destekliyor. Ben de böyle bir adım bekliyorum. Dolayısıyla Eylül ve Ekim ayı itibariyle altında hem globalde hem de Türkiye'de bir yükseliş trendi gözlemleyebiliriz. Aksi durumda da bunun tam tersi olacaktır zaten.
5: Peki şimdi daha önce 8 bin lira gelmişti gram altının fiyatı. Yine benzer fiyatlar hangi noktada görülecektir? Uzun vadede nasıl bir öngörü var altına dair?
15: Şimdi uzun vadedeki perspektif aslında işte Çin'in başı çektiği dünyanın işte yeni süper üretim güçleri dediğimiz ülkelerin dolar egemen bir dünya istememesi. Yani doların artık dünya ticaretinde dolara alternatif bir ödeme sisteminin oluşması yönünde bir perspektifi var. Bu ülke gruplarına baktığımızda aslında kabataslak maslahat güzarda anlaştıkları yer şurası. Yani Golden Base Note dediğimiz yani altına dayalı bir ödeme aracı, ödeme sistemi oluşturulabilir mi diye konuşuyorlar. Bunun karşısında olan ve dolar egemen dünyanın devam etmesini isteyen ABD ise daha çok stable coin'ler üzerinde duruyor. Yani işte Bitcoin ve diğer türevlerinin yeni bir dünya para sistemi olması üzerine bir perspektifi var. Şimdi burada hangisinin aslında önümüzdeki yıllarda yani 2030'lu yıllarda daha ön planda olacağına ilişkin bir perspektif altının fiyatını uzun vadede belirleyecek. Yani aslında 8 bin 10 binlerin sorusunun cevabı burada gizli. Çin biliyorsunuz kendisine taraf olan ülkelerle beraber çok uzunca bir süredir Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor. Üstelik fiyata da bakmıyor. Düşerken de alıyor, çıkarken de alıyor. Dolayısıyla ciddi bir altın birikimine sahip.
5: Hatta İlerleyen dönemlerde vatandaşlarına galiba hani altın alımını kısıtladıklarına dair de bir haber okumuştum geçtiğimiz günlerde ama kendileri rezerv yatırımlarına devam ediyorlar.
15: Beklentileri ve ileride oluşturmak istedikleri yapıya dair böyle bir sistematik oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla eğer Çin tarafına ilişkin bir domine piyasa görürsek ilerleyen yıllarda altın fiyatında bırakın 8 bin 10 binleri bile konuşabiliriz. Dolayısıyla oradaki perspektif biraz daha bu makro adımlarla şekillenecek. Ona biraz daha zaman var ama görünen o ki yani kısa vadede zaman zaman işte jeopolitik riskleri attığı dönemlerde biz altının gerilediğini göreceğiz. Bazen piyasanın sıkıştığı dönemlerde ve merkez bankalarının sıkılaşma politikalarını izlediği dönemlerde zaman zaman da gevşediğini göreceğiz ama uzun vadeye baktığımızda yani ben altın alayım unutayım tarafındaysanız yanlış bir yatırım aracı değil, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
5: Peki son olarak bir de bu düzenlenen sahte altın operasyonlarını konuşalım isterim. Çünkü işte bir yandan yükseliş beklenirken alım sürecine de girecek belki bazı yatırımcılar ama nelere dikkat edilmeli yani. Hani biraz önce izlediğiniz haberde de uzmanlar ayırt etmesi çok zor ifadesini kullanıyor. Siz ne dersiniz?
15: İzlediğimiz haber zaman zaman gündeme geliyor Buse Hanım. Yani altın fiyatlarındaki yükseliş zaman zaman işte ticari ahlakı kötüye kullanan işte sahte altın üretimi, sahte olmasa bile ayarı düşük altın üretimi, ayarı düşük olmasa bile yetkisiz altın üretimi diyeceğimiz adımlarla piyasada yanlış işlemler yapılıyor. Bir kere şunun altını çizmek lazım bizi izleyen altın almaya ya da satmaya meraklı olan izleyiciler için. Bir kere bakın Sarrafi grubu dediğimiz çeyrek, yarım, işte Reşat Altın diye adlandırılan tüm altınları basma yetkisi sadece darphane grubundadır. Devlete aittir. Bunun dışında bu ürünlerin basılması yasaktır. Memleketin birçok vilayetinde çeşitli alanlarda, çeşitli noktalarda bunların yapıldığını görüyoruz. Eğer bunlar görülürse işte şikayet edilmeli. İlgili kuyumcular ve aracılar bu konuda uyarılmalı. Devletin kurumlarına da bilgi verilmeli. Bu bir. İkincisi gram altın meselesi. Yani biliyorsunuz ülkemizde 1 gram, 5 gram, 10 gram, işte 50 gram, 100 gram şeklinde ya da 1 kilo şeklinde altınlar külçeler halinde basılıyor. Bunun da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Buse Hanım, yaklaşık 15 firma Türkiye'de bu konuda yetkilendirilmiş durumda. Rafineriler, altın rafineri. Bunların dışında Türkiye'de herhangi bir kurumun, kişinin gram altın basması kesinlikle yasaktır. Bu firmaları bizi izleyenler çok basit. Hazine Maliye Bakanlığı sitesine girerek hangi rafineriler yetkilendirilmiş bunu direkt olarak görüp bulabilirler. Dolayısıyla güvendikleri alıcılardan bunları alabilirler ama esas problemlerden bir tanesi şu. Öyle sahteciler var ki bu kez 15 yetki verilmiş firmanın logosuyla, onların ambalajıyla üretip ürünleri piyasaya sürüyorlar. Dolayısıyla burada iki sorun ortaya çıkıyor tüketici aleyhine. Birincisi, o firmayı güvendiği için çok irdelemiyor. Kare kodu var mı, çeşitli unsurlar var mı bakmıyor ismini tanıdığı için, ama bakması gerekiyor. Doğru kuyumcudan, güvendiği kuyumcudan bunu alması gerekiyor. İkinci unsursa, İşini hakkıyla, layıkıyla yapan altın rafinerinin zan altında bırakıyoruz böylece. Yani onların sahtekarlık yaptığını düşünmesine sebep oluyoruz vatandaşların. Dolayısıyla bir kere bunu açmak lazım. Bizi izleyenlerden özellikle gram altın tarafında ve sarrafiye tarafında ürün alacak olan vatandaşların bunlara kesinlikle dikkat etmesi lazım. Isırma, sürtme, işte bunlara ilişkin geleneksel yöntemlerden ziyade daha çok işte kare kod gibi, güvendiğin kuyumcuyu takip etmek gibi hususlarla bunu yapabilirsiniz. Zaten Darphane'de yakın zamanda Buse Hanım kıymetli maden takip sistemi KMTS'yi hayata geçiriyor. Dolayısıyla bu ambalajlamalar da aslında denetim altında olacak yakın zamanda. Ama bu geçiş sürecinde maalesef işte sizin de haberinizde gördüğümüz gibi bu tarz unsurlar olabiliyor. Burada özellikle rafineriler, Buse Hanım rafineri derneği kuruldu. Rafineriler bir araya geldiler, bir dernek oluştu da. Bu derneğe de bence önemli vazifeler düşüyor. Kamuoyunu aydınlatmak açısından hangi rafineriler yetkili diye. Devleti kolluk kuvvetlerinde bu anlamda zaman zaman özellikle kuyumculardan gelen şikayetleri dikkate almaya itiyoruz. Çünkü sahteciliği Buse Hanım kuyumcu biliyor, kuyumcu duyuyor. Buradan gelecek olan şikayetleri de dikkate alınmasını istirham ediyoruz.
5: Peki, uyarılarınız, önerileriniz için teşekkür ediyoruz. Ve bugün yarın da konuştuk efendim, altın piyasasında konuştuk. Altın alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de. Bir kısa reklam arasına gidelim. Ardından sınırlarımızın dışına çıkacağız. Canlı bağlantılarımız olacak.

0: NTV Radyo. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok elverişli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Aranın ardından devam ediyoruz haberlerimizi aktarmaya. Amerika'ya uzanacağız hemen. İran'da aylardır süren savaşın Amerikan ordusu içinde baskı arttırdığı konuşulurken Washington'dan bunu doğrular bir karar geldi. O kararın ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktaracak bizlere. Begüm, o karar ne ve neden alındı, seni dinleyelim hemen.
2: Buse, Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln İran'a yönelik operasyonlarda ve son olarak da Amerikan donanmasının İran limanlarına uyguladığı ablukada önemli rol üstlenmişti. Fakat bu uçak gemisi 250 gündür bölgede. Yani Kasım ayında konuşlanmıştı ve 200 gündür de herhangi bir limana uğramış değil. Uzun süredir denizde görevdeydi. Şimdi USS Abraham Lincoln'un yerine şu anda Japonya'da olan USS George Washington uçak gemisi gönderilecek Orta Doğu'ya. Uzun süredir görevde olan ve sürekli de görev süresi uzatılan USS Abraham Lincoln de bu süreç içerisinde bazı sorunların, problemlerin baş gösterdiği, uçak gemisindeki koşulların kötüleştiğine ilişkin Amerikan basınında bazı haberler ve iddialar daha önce de yer almıştı. Son olaraksa Senato'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi olan Demokrat Senatör Richard Blumenthal ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yazdığı bir mektupta yeni bir takım iddiaları gündeme getirdi. Gemideki koşulların kötüleştiğine ilişkin temel malzeme sıkıntısı, su, tuvalet sorunu, gıda sıkıntısı ya da askerlerin kullandığı sabun, diş macunu veya başka bir takım hijyen ürünlerinde sıkıntı yaşandığı gibi bir takım iddialar yer aldı bu mektupta. Hatta görev süresi uzatıldıkça askeri personelde yorgunluk ve tükenmişliğin olduğu yönünde, askerlerin ruh sağlığı sorunları yaşamaya başladığı yönünde bir takım iddialar da yer aldı. Amerika'da askeri haberler, savunma haberleri konusunda içerik üreten Military Times ve Navy Times'ın haberinde de özellikle bazı askerlerin de uçak gemisinden atlama teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin bazı iddialar yer aldı. Ailelerle, aile fertleriyle iletişimde zorluk yaşadıklarına dair bazı haberler var. ABD donanması ise bu iddialara biz elimizdeki bilgiye göre görev süresinin uzatılmasından kaynaklı olarak kendine zarar vermeye çalışan personel ya da bu vakaların sayısında bir artış tespit etmedik dedi. Bir diğer haber ise Amerika'nın askeri kabiliyetlerine ilişkin Washington Post'tan geldi. Bu habere göre de İran savaşında Amerika envanterindeki Reaper dronların %25'ini kaybetti. Bu dronların bir kısmı düştü. Bir kısmının ise iletişim sistemindeki arızadan kaynaklı olarak düştüğü ifade ediliyor ki bu dronların maliyeti de taşıdığı silah sistemine göre 30-50 milyon dolar arasında değişiyor Buse.
1: Begüm Dönmezer sözü dinledik. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış var. Yahudi yerleşimciler son olarak 3 Filistinli ailenin evini ablukaya aldı. Dışarı çıkamayan ailelerin yiyeceklerinin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.
3: Filistinli ailelerin evlerine koşattılar. Ailelerin evlerinden çıkmalarına izin vermediler. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Nablus kenti yakınlarındaki Kusra'da 3 Filistinli ailenin evini koşatmaya aldılar. Eve giden yolları da kapattılar. Yahudi yerleşimciler taş atarak ve sözlü tacizde bulunarak Filistinli ailelerin evlerinden çıkmasına engel oluyor. Ailelerin elektrik ve sularının kesildiği ve yiyeceklerinin azaldığı belirtiliyor. Evlerin çevresine çadır kuran Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. Yahudi yerleşimcilerle askerler arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. Askerler daha sonra bölgeden çekildi. Yahudi yerleşimcilerin bu şekilde Filistinli ailelerin evlerine el koymaya çalıştıklarına dikkat çekiliyor. Ocak 2023'ten beri Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 6390 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın başından beri de yarısı çocuk 3800 Filistinli evlerinden oldu. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı.
1: İsrail'in katılımı nedeniyle boykot edilen Eurovizyon'da kurallar değişti. Avrupa Yayın Birliği savaştaki ülkelerin yarışmaya ev sahipliği yapabilmesine karşı kuralları değiştirdi.
4: Gazze'de soykırım yapan İsrail'in katılımı nedeniyle boykot tartışmalarının gölgesinde kalan Eurovizyon şarkı yarışması yeniden gündemde. Avrupa Yayın Birliği yarışmanın kurallarını güncelledi. Yarışmada birinci gelen ülkeler ertesi yıl yapılan organizasyona ev sahipliği yapıyordu. Yeni kurallara göre artık yarışmayı kazanan ülkeler savaş ya da ciddi bir güvenlik tehdidi altındaysa organizasyona ev sahipliği yapamayacak. Ev sahipliği başka bir ülkeye devredilecek. Bunun bir örneği daha önce Ukrayna'da yaşandı. Ukrayna 2022'de Eurovizyon'u kazandı ancak Rusya'nın işgali nedeniyle 2023'te yarışmaya ev sahipliği yapamadı. Eurovizyon Ukrayna adına İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlendi. Bu yılki Eurovizyon'da İsrail'in katılımını protesto eden 5 ülke tarafından boykot edilmişti. İsrail 2 yıldır birinciliğin eşiğine gelerek ikinci oldu. Avrupa Yayıncılar Birliği direktörü kararın üye ülkelerin geri dönüşleri üzerine alındığını aktardı. Bir kural değişikliği de katılım yaşıyla ilgili. Yarışmacıların ilk provalarının yapıldığı gün en az 18 yaşında olması şartı getirildi. Yaş sınırı daha önce 16'ydı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Süper Lig'e yükselen 3 takımın yönetici ve sporcularını kabul etti. Erdoğan'ın kabulde verdiği mesajlara bakacağız şimdi.
5: Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli mesajlar verdi. Kupa kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Ancak hiçbir kupanın barış ve huzurdan kıymetli olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın sporculara ve tribünlere bir çağrısı da vardı.
5: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
6: Süper Lig'in 3 yeni takımı Ahmetspor, Erzurumspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün yöneticileri ve sporcuları Beştepe'deydi. Erdoğan mesajlarını o kabulde verdi. Bölgede yaşananları hatırlatan Erdoğan, huzur ve barışın önemine dikkat çekti.
5: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor.
6: Kabulde Süper Lig'in 3 yeni takımı Cumhurbaşkanı'na forma hediye etti.
1: Futbolda gündem çok yoğun. Temsilcimiz Beşiktaş Çek ekibi Hradec Kralove'yi eleyerek adını Avrupa Ligi'ne playoff turlarına yazdırdı. Trendyol Süper Lig'de ise geri sayım sona erdi. Yarın son şampiyon Galatasaray ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile açılışı yapacak. Aynı zamanda ülkemiz adına önemli bir transfer sezonu geçiyor. Süper Lig yıldızlar geçidine sahne oluyor diyebiliriz. Bu bütün konuları futbol yorumcusu Semih Duras ile değerlendireceğiz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler.
1: Şimdi ilk maçtan avantajlı dönem Beşiktaş'la başlayalım. İkinci maçta da hata yapmadı ve Avrupa Ligi playofflarında rakibi Kauno Žalgiris oldu. Beşiktaş nasıl bir oyun sergiledi bugün sahada, dinleyelim hemen.
7: Evet, beklenti biraz daha farklı bir galibiyetti ama sezon başında bunlar kolay değildir. İtalyan hocanın vurguladığı gibi bu takımın hazır olması için belki de 1-2 aylık bir süre gerekiyor. Taraftar harikaydı. Vlahovic transferi sonrasında tribünler çok doluydu. 1-0'lık galibiyet geldi. Bu tur için yeterli oldu. Çenli'nin performans dikkat çekiciydi. Attığı gol çok değerli. Geniş bir alanı önce sol ayakla top taşıyarak geçti, ardından sağ ayakla bitirmeyi başardı. Şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi Çenli'nin performans durumuydu. Bu maçın ardından planlamalarda Çenli kendi yerini sağlamlaştırmış gibi gözüküyor. Beşiktaş oyun olarak gayet iyiydi ve Žalgiris maçında zorlanmasını hiç beklemiyoruz. Bu sezon 4 takımla birden Avrupa'da olacağız. Bu çok kıymetli. Ligde hem şampiyonluk yarışı olacak hem de Avrupa'da 4 takımımız birden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor en iyisini ortaya koymaya çalışacaklar. Takımlar heyecan veriyorlar. Beşiktaş'ın da mücadele sonrasında Burak Elbi geçmesi ve ardından Žalgiris'le oynayacağı maçlara baktığımız zaman da sonuna kadar gidecek bir Beşiktaş görme ihtimalimiz çok yüksek gözüküyor.
1: Şimdi Trendyol Süper Lig yarın Galatasaray Çorum maçıyla başlayacak. Yeni sezona başlarken hangi takımlar önde gözüküyor? Kadrolara dair neler söylersiniz? Nasıl bir lig bekliyorsunuz bu sezon?
7: Bu sezon çok farklı bir Süper Lig göreceğiz. Geçmiş yıllarda her zaman dört büyükler olarak tabir ettiğimiz takımlar şampiyonluk hedefiyle başlıyorlardı ama bu kez daha farklı bir durum olacak. Şampiyonluk şansları ilk kez bu kadar yakın gözüküyor. Tüm takımlar %25 seviyesine yakın diyebiliriz. Elbette farklı bir takımda şampiyon olabilir ama bu dört takım bu sezona hazırlanırken çok iyi bir süreç geçirdiler. Trabzonspor özellikle oradan başlayabiliriz. Geçtiğimiz sezon sonunu getirememişti. Sorunları fark ettiler. Rotasyonu geliştirdiler. İlk 11'i geliştirdiler. Bütün eksiklerini tamamlayan bir Trabzonspor görüyoruz. Beşiktaş da geçtiğimiz yılın ardından bu sezon farklı bir yola girdi. Bir akıl olarak önce Önder Özen'i getirdiler. Ardından onun yapılanmasında Vincenzo Italiano'yu getirdiler. Kadro kalitesi de çok farklı bir yere gitti. Beşiktaş'ın geçmiş yıllarda Kasım ayında genellikle ligden koptuğunu, yarıştan kalamadığını görüyorduk. Bu sefer böyle olmayacak gibi gözüküyor. Son Vlahovic transferi de bize bunu gösteriyor. Fenerbahçe ise geçtiğimiz yılın ardından İsmail Kartal'la birlikte bir yapılanmaya gittiler. Yeni başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönmesiyle birlikte bu takımın tüm planlamasını şampiyonluk üzerine kurduğunu, bir yıllık anlaşmalarla Lukaku gibi isimleri getirdiğini görüyoruz. Galatasaray ise 4 yılın ezberiyle devam edecek. Onların hedefi 5. şampiyonluğu üst üste kazanmak olacak. Bunu tarihte başaran bir Süper Lig takımı olmadı. Bunu başarmak istiyorlar ama transferde biraz daha yavaş kalan Galatasaray görüyoruz. Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rekabet ortamında biraz daha ona yaklaştığını ve şampiyonluk için çok daha zor bir süreç görecek gibi gözüküyoruz.
1: Peki şimdi o transferlerden bahsetmişken işte Trabzon'da Salah transferi, Fenerbahçe'de Greenwood, Lukaku, Beşiktaş'ta Trossard, Vlahovic gibi isimler. Sizce ne gibi katkıları olacak bu isimlerin bu sezon?
7: Çok önemli transferler. Hepsi ayrı ayrı gol krallığında olabilecek isimler. Muhammed Salah'la başlarsak Muhammed Salah Trabzonspor'un seviyesini farklı bir seviyeye çıkartacak. Biraz da fırsat transferi diyebiliriz. Planlamada Trabzonspor sağ kanatta genç bir oyuncu bekliyordu. 10+4 golünden dolayı +4 bölgesinde 23 yaş altı oyuncu alabiliyorsunuz. Oraya genç isimler almak isteyen bir Trabzonspor görüyorduk. Prestiani gibi, Osorio gibi isimler beklenirken bir anda Salah fırsatı çıktı ve çok iyi bir transfer gerçekleşti. Bir diğer isim olarak Núñez bekleniyor Trabzonspor'da. Bunlar şampiyonla oynayabilecek bir takım ortaya çıkartacaktır diye düşünüyorum. Lukaku'ya devam edersek, Lukaku'nun bir sakatlık sorunu var ama oyuncunun karakter vurgusunu yaparak duyurdu Fenerbahçe. Şampiyonluk için gelen 1+1 anlaşma yapan, +1'i de şampiyon olursak devam edeceğiz şeklinde yapılandıran bir Fenerbahçe var. Diğer tarafta yapılan Greenwood transferi de Fenerbahçe için tam anlamıyla güç katacak bir transferdi. Peki. Beşiktaş da şu anki yapıyı biraz değiştirdiğinden dolayı Vlahovic'in fark yaratması olası gözüküyor.
1: Son olarak da Galatasaray, siz de söylediniz işte transfer sezonunun biraz sessiz ekibi ama onlar hangi noktalara yoğunlaşacak, hangi bölgelere yoğunlaşacak, bu noktada konuşulan isimler var mı? Yaklaşık 2 dakikalık bir süremiz kaldı, buyurun.
7: Evet, bundan sonra Galatasaray'ın transferde hızlanmasını bekliyoruz. Bugüne kadar çok oyuncu konuşuldu. Sanırım 90'dan fazla oyuncu konuştuk. Her oyuncu hakkında da analizler yapıyoruz ama şu ana kadar hiçbiri gerçekleşmedi. Leslie haricinde. Beklenti 10 numara transferin gerçekleşmesi olacak. 10 numara bölgesine 2. santrfora ve 3. santrfora transfer bekliyoruz. Stoper bölgesine de bir transfer bekliyoruz. Galatasaray geçen sezon rotasyonun zayıf olduğunu fark etti. Sezonun sonunu zor getirdiler. Bu kez rotasyonun geliştirilmesi gerekiyordu. Bunu yapmadı Galatasaray ama özellikle kalan bölümde 3 haftalık bir zaman kaldı transferin kapanmasına. Bu bölümde forvet eklemesi, sol kanat eklemesi, orta saha ve 10 numara eklemesiyle stoper eklemesini yapmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Taraftarın ciddi bir talebi var Dursun Özbek'ten, başkandan. Kalan bölümde mutlaka transferler gelecektir. Siz rahat olun diyor Dursun Özbek. Hedefin şampiyonluk olduğunu bir kez daha belirledi Galatasaray. Transferlerden ziyade oyuna odaklanacak bir Galatasaray göreceğiz gibi gözüküyor. Ama hiçbir zaman kolay işler değildir bu işler. 4 kez şampiyonluğun ardından 5'i almak hiç kolay olmadı. Tarihte bunu başaran olmadı. Okan Buruk burada çok büyük bir sınava girecek gibi gözüküyor. Eğer bunu da başarırsa tarihte kendi yerini daha da sağlamlaştırmış olacak.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Semih Duras bizlerle birlikteydi. Sporun gündemini, futbolun gündemini kendisiyle konuştuk. Teşekkür ederim biz de ve bugün yarını bu sohbetle noktalayacağız ama saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Cuma sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 derece iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece, İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının artık ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Gelin günün ilk saatinde, yeni günün yeni saatinde günün öne çıkanlarını özetleyerek de başlayalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Çiftçinin bu başlıklarda verdiği mesajlara bakacağız. Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu dün gün içinde. Giresun'da dereler taştı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba Ovası'nda ise yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü. Görüntüleri paylaşacağız. Ve konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı ama Temmuz'da tekrar geriledi. Konut satışlarında seyir ne olacak, ne bekleniyor, buna da bakacağız. Schengen vizesiyle ilgili şikayetler son yıllarda giderek arttı. Vize işinizi çözeriz diyen ama kanuna aykırı hareket eden yapılar ortaya çıktı. Çeşitli usulsüzlüklerde 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira para toplandığı anlaşıldı. Peki iş nasıl bu noktaya geldi? Ne gibi çözüm önerileri getirilebilir? Bu konuya dair uyarıları da ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair dün önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katılan Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleriyle de bir araya geldi.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Çiftçinin bu başlıklarda verdiği mesajlara bakacağız şimdi.
3: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
3: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
4: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı FETÖ'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
3: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
4: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
3: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
4: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, alımlarında İşkur üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
0: DEM Parti 5. olan Büyük Kongresini 6 Eylül'de yapacak. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan 20 Eylül'de yapılması planlanan olan kongre gününü öne almaya karar verdiklerini bildirdi. Doğan yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar öncesi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik iktidar partisinin çeyrek asırlık yürüyüşünü değerlendirdi. Bir partinin 25. yılına kavuşmasının çok müstesna bir şey olduğunu belirten Çelik, siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından AK Parti bir dünya markasıdır dedi.
5: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin mesajlar verdi. Anadolu Ajansı'na demeç veren Çelik, AK Parti'nin 25 yıllık birikimiyle bir marka haline dönüştüğünü söyledi.
5: 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük bedeller ödedi ve bu mücadeleyi hakkıyla verdi.
2: Çelik, AK Parti'nin siyasete girdiği günden bugüne başarılı olmasındaki en önemli nedenin milletten devlete doğru siyaset olduğunu da söyledi.
5: AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez partisi olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.
0: CHP Edirne Milletvekili

0: Pakistan'ın 79. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Resepsiyonda konuşan Yılmaz'ın gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
1: Ortak Savunma Anlaşması yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı. Anlaşmanın yalnızca savunma alanıyla sınırlı olmayacağını ifade etti.
1: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz.
2: Resepsiyonda konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yusuf Cüneyt de Türkiye-Pakistan ilişkilerine değindi.
3: Ne zaman Pakistan'dan bahsetsek aklı bir kelime geliyor. O da Türkiye. İki ülke zamanın sınavından geçti. Ve inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ilişkilerimiz ihtiyaca değil, dini yakınlık ve dostluğa dayanıyor.
2: Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile düzenlediği basın toplantısında Mekke İttifakı'na ilişkin konuştu. Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur dedi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın ardından ikinci durağı Mısır'da. Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katıldı. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir araya geldi. Mekke İttifakı iki bakanın da gündemindeydi. Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
4: Cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur.
2: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı. İsrail'in sadece bölgeyi değil, uluslararası toplumun provoke ettiğini söyledi.
4: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür.
2: Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiğinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeye tartıştığını iletti. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmadı ancak gizli servis işi şansa bırakmadı. Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle vurulabileceği ihtimali üzerine son dakika yapılan planla gizlice uçak değiştirdi.
5: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat, NATO zirvesinin son günü yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar

0: vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump, özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catering kamyonuna geçti. Genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakta Ankara'dan ayrıldı. Air Force One'sa Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkinler, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehditin sıcak uçak motorlarına hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi, Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesi için belirlenen 30 Eylül tarihinin kesin ve geri döndürülemez olduğunu açıkladı. Zeydi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Brett Cooper'la görüşmesinde 1 Ekim'in Irak'ın devlet yapısında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Irak Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Irak'ın 1 Ekim itibarıyla her türlü yabancı askeri varlıktan arınmış olacağı aktarıldı. Açıklamada Zeydi'nin geçen ayki Washington ziyaretinde uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata varıldığı belirtildi. Şam ve Moskova arasında üslerin geleceğine dair mutabakata varılmasının ardından Tartus limanına ilk gemiler ulaştı.
2: Rusya ile Suriye üslerin geleceği hakkında anlaştı. Tartus limanına ilk buğday ve çimento malzemesi ulaştı. Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus limanının 4 numaralı rıhtımı sivil faaliyetlere başladı. Arka arkaya iki geminin limana yanaşmasıyla gemilerdeki yükler boşaltıldı. Sevkiyatlar Rusya ile Suriye'nin Tartus'taki Rus üssüyle Hmeymin hava üssünün geleceği konusunda anlaşmaya varmasından 2 gün sonra gerçekleşti. İki ülke arasındaki mütabakata dair açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Anlaşma kapsamında Suriye kıyılarındaki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi süreci başlatılacak. Sivil tesislerin yönetimi Suriye'ye devredilecek. Bunlar arasında Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımda bulunuyor. Mütabakat kapsamında Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin ise Suriye Ortak Eğitim ve Tatbikat Merkezlerine dönüştürüleceği belirtiliyor. Dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlenmiş durumda. Rusya 2015'te Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuştu. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.
1: Uzak Doğu turunu sürdüren Rusya Devlet Başkanı Putin, başkanlık görevi süresince ilk kez Kuril Adaları'na gitti. Rusya'nın kontrolünde olan ama Japonya sınırları içinde bulunan adalar iki ülke arasında gerilme yol açıyor. Japonya'dan Putin'in ziyaretine tepki gecikmedi. Ayrıntıları Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır aktaracak bizlere. Ümit merhaba, neler aktaracaksın? Bu konu hakkında şimdi genel olarak bir gerilim olduğunun bilgisini biz de paylaştık. Bu daha yüksek bir gerilime de sebebiyet verir mi?
3: Evet, Kuril Adaları meselesi Rusya ve Japonya arasında tarihsel bir mesele ve çözülemeyen mesele. Ve bugünlerde bu problem tekrar ön plana çıkmaya başladı. Neden? Çünkü Putin bu hafta içi bir uzak doğu turuna çıkmış durumda ve bu uzak turu kapsamında Güney Sahalinde Pasifik filosuna bir ziyaret gerçekleştirdi ve tatbikatlarına katıldı. Tabii bu uzak doğu turundaki en önemli noktalardan bir tanesi Kuril Adası konusu. Çünkü Putin devlet başkanlığı süresince ilk defa Kuril Adalarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve tabii bu en güneydeki adalardan bir tanesi olan İturup Adası'na gitti ve burada bir takım ziyaretlerde bulundu. Tabii bu adaları önemli kılan nokta şu, Kuril Adaları 2. Dünya Savaşı'na kadar Japonya'nın topraklarıydı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın kaybetmesinden sonra 1945'te Stalin döneminde Sovyetler Birliği egemenliğine geçti ve o dönemden beri iki taraf arasında ihtilaf, her ne kadar 1956 yılında Sovyet ve Japon ortak bildirisi yayınlansa da iki taraf arasında bir barış anlaşması imzalanmadı ve o zamandan beri Japonya tarafı buranın Kuril Adaları'nın Japon toprağı olduğunu iddia ediyor. Rusya tarafı ise 1945'ten itibaren buranın egemenliğinin Rusya'ya geçtiğini söylüyor ve bu bir sorun olmaya da devam ediyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak müzakereler de oldu Japonya ve Rusya arasında. Özellikle öldürülen Japonya Başbakanı Abe döneminde Abe ve Putin arasında birçok defa görüşmeler gerçekleşti. Fakat bu görüşmeler sonuçsuz kaldı ve bundan dolayı da her iki tarafta bir barış antlaşması imzalayamadı. Hatta hukuki açıdan baktığımız zaman da bir bakıma savaş durumunu da olduğunu da söyleyebiliriz iki taraf arasında. Ve bu ziyaret özellikle ne anlama geliyor? Bir bakıma Putin Kuril Adalarına ilk defa ziyaret gerçekleştirerek burada bir sembolik mesaj vermiş oluyor ve Rusya'nın bu adalar üzerindeki egemenliğini göstermiş oluyor. Tabii bu ziyarete Japonya'dan çok büyük tepki geldi ve Japonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında hem sert bir şekilde kınadı hem de Kuril Adaları'nın hem tarihsel hem de uluslararası hukuk açısından Japonya toprağı olduğunu söyledi. Hatta açıklamasında kuzey toprakları olarak nitelendirmekte. Çünkü Japonya Kuril Adaları'nı kuzey toprakları olarak nitelendiriyor ve bu adalar Japonya açısından manevi bir öneme sahip. Hatta Japonya Başbakanı'nın da yeni bir açıklaması oldu ve Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesinin Japon halkını incittiğini, bu ziyaretin kabul edilemez olduğunu ve bu ziyaretle beraber Japon toplumunda Rusya karşıtı hissiyatın daha fazla yoğunlaştığını belirtti ve özellikle bu ziyaretin Japonya-Rusya arasındaki ilişkileri tekrar restore etmeyi daha fazla imkansız kıldığını söyledi. Şunu söyleyebilirim sonuç olarak, Kuril Adaları tarihsel bir problem ve Japonya ve Rusya arasında Putin'in ziyaretinden sonra bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmış durumda.
1: Ümit Nazmi Hazır'ı dinledik. Evet, bu gerilime dair ve tabii sebebine dair bilgileri bizlerle paylaştı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak hububat gemilerine saldırılarını küresel gıda fiyatlarında artışa yol açmasından endişe ediliyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dünya ile bağlantısını sağlayan Odessa Limanı'na giriş ve çıkışlar fiilen durdu. Odessa Limanı'nın hasat mevsiminde fiilen kapanmasının küresel gıda zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
4: Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığı zamanlarda da Karadeniz'de böyle bir çatışma yükseldiği zaman hatırlayacağınız üzere 2022 yılının yaz aylarında ne olmuştu? Türkiye'nin girişimiyle ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde Rusya ile Ukrayna arasında bir tahıl koridoru anlaşmasına varılmıştı. Türkiye'nin de hakemliğinde olacak şekilde. Fakat 2023 yazında Rusya bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Ukrayna'yı bu anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Ve daha sonraki yıllarda, yani o dönemden bu anlaşmanın süresinin sona ermesinden bu yana da 3 yıl daha geçti. Ve özellikle bu son 6 aydır Karadeniz'de gerilim epey yükselmiş durumda. Bir ara Ukrayna şunu söylüyordu: biz artık kendi limanlarımızın güvenliğini kendimiz sağlıyoruz. Rus savaş gemileri bizim limanlarımıza yaklaşamıyor diyordu. O dönemde İHA savaşları bu kadar gelişmemişti. Yani Rus savaş gemilerini Ukrayna limanlarından uzak tuttuklarını söylüyorlardı. Ukrayna'nın İHA ve insansız deniz aracı İDA saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da daha sonra İHA saldırılarını ve füze saldırılarını arttırdı ve dolayısıyla şu anda Ukrayna'nın dış dünyaya açılan başlıca limanı olan Odessa Limanı ve Odessa ilinde bulunan ayrıca Çernomorsk Limanı, İzmail Limanı ve yine Nikolayev'de bulunan Ochakov Limanı, yani Ukrayna'nın başlıca limanları son aylarda Rusya'nın çok ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla buralardan giriş çıkış durdu artık. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da sürekli olarak Rusya'nın Karadeniz limanlarını hedef alıyor ve diğer taraftan da ayrıca Azak Denizi'ndeki limanları hedef alıyor. Azak Denizi'nin az bir kısmı eskiden de Rus toprağıydı, fakat geri kalan kısmı Rusya'nın bu savaş sırasında işgal ettiği yerler. Dolayısıyla şu anda Azak Denizi'nin kontrolü tamamen Rusların elinde. Fakat bundan da ötede Azak Denizi'nin bir başka önemi var. Azak Denizi aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış dünyaya açıldığı yerler. Dolayısıyla Azak Denizi'nin sürekli olarak bombardıman edilmesi Kazakistan ve Azerbaycan'ın da dış dünyaya ticaretini olumsuz etkiliyor. Ve Kazakistan da bu arada bir diğer tahıl ihracatçısı olan ülke ve Rus limanlarının bu şekilde bombardıman altında olması tabii Rusya'nın da ihracatını olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta da şu, Ukrayna'nın tahıl ihracatını tabii olumsuz etkileyen bir limanların kapanması. Bunun dışında da ayrıca tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden Ukrayna'da bazıları Rus işgali altındaki bölgelerde kaldı. Bazıları ise savaş alanına yakın yerlerde bulunuyor. Tabii bütün bu şartlar altında, yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın şiddetinin artması ve savaşın uzaması demek Türkiye'nin de söylediği üzere Karadeniz'de gerilimin artması demek ve bu da dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi demek. Türkiye bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir tahıl koridoru anlaşması için girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
1: Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor, kuruyor. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonuysa gelmek bilmiyor.
2: Birkaç ay öncesine kadar çimle kaplı topraklar kuruyup çatlıyor. Hayvanlar içecek su bulamıyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'ye geçen ay Temmuz ayı ortalamasının %7'si kadar yağış düştü. Ülke bu yaz 5. kez aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Aşırı sıcak ve yağış azlığı İngiltere'ye 190 yılın en büyük kuraklığını getirdi. Burası da İtalya. Po Nehri'nin sularının çekilmesiyle çeltik tarlaları kurudu. Çiftçiler ürünlerini tamamen kaybetmemek için erken hasada başladı. Orta ve Doğu Avrupa'da da aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle nehirler çekiliyor. Tuna'da, Ren'de, Vistül'de su seviyesi ciddi oranda azaldı. Polonya'nın başkenti Varşova'nın ortasından geçen Vistül Nehri de bugüne kadarki en düşük seviyesinde. Macaristan, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi çok düşünce tek nükleer santralini kapatmak zorunda kalmıştı. Romanya da aynı adımı attı. Nükleer santraldeki iki reaktörden ikincisini de devre dışı bıraktı. Kuraklık sürerken Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Kıta genelinde 135 milyondan fazla kişi 35 derecenin üzerini gördü. Aşırı sıcak özellikle İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'da hissedildi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ulusal Su Kurulu toplantısının açılışında konuştu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden birine ulaştığını söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %72 olduğunu bildirdi.
5: 2025 su yılı yağışlarda yaşanan %26'lık azalmayla son 52 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. 2026 su yılında ise ülkemiz genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının yaklaşık %30 üzerinde seyrediyor. Son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden de birini yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde %43 civarında olan aktif baraj doluluk oranımız bugün %72 seviyesinde. Elbette bu tablo ülkemiz açısından son derece sevindirici. Ancak bu kez de bazı şehirlerimizde taşkın ve sellerle karşı karşıya kaldık. Su ayak izi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzalarında çalışmalarımızı tamamladık. 2030 yılına kadar hedefimiz bütün havzalarımızda bu çalışmaların tamamlanmış olmasıdır.
1: Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Dün Giresun'da dereler taştı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba Ovası'nda ise yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
6: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Bu görüntülerde Samsun'dan. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
7: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsam ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
8: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
6: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
1: Giresun'da dün dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış, anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği, piknik sonrası İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi.
0: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu, bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
9: Dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
0: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
1: Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü, Zile ilçesindeki bağ evinde yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandığı hastaneye giden Kökçü, Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadınlara yönelik şiddet olayları Türkiye gündeminde sürekli ilk sıralarda. Yaşanan bu kötü olaylarda şiddet önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı ünvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
10: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikte tehdit mesajları yolladı.
11: Hasta la vista, baby.
10: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
11: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
10: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
1: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda artış devam ediyor.
0: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2.120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
1: 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu.
2: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk 2 sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2.991.536.000 lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2.502.027.000 lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830.795.000 lirayla Rahmi Koç yer alırken, onu 676.261.000 lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70.394.682.000 lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22.908.019.000 lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu. 20.077.000.000 lirayla Garanti Bankası dördüncü oldu.
1: Miras kalan arsa ev satışı sorunlara yol açabiliyordu. Süreç mahkemeye taşınabiliyordu. Yeni düzenlemeyle mirasçılar ortaklarına son vermek için isterlerse satış ilk önce aile içine yapılabilecek.
2: Emlak alanında iki önemli düzenlemeye gidildi. Miras kalan taşınmazın aile içinde satılması süreci sorunlara yol açabiliyor. Satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyor. Davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı. Bundan böyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat ekspertiz tarafından belirlenecek.
12: İçer İflas Kanunu'nda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler.
2: Başka bir düzenleme ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapıldı. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı yetki alınan konutlar için istisna getirdi.
12: İlanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmasını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek.
1: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig hasretini bitirecek. Diyarbakır Stadyumu 16 Ağustos Pazar günü oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Maçın biletleri tükendi. Stadyumdaki hazırlıklar da son aşamada.
2: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.
13: Diyarbakır'ın 16 yıllık Süper Lig hasreti bu pazar oynanacak Ahmetspor Erzurumspor karşılaşmasıyla sona eriyor. Şu anda Diyarbakır Stadyumundayız ve 33 bin kişilik stadyumda bütün biletler satılmış durumda.
2: Sezon biter bitmez Diyarbakır Stadyumunda çalışma başlatıldı. Saha zemini ve turnikeler yenilendi, loca sayısı artırıldı, tribünlerdeki koltuklar değiştirildi.
14: Hekimlerimizde hiçbir problemimiz yok. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi oldu. Misafir tribün yeri kötüydü. Onu tam karşı zıt tarafa aldık. Yeni turnike sistemleriyle. Sistemlerimiz tamamen yenilendi. İnternet ağları yenilendi. Son eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. İnşallah Diyarbakır Stadyumu seyircilerin daha iyi izleyebileceği bir sezona hazır.
2: Diyarbakır'da zaman zaman 40-45 dereceyi bulan sıcağa karşı da önlem alındı. Saha zemininin korunması için perdeleme sistemi kuruldu.
14: Perdeler son maç gününden bir gün önce kaldırılacak. Biliyorsunuz Diyarbakır çok sıcak değil. Sıcaklık dolayısıyla perdeleme sistemi yapılıyor ve onunla, o sistemden dolayı 45 derece ise bile sıcaklık 28-30 derecelere iniyor.
2: Ahmetspor Erzurumspor karşılaşmasını izlemek için sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden de birçok kişi şehre gidecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktığı maçı Diyarbakır'daki stadyumda izleyecek. Stadyum çalışmalar tamamlandığında Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale gelmiş olacak.
1: NBA'in en büyük markalarından Los Angeles Lakers rekor bedelle el değiştiriyor. Basketbolun efsanelerine ev sahipliği yapan takım 12,5 milyar dolarlık fiyatıyla tarihin en pahalı kulübü olacak.
15: Los Angeles Lakers şimdi de spor ekonomisinin zirvesine çıkıyor. Geçmişte Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve LeBron James gibi yıldızların formasını giydiği kulüp 12,5 milyar dolara satılıyor. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi John Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger, Lakers için rekor ücreti ödemeyi kabul etti. İkili kulübün çoğunluk hissesini bir yıl önce 10 milyar dolara satın alan Mark Walter'la anlaştı. 1947'de kurulan kulüp, başarıları ve renkli atmosferi ile basketbolun en parlak sahnelerinden birine dönüştü. 32 kez NBA finali oynayan Los Angeles Lakers, 17 şampiyonlukla 18 kez zirveye çıkan Boston Celtics'in ardından en çok şampiyonluk kazanan ikinci takım.
1: Sırada kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlediğimiz bir tur var.
16: Atatürk Kültür Merkezi yaz akşamlarını sinemayla buluşturuyor. 14 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek açık hava gösterimlerinde La La Land'den Interstellar'a, The Dark Knight'dan Kelebeğin Rüyası'na farklı türlerden filmler izleyiciyle buluşacak. Tüm gösterimler saat 20'de başlayacak.

0: Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Rod Stewart, sağlık sorunları nedeniyle yakın zamanda vermeyi planladığı tüm konserleri iptal etti. Kalp operasyonu geçiren 81 yaşındaki sanatçı, doktorlarının tavsiyesi üzerine en az 4 hafta boyunca sahneye çıkamayacak. Bir ay önce sahnede rahatsızlanan Grammy ödüllü müzisyen, sağlık sorunlarına rağmen emekli olmayı planlamadığını açıklamıştı. The Office dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Lucy Davis, 4. evre meme kanserine yakalandığını duyurdu. Teşhisin 1,5 yıl önce konulduğunu belirten 53 yaşındaki oyuncu, hastalığın kemiklerine yayıldığını ve kemoterapi için geç kalındığını açıkladı. Davis yaptığı paylaşımda, "Hayatımın geri kalanını dolu dolu yaşamaya çalışıyorum," dedi.
1: Schengen vizesiyle ilgili şikayetler son yıllarda giderek arttı. Adeta kronik bir sorun haline geldi. Tabii hal böyle olunca dolandırıcılık da başladı. Vize işinizi çözeriz diyen ama kanuna aykırı hareket eden yapılar ortaya çıktı. Çeşitli usulsüzlüklerle 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira toplandığı anlaşıldı. Haberlerde aktardık ve bu sadece son 2 yılda tespit edilen sayı. Peki neden iş bu noktaya geldi? Ne gibi çözüm önerileri getirdi? Bu konuya bir parantez açacağız şimdi ve bu parantezle de noktalayacağız ama saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
2: Üç aydır Fransa'dan randevu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Vize merkezlerini aradığımda yaklaşık 450 euro vize ücreti söylüyorlar. Ben kendim açıkça konuştum bir tanesiyle. Botla alıp mı satıyorsunuz? O yüzden bu kadar yüksek diye. Çünkü kendiniz başvurduğunuz zaman yaklaşık toplam bedel, hizmet bedeli 100-120 euro civarında bir şey oluyor. Arada ciddi bir fark var. Bu şekilde 450-500 liraya satmaya devam ediyorlar. Ben hala kendim için almaya çalışıyorum. Hala yer yok yalnız.
3: Bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlarla randevu kotaları doldurulup başvuru sahipleri tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Kimileri ise bekletildiğini veya dolandırıldığını anlatıyor.
4: Randevu aldım, giriş yaptım bilgisayara. Ondan sonra baktım, randevu aldı dedi ki 2 gün sonra haber vereceğiz dediler. Bekledik vermediler, ben de iptal ettim.
2: İnternetten bulduğum bir aracı firma bir küçük dolandırmıştı bizi. Vize bedelini IBAN'a yatırmamı söyledi. Ben de cahillik yatırdım, gitti.
5: Schengen vizesi almak başlı başına bir dert haline gelebiliyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere gitmek istediğiniz zaman tüm evrakları eksiksiz, hatasız bir şekilde doldursanız da red yanıtıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu anlamda ortalama oran %14'leri, %15'leri işaret ediyor. Ancak son dönemde asıl sorun Schengen vizesi alabilmekten öte Schengen randevusu bulabilmek. Çünkü bazı konsolosluklar günler, haftalar, hatta aylar sonrasına randevu verebiliyor. Uzun bekleme süreleri oluşuyor. İşte dolandırıcılar da burada devreye giriyor. O yüzden biz size kesin randevu ayarlarız veya kesin vize çıkartırız diyen kişiler, yapılar oluyorsa bu kişilerden, bu yapılardan uzak durmak gerekiyor.
3: Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor. Bu kuruluşlar aslında bir uzmanlık hizmeti veriyor. İstenilen belgelerin konsolosluklara hatasız teslim edilmesini sağlıyorlar. Vize ile ilgili herhangi bir garanti verme yetkileri yok.
6: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Tabii ki başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız, randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
3: Acil durumlar dışında başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
6: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
3: Suç şebekeleri sözde vize veya randevu garantisi verebilmek için konsoloslukların veya aracı kurumların online randevu sitelerine girerek sistemi bloke ediyorlar. Bot hesapları kullanıyorlar.
7: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
3: Randevu kotaları doldurulunca zanlılar bu sefer zaman kaybetmek istemeyen başvuru sahiplerine ulaşıyor. Ancak hizmet, danışmanlık ücreti adı altında yüksek miktarda paralar isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada jandarma 6 ilde operasyon düzenledi. Zanlıların 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi. Sadece bir kişiden farklı gerekçelerle 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.
8: Randevu almak çok zor hale geldi. Ama bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada anladığım kadarıyla söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları bu sırf yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler.
3: Bir şüphelinin yetkili şirkete sızabilmek için teknoloji departmanına müdür yardımcısı olarak iş başvurusunda bulundu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı. Farklı yöntemlerin kullanıldığı da görülüyor.
8: Bazen davet mektubu gerekiyor bir vize alabilmek için. Bir yerden bir davet mektubu geliyor, ondan sonra 10 kişiye farklı farklı aynı davet mektubunu kullandırabiliyorlar. Bu yakalanana kadar da böyle gidiyor ama yakalanınca da bu sefer vatandaş durduk yerde bir de kara listeye girmiş oluyor.
3: Öte yandan Schengen vizesiyle ilgili sorunların kısa vadede çözülmesi kolay görünmüyor. Başvurularda daha dikkatli hareket etmek gerekiyor.
8: Tabii ki konsoloslukların resmen görevlendirdiği şirketler aracılığıyla bu başvurularını yapabilirler. Ama bireysel başvuru yapmalarını da ben tavsiye ederim. Yani çünkü sonuçta zaten çok fahiş fiyatlarla vize alabiliyoruz konsolosluklar. Maalesef Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği paralarla çevriliyor. Yani bu aslında hiç yapılmaması gereken bir hareket. Mücadeleyi bizlerin bu doğrultuda sürdürmesi gerekecek. En azından resmi olarak söz konusu ülkenin kabul ettiği vize ofisi tahmin ediyorum bu işler için şu anda en doğru adres olarak karşımıza çıkar.
5: Schengen çilesinin sona ermesi için öncelikle usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu bağlamda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte ise doğru bilgilendirmelerin, doğru uyarıların yapılması bir hayli önemli olacak. Diplomatik temaslar da bir yandan sürüyor. İşte tüm bu süreçlerin ardından herkesin ortak beklentisi daha hızlı, daha şeffaf ve daha sonuç odaklı bir vize sisteminin hayata geçirilebilmesi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğa takvimi. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Ağustos böceğinin yazları şarkı söyleyip tembellik yaptığı, kışında bu yüzden aç kaldığı masalının gerçek olmadığını bilirsiniz. Peki gerçek nasıl? Şöyle anlatalım. Ağustos böcekleri türüne göre ortalama 5 ila 17 yıl süren yaşamlarının neredeyse tamamını yer altında larva olarak geçirirler. Ve topraktaki sıcaklığın 18 dereceyi geçtiği bir yaz akşamında üremek için toplu olarak yer üstüne çıkarlar. Çıkar çıkmaz da hızla kabuk değiştirip şarkıya başlar, sonra çiftleşir, yumurtlar ve nihayet ölürler. İşte yer üstündeki hayatları bundan ibarettir ve sadece 1-1,5 ay sürer. Onlar ölürken yumurtadan çıkan yavrular yere düşer ve toprağa kazarak altına saklanırlar. Ta ki yıllar sonra yer üstüne çıkacakları güne kadar larva olarak yer altında yaşarlar. Ağustos böceğinin yaşam döngüsü böyle sürer gider. Yani Ağustos böcekleri masaldakinin aksine çok çalışsalar bile kışı göremezler.
10: Doğa takvimi.
12: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Ankara 30 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. 35-37 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Antalya ise 39 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Hava durumu.
13: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
14: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katılan Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleriyle de bir araya geldi.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
3: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
4: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üst bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de bilgiler paylaştı.
3: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
4: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
0: MHP süreç yasasının kabulünden sonra terörsüz Türkiye türküsü hazırladı. Kardeşlikten yüce büyük servet yok mesajı verilen türküyü ekranlarınıza getirelim şimdi.

0: Ve AK Parti 25. yaşını kutluyor. Başkent Millet Bahçesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik hakkında AK Parti yöneticileri de bilgi verdi.
1: AK Parti'nin Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Son durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş ve Ahmet Baha Öğütgen'le birlikte Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yerinde denetledi. 100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte drone ve mapping gösterileri de olacak.
2: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası. Bunun adına özel miting dedik. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik.
1: Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
3: Hem partimiz tarihi açısından hem de demokrasi tarihimiz açısından çok tarihi bir konuşmayı, bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah yarın kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
1: AK Parti 25. yılı etkinliğine özel madalyon hazırlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş bir daha basılacak. 25 yıla özel, yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini ve aynı zamanda önümüzdeki 10 yıllar boyunca siyasetimizin yol haritasını aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
1: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
5: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
1: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında

0: Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
0: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
1: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
0: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
1: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
2: Hem para politikasına verilen tepkiler.
3: 5 Ağustos'ta öldürülen Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalandı. Katilin firarda olduğu süre boyunca Nilda Müge Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldı. Hatta öldürdüğü kadının kabrine çiçek bıraktığı anlaşıldı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
4: %99 buraya gelecek diye bir anne hissi olarak biliyordum.
5: Öyle de oldu. Kızı Nilda Müge Şahin'i cinayete kurban veren anne Nilgün Şahin'in hissettiği gibi katil zanlısı mezarının yanı başında yakalandı. Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın da ifadesinde cinayeti işledikten sonra Bahçeköy mezarlığının etrafındaki ormanda saklandığını itiraf etti.
4: Her gün geliyoruz, çiçekler tazelenmiş, çiçekler yeni, mezar sulanmış. Yani bidonla su taşımış buraya.
5: Katil zanlısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
6: Adamlarla oturmuş sohbet etmiş ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış, içimiz birbirimizi ferahladı.
5: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
7: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim, silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
5: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı. Ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
4: O uzaklaştırma sadece bir kağıt. Başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık. Ertesi günü serbest bıraktılar.
8: Nasıl yapmış derken aynı şey benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum. Kadının değer verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
5: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ailesini tehdit eden iki kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Ancak aileye tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak baba Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi.
9: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
10: Silah fotoğrafı gönderdiler. Ölümle tehdit ettiler. Uzun zamandır tehdit edildiğini söyleyen Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş şikayetçi oldu.
11: Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
10: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezli 8 ilde dijital platformlardan örgütlenerek Kabayiş ailesinin hedef alındığı belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ancak tutuklamaların ardından da tehditler sona ermedi. Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğrafı yollandı.

0: Ayrıca şikayetini çek kurtul, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur diye mesaj gönderildi.
1: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
0: Tehditlerin aylardır sürdüğünü söyleyen Nizamettin Kabayış, emniyete giderek şikayetçi oldu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast ziminde yer alan FETÖ'cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe ile gizli yazışmaları ortaya çıktı. İki kardeşin ortak mail hesabı üzerinden görüştükleri belirlendi. Mimar ablanın sahte kimlik hazırlığında olduğu, kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı saptandı.
3: Kardeşimi arabayla aldık, dağlık bir araziye bıraktık. Babam ihtiyaçları için para vermiş olabilir. Her şeyimi kardeşimi korumak için yaptım. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası, kardeşine yardım ettiğini bu sözlerde itiraf etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta yakalanmıştı. Karatepe'nin 10 yıllık firarında en büyük destekçisi olan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklanmıştı. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, "Temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar" yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
4: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye bıraktık.
3: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik kameraları konusunda sürekli uyardığı tespit edildi.
2: İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altın görünümü vermekle suçlandı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının da taklit edildiği öne sürüldü.
5: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. Sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünler de taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı.
6: 3, 4, 5.
5: Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
7: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor, ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
8: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Bu anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altın ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse bu gram altını basamaz diye bir kanun var ama buna uymuyorlar rafineri olarak. Arkasına sertifikasını koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
5: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini, aksi halde hukuki işlem başlatılacağına yönelik ihtarname çektiği, ancak bu uyarının dikkate alınmadığı da belirtildi. MASAK raporlarında da 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu. Sanıklar zaman zaman demo ürünler kullanıldığını savundu. Bazı ürünlerin ise 2023'teki ilgili mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini öne sürdü. 7 sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezaları istendi.
2: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış var. Yahudi yerleşimciler son olarak 3 Filistinli ailenin evini ablukaya aldı. Dışarı çıkamayan ailelerin yiyeceklerinin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.
3: Filistinli ailelerin evlerini koşattılar. Ailelerin evlerinden çıkmalarına izin vermediler. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Nablus kenti yakınlarındaki Kusra'da 3 Filistinli ailenin evini kuşatmaya aldılar. Eve giden yolları da kapattılar. Yahudi yerleşimciler taş atarak ve sözlü tacizde bulunarak Filistinli ailelerin evlerinden çıkmasına engel oluyor. Ailelerin elektrik ve sularının kesildiği ve yiyeceklerinin azaldığı belirtiliyor. Evlerin çevresine çadır kuran Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. Yahudi yerleşimcilerle askerler arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. Askerler daha sonra bölgeden çekildi. Yahudi yerleşimcilerin bu şekilde Filistinli ailelerin evlerine el koymaya çalıştıklarına dikkat çekiliyor. Ocak 2023'ten beri Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 6390 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın başından beri de yarısı çocuk 3800 Filistinli evlerinden oldu. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı.
2: İsrail'in katılımı nedeniyle boykot edilen Eurovision'da kurallar değişti. Avrupa Yayın Birliği savaştaki ülkelerin yarışmaya ev sahipliği yapabilmesine karşı kuralları değiştirdi.
4: Gazze'de soykırım yapan İsrail'in katılımı nedeniyle boykot tartışmalarının gölgesinde kalan Eurovision şarkı yarışması yeniden gündemde. Avrupa Yayın Birliği yarışmanın kurallarını güncelledi. Yarışmada birinci gelen ülkeler ertesi yıl yapılan organizasyona ev sahipliği yapıyordu. Yeni kurallara göre artık yarışmayı kazanan ülkeler savaş ya da ciddi bir güvenlik tehdidi altındaysa organizasyona ev sahipliği yapamayacak. Ev sahipliği başka bir ülkeye devredilecek. Bunun bir örneği daha önce Ukrayna'da yaşandı. Ukrayna 2022'de Eurovision'u kazandı ancak Rusya'nın işgali nedeniyle 2023'te yarışmaya ev sahipliği yapamadı. Eurovision Ukrayna adına İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlendi. Bu yılki Eurovision'da İsrail'in katılımını protesto eden 5 ülke tarafından boykot edilmişti. İsrail 2 yıldır birinciliğin eşiğine gelerek ikinci oldu. Avrupa Yayıncılar Birliği direktörü kararın üye ülkelerin geri dönüşleri üzerine alındığını aktardı. Bir kural değişikliği de katılım yaşı ile ilgili. Yarışmacıların ilk provalarının yapıldığı gün en az 18 yaşında olması şartı getirildi. Yaş sınırı daha önce 16'ydı.
2: Artan akaryakıt fiyatlarına karşı önlem alındı. Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı. Motorinin litresi 9 liradan fazla ucuzladı.
3: Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı, indirim fiyata yansıtıldı. Motorinin litresi Temmuz başında İstanbul'da 64 lira 50 kuruştan satılıyordu. Körfez'de çatışmaların tekrar başlamasıyla önce petrol fiyatı yükseldi, ardından akaryakıtta zam üstüne zam geldi. Fiyat bu süreçte 80 lirayı geçti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV sıfırlandı. Akaryakıt şirketleri fiyatı 9 lira 25 kuruş düşürdü.
9: 1 litre motorinde 7 lira 74 68 seviyesinde bir ÖTV tutarı vardı. Bugün sıfırlanmış oldu. Bu tutardan ÖTV tutarı üzerinden de %20 KDV hesaplanıyordu. Dolayısıyla 0 lira olduğu için artık ÖTV bunun üzerinden KDV de hesaplanmayacak.
3: Ağustos ayı sonuna kadar motorinde ÖTV 0 olacak. Ardından her ay 3 lira artacak. Yani motorun fiyatı kademeli şekilde yükseltilecek. Yeni yıldan itibaren 13 lira 90 kuruşluk ÖTV geri gelmiş olacak.
9: Benzin ve LPG'de eşel mobil sistemi devam ediyor. Sadece motorun için kaldırılmış oldu.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kararı sosyal medyadan değerlendirdi. Atılan adımın amacının enflasyon baskısını azaltmak olduğunu söyledi.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyelerin altyapı çalışmalarına destek olmak için finansman paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında dirençli şehirler programında konuştu.
10: Asya Kalkınma Bankası ve işte diğer çözüm ortaklarımızla birlikte yaklaşık 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
3: Belediyelerin çevre altyapısı ve sürdürülebilirlik çalışmaları için yeni finansman desteği yolda. Destek paketini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, COP31 yolunda iklim dirençli şehirler, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programında konuştu.
10: Şu net, kentsel dirençlilik afet yönetimiyle iklim değişikliğini ayırmaz. Aynı vizyonun parçası olarak görür. Bunun için de dirençli şehirleri COP31'de ana başlıklarımızdan biri haline getirdik.
3: Bakan kurum 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11'inden edindikleri tecrübelerle hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konutlarda şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. COP31 eylem gündemini temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, sıfır atık gibi toplam 10 başlık üzerinden belirlediklerini söyledi.
10: Hedefimiz çok açık ve net. Her şart altında, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız.
3: Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor ancak çalışmalar sırasında ciddi aksaklıklar da yaşanabiliyor. Özellikle bitişik nizam apartmanlar risk altında. Son örnek Bahçeli Evler'den. Yıkımı süren binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayanların tekrar evlerine dönebilmesi bu haliyle çok zor görünüyor.
5: Altı katlı yapı kentsel dönüşüme girdi. İş makineleri çalışmaya başladı. Ancak çalışmalar beklendiği gibi ilerlemedi. Binadan kopan parçalar metrelerce ileri savruldu. Çevredeki iki apartmandan birinde ufak çaplı hasar oluştu. Diğerinde ise durum farklı. Apartman bitişikteydi. Duvarlar yıkıldı, her yer moloz yığınlarıyla doldu. Hatta kirişler zarar gördü. Daire sakinleri belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.
11: Bu noktada bulunan apartmanın yıkım çalışması sırasında bina aniden yanındaki apartmanın üstüne devrildi. Binada ciddi hasar oluşurken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Uzman incelemesinden sonra binada yaşama devam edilip edilmeyeceğine net bir karar verilecek.
5: Daha küçük çapta hasar oluşan binayı yenilemek için de çalışma başlatıldı.
12: Baktım binamın duvarının kenarında iki tane içeriye doğru yıkılma var. Bütün tamamen zaten dışarıdan darbe aldığı için olduğu gibi parçalar içeri dökülüyor. Aynı gün gece tamirini yaptılar. Yatak başlığını kırmış. İster istemez halılar. Benim altımdaki dairede biraz daha fazla hasar var.
13: Yıkımı izliyorduk, dışarıdaydım çocukla beraber. Sonra birden makas denen bu araç en baştaki koluna vurmasıyla beraber komple 4 kat birde çöktü. Çökerken de en sağdaki kolon koparak benim oturduğum daireye girdi. Yatak odası yerle bir oldu benim. Mağduriyet yaşamasın diye her şeyi kaçıracağız dediler.
5: Uzmanlar bu tip yıkımlar için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
14: Bu talihsiz olayın olduğu yerde de bitişik nizam bir bina. Tabii burada yıkım metotları yıkımdan önce belirlenmeli. Kesme metoduyla olabilir. Binanın dışı perdeleme sistemle kapatılarak çevreye zarar engellenebilir. Ve üst kattan alt kata doğru kırımların gerçekleştirilmesi lazım.
5: Bölgedeki incelemeler devam ediyor.
2: Şiddetli yağmur özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olmaya başladı. Samsun'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Çarşamba Ovası'nda yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan fındık ağaçları da büyük zarar gördü.
3: Beş saatte metrekareye 127 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Tarım alanları, evler, ahırlar su altında kaldı.
15: Bu suyu biz 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi. Gelmiyordu da daha önce.
16: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur.
3: Görüntüler Samsun'da. Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerine su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü, çok sayıda ev ve ahır da su altında kaldı.
17: 60 yaşındayım, 10 yılını çıkarsam ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
3: Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Hasada hazırlanan üreticiler destek istedi.
16: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
3: Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkinler dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
2: Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğan'ın Kanunu 10. bölümüyle tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi olarak reytinglerde zirvedeki yerini korudu.
18: Ben seni çok seviyorum Yaman.
19: Ben de.
4: Star dizisi Doğan'ın Kanunu çarşamba akşamı ekrana gelen 10. bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. Yeni bölümde Doğa, Yaman'a duyduğu hislerle yüzleşti.
19: Eğer içindeki ne ayı yoksa da

0: Hapishanede donmak üzereyken Müge tarafından bulunan Doğa, Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirildi.
1: Doğa! Doğa! Doğa bana bak! Buz gibi olmuşsun. Yaşıyor. Nabzat atıyor. Gel buraya.
2: Aman ne olur.
0: Tiny House'larda yakaladığı başarının ardından restoranı da yenilemeye karar veren Doğa, yeni menüyü hazırlaması için Şef Melike'yi çiftliğe getirdi. Yaman'la Doğa arasındaki çekimi fark eden Melike, çiftlikten ayrılmadan hemen önce Doğa ile baş başa konuştu.
3: Yaman'ı önceden tanıdığımı biliyorsun. Sen aşıksın. Ama asıl konu ne biliyor musun Doğacığım? Sen kendine bile itiraf edemediğin bu duyguları Yaman'a itiraf edebilecek misin? Yoksa cesaret edemeyip aşık değilmiş gibi mi davranacaksın? Hadi Doğa ya. Hadi.
4: Koş koş diyorum. Koş. Git Büşra'ya.
0: Bir sonraki haftanın tanıtımına göre izleyici Doğa ve Büşra'nın aynı erkeğe besledikleri hisler üzerinden yüzleşmelerine tanık olacak.
5: Bir şey mi gördün?
4: Gayet böyle ulu orta. Görmedin mi? Sarmaş dolaş aşklarını ilan ettiler.
0: Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan Doğa'nın Kanunu yeni bölümleriyle her çarşamba 20'de Star'da.
6: Seni kaybedecek çok şeyim var. Benimse tek bir şeyim. Yaman. Eğer onu kaybedersem, hele de senin yüzünden.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
8: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Önce size bir kitaptan küçük bir bölüm okuyarak başlıyorum. Stars'a gidişim. Stars olayı olarak halk arasında isimlendirilen konu şimdi biraz unutulmuş bulunuyor. Mamafi, dostum Poirot ve Stars ailesi tarafından olayı yazmakla görevlendirildiğim için memnunum. Bilhassa Stars ailesinin beni bu işte görevlendirmesinden amacı dönen dedikoduların önüne almaktır. Yaralı olduğum için geri hizmete alınmıştım. Birkaç ay hastanede geçirdikten sonra 4 hafta istirahatle çıktım. Samimi bir dost ve yakın akrabam olmadığı için geçici hürriyetimden mümkün olduğu kadar istifade etmeye karar verdim. Tesadüfün insan hayatında büyük rolü vardır. İşte ben de tesadüfen John Cavendish'e rastladım. Yıllardan beri kendisiyle görüşememiştik diye başlıyor. Bu tabii polisiye meraklısı herkesin anlamış olacağı gibi. Yani eski yazarları da bilen herkesin değil. Gerçi Agatha Christie hala her gün basılıyor ama anlamış olacağı gibi Stars'daki Esrarengiz Vaka adıyla bizim okuduğumuz kitap. Önce Türkçesini okumuştuk sanıyorum. Elimdeki baskı 1963'ün basan ve yayan İhsan Manavoğlu Ak kitabı ödüyor. Bunlar Kadıköy'deki bir sahaftan aldım ama gençler sahafı yok değil. Şeydi, bunlar bir koleksiyon bozulmuş yani polisiye seven biri ölmüş. Çok da iyi bir koleksiyonmuş besbelli çünkü eski Türkçe kitaplar vardı, çok vardı. Çok güzel kapakları vardı. Bir iki tanesini sırf kapağı için aldım eski Türkçe okuyamadığım halde. Ve Akba bende olmayan, o zamanlar epey bayram etmiştim burada. Belki hatırlarsınız eski Akbaları buldum. Sahiden yani çok sevdiğim ve çok iyi hatırladığım ama ondan sonra hiç okumadığım, yazarların bile adını duymadığım, iyi ama Harry'i kim öldürdü gibi kitaplar bulmuştum. Onların arasından çıkan bir Ak kitabı ve kitabı bu da. Sonra efendim ben işte böyle her yeni çıkan Agatha Christie'ye bir baktığım için bende var mı diye ve yıllardan beri aldığım halde hala 25 tane kadar olması da şaşırtıcı yani İngilizceler de böyle arasında. Dikkatinizi çekiyorum. Yeni bir kitap buldum. Altından çıkmış bir kitap. Altın biliyorsunuz zaten Agatha Christie'nin yayın kitabı evlerinde yani son yıllarda. Hatta daha önceki yıllarda da Suveren Kardeşler döneminde de onlar basıyorlar. Kitabın adı Ölüm Sessiz Geldi. Kapağından da pek bir şey anlamadım. Oysa yani kitabı hatırlasam ayrıntılarını anlarmışım. Arka kapağın başlığı Poirot'un ilk vakası. Buradan anlamak gerekiyormuş zaten ama zaten bir altından anladım. Stiles St. Mary köyündeki Stiles köşkünde son zamanlarda garip olaylar meydana gelmektedir şeklinde başlıyor. Efendim Stiles'daki esrarengiz vaka Hercule Poirot'un ilk olarak ortaya çıktığı kitap. Yani kimse böyle bir karakter bilmiyordu. Ancak bu kitapta ilk olarak onun varlığından haberdar oldular diyelim. Nasıl birisi Hercule Poirot? Bir defa burada her şeyden önce bir mülteci, yani savaştan kaçmış. Bunlar 6 ya da 8 Belçikalı Stiles köyüne sığınmışlar. Ve kurban olan, katilin kurbanı olan hanımefendinin büyük yardımlarını görmüşler. Bayan Emily Ingeltorp'un yani. Dolayısıyla ona kendilerine medyun şükran hissediyorlar diyelim. Ama biz bunların içinden arkadaşların kim olduğunu da bilmiyoruz. Sadece Poirot'la tanışıyoruz.

Kitabın birinci tekil şahsı, yani olayları anlatan şahıs Hastings, Yüzbaşı Hastings de şöyle anlatıyor arkadaşını. Daha önce birlikte olmuşlar, yani daha önceden tanıdığı ve burada da tesadüfen karşılaştığı postanede. Sonra da tabii ki Esrar çözsün diye köşke çağırdı. Poirot son derece ilgi çekici ufak tefek bir adamdı. 1.60 boyunda dimdik duruşuyla gururlu ve kendinden emin bir görünüşü vardı. Koşa kesinlikle yumurtayı andırıyordu. Başını her zaman hafif bir yana eğik tutardı. Gözleri yemyeşildi. Pos bıyıkları sert ve asker gibiydi. Giysilerinin şıklığı ve zarafeti inanılmazdı. Sanırım elbisesindeki azıcık bir toz onu kurşun yarasından daha çok yaralardı. Ve şimdi zamanında Belçika polisinin göz bebeği olan bu ilginç, züppelik derecesinde şık küçük adam ciddi şekilde sıkıntıdaydı. Dedektif olarak akıl almaz bir üne sahipti ve bu ünü zamanında en şaşırtıcı, çözülmez gibi görünen cinayet davalarında kazandığı başarılarla sağlamıştı. Evet efendim, yeni bir küçük bir evde oturuyor ve davet edilince gelip meseleyi çözüyor. Şimdi bir kitabımızın özgün adını bir daha tekrarlayalım. The Mysterious Affair at Styles. Agatha Christie'nin de ilk kitabı, aynı zamanda ilk Hercule Poirot kitabı olduğu gibi. Birincisi Nihal Önol'un çevirisi. Kendisi adına çok sık rastladığımız eski çevirmenlerden bir tanesi. Ak Kitap Evi'nden çıkmış. Şimdi yeni çıkan bizim esas kitabımız, yani Çiğdem Öztekin'in çevirisiyle Ölüm Sessiz Geldi adıyla Altın Kitaplardan çıkmış. Bunu da unutmadan söyleyelim de. Ve kaçıncı yılında olduğumuzu da hatırlatmak lazım. Şimdi rivayete göre 1916'da yazmış kitabı. 1920'de basılmış. Yani 1920'yi bile kabul etsek 89 yıllık hoş bir süre var önümüzde. Tarihi bir kitap olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bilmiyorum, herhalde devam ettirmeyi pek düşünmüyordu belki de Agatha Christie onu yaratırken. Ama Poirot o kadar sevilen bir kahraman oldu ki biraz da sinirine dokunur insanın gerçeği. Yani öyle oturup yemek beğenmemesiyle, hakikaten züppeliye kaçan şıklığıyla, boyda küçük gri hücrelerden söz etmesiyle, insanlara biraz tepeden bakmasıyla, ama çok sevimli yanları da vardı. Hatta bütün bunlar hepsi birleşerek onun sevimli yanlarını oluşturuyordu diyebiliriz yani. Evet, Ölüm Sessiz Geldi. Bilmiyorum, onlar da bir yıl dönümü yapmaya niyetlenseler yuvarlak hesap yaparlar tabii de. Acaba neden farklı isimle çıkardı diye ben sadece merak ediyorum. Yani Stiles'daki esrarengiz vaka yerine başka bir şey denebilirdi ama yine Stiles'daki gizemli olay derdim mesela, ne bileyim yani. Çünkü Stiles Agatha Christie hayranları için, hatta altın dönem polisiyesi için çok önemli bir nokta. Aynı zamanda bu altın dönemin bütün özelliklerini de taşıyor. Soylu bir aile, kırda büyük bir ev, geniş bir aile, hepsinin gizlediği bir şey var ve birçok sürprizler birbirini izliyor. Sonunda insanlar hakikaten gene bir kütüphaneye diyelim, bir odaya toplanıp bütün kahramanlar, kitabın başında isim listesi olan bütün kahramanlar toplanıyor ve esas kahramanımız olan Hercule Poirot tarafından olay yeniden ele alınıyor baştan ve hiç umulmadık katil, voilà.

ölüm sessiz geldi. Efendim şöyle bir mesele yani ne olabilir? Mesele tabii çok hoş. Bütün Agatha Christie'lerde olduğu gibi bir kırda büyük bir malikane var. Anlatıcımız Captain Hastings, Yüzbaşı Hastings. Batı cephesinden istirahatlı olarak dönmüş. Hercule Poirot sürgün sayılır İngiltere'de. Hastings'in eski dostu. Şimdi bu Belçika meselesi çok önemli. Çünkü Poirot'un da çok sempati toplamasını sağlamış. İngiltere 2. Dünya Savaşı'na Belçika'yı bahane ederek girdi. Yani Belçika işgal edildikten sonra işte Belçika'ya saldırı, Belçika'ya tecavüz falan gibi büyük başlıklarla gazeteler duyurdu. Ve Belçika'ya girdiler. Belçikalılar da ülkelerinden kaçan Belçikalılar da İngiltere'ye sığındı ve bunun da epeyce tanıtımı, duyurusu oldu o zamanlar. Dolayısıyla Belçikalı bir kahraman, yani akıllıca bir kahraman. Kendisi var. Başka bir kahramanımız sık sık karşımıza çıkacak daha sonraki kitaplarda. O da bu kitapta ilk kez karşımıza çıkıyor. Baş müfettiş Jap. Scotland Yard'dan daha sevimsiz diyeyim bir elemanla birlikte geliyor. Scotland Yard çağrılmış ya da görevlendirilmiş Stardust'a. O da meseleyi çözmeye çalışıyor. Allah'tan ki baş müfettiş Jap daha önce Poirot ile çalışmış. Önce 1904 yılında Belçika'da karşılaşmışlar. Bu Abercrombie kalpazanlık olayı söz konusuymuş. Ve aynı yıl bir de Baron Altara adlı bir suçluyu yakalamak için işbirliği yapmışlar. Sonra da işte bu kitaptan sonra da zaman zaman İngiltere'de buluşacaklar. Poirot çözecek bütün cinayetleri. Jap çözmüş gibi şerefini ona bırakacak, onurunu bu işi. Ama buna karşılık iyi işleri de kendisine vermesini isteyecek. Böyle bir durum var. Evet, başka efendim, başka. Stiles'ın sahibesi yaşlı kadın Emily Inglethorpe. Kocasından kalmış burası ona. Yani malikanenin kendi kalmamış, para kalmış. İki üvey oğluyla yaşıyor. Onları seviyor ve iyi davranıyor genelde. Kendinden 20 yaş küçük bir adamla evlenmiş. O adamın kuzeni olan kadın da düşmanlık duymuş bunun üzerine adama. Kendisi de Evelyn Howard oluyor. Can yoldaşı Miss Emily'nin, onunla birlikte kalmış yıllardır. Ama Archeret'le, genç kocayla anlaşmazlar düşünce bavulunu alıp evi terk ediyor. John Cavendish, üvey oğulların büyük olanı. Lawrence Cavendish, küçüğü. Mary Cavendish ise John'un karısı. Cynthia Murdoch var, bir aile dostunun yetim kalmış güzel kızı. Bir de Dr. Bauerstein, şüphe uyandıran bir toksikolog, zehir uzmanı. Tabii daha başka da var kahramanlar. Küçük bir köyde, şey tabii hizmetkarlar satında da Sadık Dorcas, belki de bütün bu dönem kitaplarındaki sadık hizmetçilerin bir şeyidir yani. Yanıltmaz örneğidir diyelim. Evet efendim, gene komik bir şekilde sayfalarca çıkış almışım. Bu halbuki olmuyor. Yani zaten onların hepsini okuyacağım bir program da insana yaptırmazlar yani, doğruyu da söylemek gerekirse. Bugün size Agatha Christie'nin Ölüm Sessiz Geldi'sini sunduk. Ölüm Sessiz Geldi altın kitaplardan Çiğdem Öztekin'in çevirisiyle çıktı. Aslında bu Stiles'daki esrarengiz vaka olarak 1963 yılında çıkmış kitapla aynı kitap. Daha 50 yıl bile olmamış. O Ak Kitap Evi'nden çıkmıştı. Onun çevirmeninde Nihal Önol'du. Biraz ondan da okuduk. Ama esas kitabımız Ölüm Sessiz Geldi adıyla çevrilmiş olan kitaptı. Evet, bu nostaljik programında böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Başka bir esrarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katılan Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleriyle de bir araya geldi.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları ve suç örgütleriyle mücadele ile okul güvenliğine dair önemli bilgiler verdi.
3: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
3: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
4: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı, FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
3: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
4: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
3: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
4: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, alımlarında İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
0: DEM Parti 5. olan Büyük Kongresini 6 Eylül'de yapacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşe Güldoğan 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongre gününü öne almaya karar verdiklerini bildirdi. Doğan yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar öncesi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik iktidar partisinin çeyrek asırlık yürüyüşünü değerlendirdi. Bir partinin 25. yılına kavuşmasının çok müstesna bir şey olduğunu belirten Çelik, siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından AK Parti bir dünya markasıdır dedi.
5: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin mesajlar verdi. Anadolu Ajansı'na demeç veren Çelik, AK Parti'nin 25 yıllık birikimiyle bir marka haline dönüştüğünü söyledi.
5: 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük bedeller ödedi ve bu mücadeleyi hakkıyla verdi.
2: Çelik, AK Parti'nin siyasete girdiği günden bugüne başarılı olmasındaki en önemli nedenin milletten devlete doğru siyaset olduğunu da söyledi.
5: AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez partisi olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgın'ın darp edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre Ahmet Baran Yazgan cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla darp edildi. Yazgan telefonunun gasp edildiği ve darp edildiği sırada görüntülerinin çekildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerse cinsel saldırı iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu. Şüphelilere ait cep telefonlarına inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alındı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı sosyal medya görüntüleri yayınlanan Ahmet Baran Yazgan konunun tüm yönleriyle araştırılması için genel merkeze çağrıldı dedi. ...79. Bağımsızlık yıl dönümü Pakistan'ın Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz'ın gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
6: Ortak Savunma Anlaşması yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma, 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı. Anlaşmanın yalnızca savunma alanıyla sınırlı olmayacağını ifade etti.
6: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz.
2: Resepsiyonda konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yusuf Cüneyt de Türkiye-Pakistan ilişkilerine değindi.
7: Ne zaman Pakistan'dan bahsetsek aklı bir kelime geliyor. O da Türkiye. İki ülke zamanın sınavından geçti. Ve inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ilişkilerimiz ihtiyaca değil, dini yakınlık ve dostluğa dayanıyor.
2: Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile düzenlediği basın toplantısında Mekke ittifakına ilişkin konuştu. Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur dedi.

0: Bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.
1: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı. İsrail'in sadece bölgeyi değil, uluslararası toplumun provoke ettiğini söyledi.
0: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür.
1: Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeyi tartıştığını iletti. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmadı ancak gizli servis işi şansa bırakmadı. Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle vurulabileceği ihtimali üzerine son dakika yapılan planla gizlice uçak değiştirildi.
3: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat, NATO zirvesinin son günü yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump, özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catering kamyonuna geçti. Genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakta Ankara'dan ayrıldı. Air Force One ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkililer, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehdidin sıcak uçak motorlarını hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
2: Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesi için belirlenen 30 Eylül tarihinin kesin ve geri döndürülemez olduğunu açıkladı. Zeydi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Brett Cooper'la görüşmesinde 1 Ekim'in Irak'ın devlet yapısında önemli bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Irak Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında Irak'ın 1 Ekim itibariyle her türlü yabancı askeri varlıktan arınmış olacağı aktarıldı. Açıklamada Zeydi'nin geçen Naki Washington ziyaretinde uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata vardığı belirtildi. Şam ve Moskova arasında üslerin geleceğine dair mutabakata varılmasının ardından Tartus limanına ilk gemiler ulaştı.
4: Rusya ile Suriye üslerin geleceği hakkında anlaştı. Tartus limanına ilk buğday ve çimento malzemesi ulaştı. Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus Limanı'nın 4 numaralı rıhtımı sivil faaliyetlere başladı. Arka arkaya iki geminin limana yanaşmasıyla gemilerde

0: ki yükler boşaltıldı. Sevkiyatlar Rusya ile Suriye'nin Tartus'taki Rus üssüyle Hmeymim Hava Üssü'nün geleceği konusunda anlaşmaya varmasından 2 gün sonra gerçekleşti. İki ülke arasındaki mütabakata dair açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Anlaşma kapsamında Suriye kıyılarındaki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi süreci başlatılacak. Sivil tesislerin yönetimi Suriye'ye devredilecek. Bunlar arasında Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımda bulunuyor. Mütabakat kapsamında Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin ise Suriye Ortak Eğitim ve Tatbikat Merkezlerine dönüştürüleceği belirtiliyor. Dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlenmiş durumda. Rusya 2015'te Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuştu. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.
1: Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak hububat gemilerine saldırılarını küresel gıda fiyatlarında artışa yol açmasından endişe ediliyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dünya ile bağlantısını sağlayan Odessa Limanı'na giriş ve çıkışlar fiilen durdu. Odessa Limanı'nın hasat mevsiminde fiilen kapanmasının küresel gıda zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktardı.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı ilk başladığı zamanlarda da Karadeniz'de böyle bir çatışma yükseldiği zaman hatırlayacağımız üzere 2022 yılının yaz aylarında ne olmuştu? Türkiye'nin girişimiyle ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde Rusya ile Ukrayna arasında bir tahıl koridoru anlaşmasına varılmıştı. Türkiye'nin de hakemliğinde olacak şekilde. Fakat 2023 yazında Rusya bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Ukrayna'yı bu anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Ve daha sonraki yıllarda yani o dönemden bu anlaşmanın süresinin sona ermesinden bu yana da 3 yıl daha geçti. Ve özellikle bu son 6 aydır Karadeniz'de gerilim epey yükselmiş durumda. Bir ara Ukrayna şunu söylüyordu. Biz artık kendi limanlarımızın güvenliğini kendimiz sağlıyoruz. Rus savaş gemileri bizim limanlarımıza yaklaşamıyor diyordu. O dönemde İHA savaşları bu kadar gelişmemişti. Yani Rus savaş gemilerini Ukrayna limanlarından uzak tuttuklarını söylüyorlardı. Ukrayna'nın İHA ve insansız deniz aracı İDA saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da daha sonra İHA saldırılarını ve füze saldırılarını arttırdı. Ve dolayısıyla şu anda Ukrayna'nın dış dünyaya açılan başlıca limanı olan Odessa Limanı ve Odessa ilinde bulunan ayrıca Çernomorsk Limanı, İzmail Limanı ve yine Nikolayev'de bulunan Ochakov Limanı, yani Ukrayna'nın başlıca limanları son aylarda Rusya'nın çok ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla buralardan giriş çıkış durdu artık. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da sürekli olarak Rusya'nın Karadeniz limanlarını hedef alıyor ve diğer taraftan da ayrıca Azak Denizi'ndeki limanları hedef alıyor. Azak Denizi'nin az bir kısmı eskiden de Rus toprağıydı, fakat geri kalan kısmı Rusya'nın bu savaş sırasında işgal ettiği yerler. Dolayısıyla şu anda Azak Denizi'nin kontrolü tamamen Rusların elinde. Fakat bundan da ötede Azak Denizi'nin bir başka önemi var. Azak Denizi aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış dünyaya açıldığı yerler. Dolayısıyla Azak Denizi'nin sürekli olarak bombardıman edilmesi Kazakistan ve Azerbaycan'ın da dış dünyaya ticaretini olumsuz etkiliyor. Ve Kazakistan da bu arada bir diğer tahıl ihracatçısı olan ülke. Ve Rus limanlarının bu şekilde bombardıman altında olması tabii Rusya'nın da ihracatını olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta da şu, Ukrayna'nın tahıl ihracatını tabii olumsuz etkileyen bir limanların kapanması. Bunun dışında da ayrıca tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden Ukrayna'da bazıları Rus işgali altındaki bölgelerde kaldı. Bazıları ise savaş alanına yakın yerlerde bulunuyor. Tabii bütün bu şartlar altında, yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın şiddetin artması ve savaşın uzaması demek, Türkiye'nin de söylediği üzere Karadeniz'de gerilimin artması demek ve bu da dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi demek. Türkiye bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir tahıl koridoru anlaşması için girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
1: Avrupa aşırı sıcaktan kavruluyor ve kuruyor. Kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu bir gelmek bilmiyor.
0: Birkaç ay öncesine kadar çimle kaplı topraklar kuruyup çatlıyor. Hayvanlar içecek su bulamıyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'ye geçen ay Temmuz ayı ortalamasının %7'si kadar yağış düştü. Ülke bu yaz 5. kez aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Aşırı sıcak ve yağış azlığı İngiltere'ye 190 yılın en büyük kuraklığını getirdi. Burası da İtalya. Po Nehri'nin sularının çekilmesiyle çeltik tarlaları kurudu. Çiftçiler ürünlerini tamamen kaybetmemek için erken hasada başladı. Orta ve Doğu Avrupa'da da aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle nehirler çekiliyor. Tuna'da, Ren'de, Vistül'de su seviyesi ciddi oranda azaldı. Polonya'nın başkenti Varşova'nın ortasından geçen Vistül Nehri de bugüne kadarki en düşük seviyesinde. Macaristan, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi çok düşünce tek nükleer santralini kapatmak zorunda kalmıştı. Romanya da aynı adımı attı. Nükleer santraldeki iki reaktörden ikincisini de devre dışı bıraktı. Kuraklık sürerken Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Kıta genelinde 135 milyondan fazla kişi 35 derecenin üzerini gördü. Aşırı sıcak özellikle İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'da hissedildi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ulusal Su Kurulu toplantısının açılışında konuştu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden birine ulaştığını söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %72 olduğunu belirtti.
3: 2025 su yılı yağışlarda yaşanan %26'lık azalmayla son 52 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. 2026 su yılında ise ülkemiz genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının yaklaşık %30 üzerinde seyrediyor. Son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden de birini yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde %43 civarında olan aktif baraj doluluk oranımız bugün %72 seviyesinde. Elbette bu tablo ülkemiz açısından son derece sevindirici. Ancak bu kez de bazı şehirlerimizde taşkın ve sellerle karşı karşıya kaldık. Su ayak izi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzalarında çalışmalarımızı tamamladık. 2030 yılına kadar hedefimiz bütün havzalarımızda bu çalışmaların tamamlanmış olmasıdır.
1: Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Giresun'da dereler taştı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba Ovası'nda ise yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
4: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Bu görüntülerde Samsun'dan. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
5: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsan ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
6: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
4: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
1: Giresun'daki dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış, anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği ve piknik sonrası İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi.
7: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva Deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu, bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
8: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
7: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
1: Konut satışları Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda artış devam ediyor.
7: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2.120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
1: 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu.
9: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk iki sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2.991.536.000 lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2.502.027.000 lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830.795.000 lirayla Rahmi Koç yer alırken, onu 676.261.000 lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70.394.682.000 lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22.908.019.000 lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu. 20.077.000.000 lirayla Garanti Bankası dördüncü oldu.
1: Miras kalan arsa evin satışı sorunlara yol açabiliyordu. Süreç mahkemeye taşınıyordu ancak yeni düzenlemeyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış ilk önce aile içinde yapılacak.
9: Emlak alanında iki önemli düzenlemeye gidildi. Miras kalan taşınmazın aile içinde satılması süreci sorunlara yol açabiliyor. Satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyor. Davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı.
0: Bundan böyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat ekspertiz tarafından belirlenecek.
10: İnşa İflas Kanunu'nda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçılar, mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler.
0: Başka bir düzenleme ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapıldı. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı yetki alınan konutlar için istisna getirdi.
10: İlanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmasını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek, bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek.
1: Muğla Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde yangın çıktı. Aralarında çok sayıda çocuğun olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Yolcu ve personelin tamamı güvenle tahliye edildi. NTV WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüleri Burak Özbay kaydetti.
11: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki adada İmparator Atilla teknesi şu an çok kötüleniyor.
7: Teknenin alevler yükseldi. Yolcu ve personel kısa sürede tahliye edildi. Bazıları suya atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Görüntüler Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toys Boat'tan. 115 kişinin olduğu tekne Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu açıklarında seyrediyordu. Mutfak bölümünde yangın çıktı.
11: Gezi teknesi şu an gördüğünüz üzere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
7: Alevler hızla büyüdü, tüm tekneyi sardı. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi toplam 115 kişiyi güvenle tahliye etti. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.
11: Özel yaklaşma!
7: Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarsa tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen tekne ilk seferini 4 Temmuz'da yapmıştı. Teknenin karaya çıkarılması için ayrıca bir çalışma yürütülecek.
1: Yaz sezonunun en hareketli dönemi yaşanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da Temmuz ayıyla birlikte yüzler güldü. Otellerdeki doluluk oranları %95 seviyelerine kadar ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri ise pahalılık eleştirilerine tepki gösteriyor.
7: Haziran ayında beklenen hareketliliği bulamayan Bodrum turizmi yazın ortasından itibaren büyük bir ivme yakaladı. Sektör temsilcilerine göre oteller neredeyse tam kapasiteyle doldu.
12: Bodrum'da oteller bugün itibarıyla, bugün Ağustos'un %95'e yakın bir doluluğumuz var.
13: Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz.
14: Otellerin doluluk oranlarında da açık kaynaklara göre %85, %90 bandın üzerindedir. İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz.
7: İşletmeciler bölgeye olan turist ilgisinden oldukça memnun. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili. Bodrum'da her bütçeye uygun tatilin yapılabileceğini vurgulayan yetkinler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirileri yalanladı.
12: Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odası'ndan fiyat tarifesi almak zorundalar.
13: Titiz bir şekilde iş yapan emektar sektör çalışanlarıyız. Bu yüzden de bu şekilde artık anılması bizi gerçekten üzüyor.
1: İtalya'da volkan alarmı sürüyor. Etna yanardağından çıkan küller hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Kilauea yanardağı yeniden faaliyete geçti.
0: Bir yanda uçuş iptalleri var, bir yanda lavların oluşturduğu görsel şölene ilgi. İtalya'nın Sicilya adasında Etna yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağ'dan çıkan lavları izlemek isteyenler volkanın eteklerine toplanıyor. Kül bulutu ise hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Kül bulutu Malta'ya da ulaştı. Maltalı yetkililer turizm sezonunun yoğunluğunda bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldı. Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Bu görüntülerse Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.
1: Radyo Televizyon Üst Kurulu medya takip araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 20 bin aşkın katılımcıyla yapılan araştırmaya göre en yaygın kullanılan medya televizyon. İkinci sıradaysa internet geliyor. Tüketiciler güvenilir haberin kaynağı olarak televizyonu görüyor.
15: Toplumun haber alma anlamında daha çok geleneksel medyayı, televizyonu önemsediğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6.57'si haberleri, doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor.
0: Radyo Televizyon Üst Kurulu 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırmasını yayımladı. Rapora göre her 100 kişiden 89'u haber takibi için televizyonu seçiyor. En güvenilir haber kaynağı sorulduğunda da 6.57 puanla televizyon haberleri ilk sırada. Televizyon en yaygın kullanılan medya mecrası olmayı da sürdürüyor. İkinci sırada ise internet var.
15: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda 4 saat 10 dakika ile internette en fazla vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin vakit geçirebildiğini görüyoruz. Hemen peşinden baktığımızda 3 saat 40 dakika ile televizyonun geldiğini görüyoruz.
0: 65 yaş ve üzeri grupta %91 olan televizyon kullanım oranı 15-24 yaş grubunda %68'e geriliyor. Katılımcıların %28'i, gençlerin %42'si ekran başında geçirdiği sürenin de farkında değil.
15: Çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz RTÜK olarak medya okuryazarlığı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Beşiktaş evinde kazanarak turladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi.
4: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek adını playoff'lara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
16: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
4: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşılaşacak.
17: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
18: İşaret geldi.
17: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
1: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig hasretini bitirecek. Diyarbakır Stadyumu 16 Ağustos Pazar günü oynanacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Maçın biletleri tükendi. Stadyumdaki hazırlıklar da son aşamada.
0: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.
18: Diyarbakır'ın 16 yıllık Süper Lig hasreti bu pazar oynanacak Ahmet Spor Erzurumspor karşılaşmasıyla sona eriyor. Şu anda Diyarbakır Stadyumundayız ve 33 bin kişilik stadyumda bütün biletler satılmış durumda.
0: Sezon biter bitmez Diyarbakır Stadyumunda çalışma başlatıldı. Saha zemini ve turnikeler yenilendi, loca sayısı artırıldı, tribünlerdeki koltuklar değiştirildi.
19: Hekimlerimizde hiçbir problemimiz yok. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi oldu. Misafir tribün yeri kötüydü. Onu tam karşı zıt tarafa aldık. Yeni turnike sistemleriyle. Sistemlerimiz tamamen yenilendi. İnternet ağları yenilendi. Son eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. İnşallah Diyarbakır Stadyumu seyircilerin daha iyi izleyebileceği bir sezona hazır.
0: Diyarbakır'da zaman zaman 40-45 dereceyi bulan sıcağa karşı da önlem alındı. Saha zemininin korunması için perdeleme sistemi kuruldu.
19: Perdeler son maç gününden bir gün önce kaldırılacak. Biliyorsunuz Diyarbakır çok sıcak değil. Sıcaklık dolayısıyla perdeleme sistemi yapılıyor ve onunla, o sistemden dolayı 45 derece ise bile sıcaklık 28-30 derecelere iniyor.
0: Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasını izlemek için sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden de birçok kişi şehre gidecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktığı maçı Diyarbakır'daki stadyumda izleyecek. Stadyum çalışmalar tamamlandığında Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale gelmiş olacak.
1: İspanyol futbolunun devleri İstanbul'da sahneye çıkacak. İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Dörtlü finale sahne olacak turnuvanın. Yarı finalinde lig şampiyonu Barcelona ve Kral Kupası ikincisi Atletico Madrid karşılaşırken diğer eşleşme kupa şampiyonu Real Sociedad'la lig ikincisi Real Madrid arasında oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada uluslararası futbol takviminde sağlam yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona olmuştu. Sonbaharda hem sinema salonlarında hem de dijital platformlarda yeni yapımlar görücüye çıkacak. Onlara hep birlikte bakalım.
20: Dünya genelinde milyonlarca kez oynanan korku oyunu Scary Teacher sinemaya uyarlanıyor. Öğrencileri Nick ve Tanny'yi korkutan Bayan T karakteri etrafında şekillenen oyunda oyuncular Bayan T'nin evine sızarken tuzaklarından kaçıyor. Filmin oyundaki gibi kara mizah ögeleri barındıracağı söyleniyor. Senaristler korku komedi hikayesinin ötesinde büyümek, korkunun üstesinden gelmek ve kendiniz için ayağa kalkma cesaretini bulmakla ilgili bir hikaye anlatacaklarını söylüyor. Ben Affleck'in hem oynadığı, hem yönettiği, hem de senaryo ekibinde yer aldığı Animals filminden fragman yayınlandı. Affleck ve ona başrolde eşlik eden Kerry Washington, kaçırılan oğullarını kurtarmaya çalışan anne babayı canlandırıyor. Aktörün Los Angeles Belediye Başkanı adayı Mark Kimball'a hayat verdiği film, dijital platformda yayınlanacak. Hollywood yıldızları Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'ı buluşturan filmden fragman geldi. You're the only writer who can finish this last novel. Colleen Hoover'ın çok satan psikolojik gerilim romanından uyarlanan Verity, Lowen'ın bir araba kazasında felç geçiren ünlü bir yazar için hayalet yazar olarak işe alınmasından sonra yaşananları anlatıyor. Be honest. Film 2 Ekim'de sinemalarda gösterilecek.
21: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
20: Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı merakla beklenen Aşkın Büyüsü 2'den yeni afiş yayınlandı. 11 Eylül'de vizyona girmeye hazırlanan film, ışıklar altında örülen gizemli büyüler ve muzip sürprizlerle dolu. The idea that they may have the same power terrifies me. Bullock ve Kidman, ailelerindeki kadınların aşık olmasını engelleyen laneti kırmak için memleketlerine geri dönen Sally ve Gillian Owens kardeşler rolünde yeniden izleyici karşısına çıkıyor.
1: Schengen vizesiyle ilgili şikayetler son yıllarda giderek arttı. Adeta kronik bir sorun haline geldi hal. Böyle olunca dolandırıcılık da başladı. Vize işinizi çözeriz diyen ama kanuna aykırı hareket eden yapılar ortaya çıktı. Çeşitli usulsüzlüklerle 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira toplandığı anlaşıldı. Üstelik bu yalnızca son 2 yılda tespit edilen miktar. Peki neden iş bu noktaya geldi ve ne gibi çözüm önerileri var? Bu konuya bir parantez açacağız. Saat başında da tekrar burada olacağız.
22: Üç aydır Fransa'dan randevu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Vize merkezlerini aradığımda yaklaşık 450 euro vize ücreti söylüyorlar. Ben kendim açıkça konuştum bir tanesiyle. Botla alıp mı satıyorsunuz? O yüzden bu kadar yüksek diye. Çünkü kendiniz başvurduğunuz zaman yaklaşık toplam bedel, hizmet bedeli 100-120 euro civarında bir şey oluyor. Arada ciddi bir fark var. Bu şekilde 450-500 liraya satmaya devam ediyorlar. Ben hala kendim için almaya çalışıyorum. Hala yer yok yalnız.
23: Bot hesaplarla, yani çeşitli yazılımlarla randevu kotaları doldurulup başvuru sahipleri tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Kimileri ise bekletildiğini veya dolandırıldığını anlatıyor.
24: Randevu aldım, giriş yaptım bilgisayara. Ondan sonra baktım, randevu aldı dedi ki 2 gün sonra haber vereceğiz dediler. Bekledik, vermediler, ben de iptal ettim.
22: İnternetten bulduğum bir aracı firma.
2: Bir küçük dolandırmıştı bizi. Vize bedelini IBAN'a yatırmamı söyledi. Ben de cahillik yatırdım, gitti.
3: Schengen vizesi almak başlı başına bir dert haline gelebiliyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere gitmek istediğiniz zaman tüm evrakları eksiksiz, hatasız bir şekilde doldursanız da ret yanıtıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu anlamda ortalama oran %14'leri, %15'leri işaret ediyor. Ancak son dönemde asıl sorun Schengen vizesi alabilmekten öte Schengen randevusu bulabilmek. Çünkü bazı konsolosluklar günler, haftalar hatta aylar sonrasına randevu verebiliyor. Uzun bekleme süreleri oluşuyor. İşte dolandırıcılar da burada devreye giriyor. O yüzden biz size kesin randevu ayarlarız veya kesin vize çıkartırız diyen kişiler, yapılar oluyorsa bu kişilerden, bu yapılardan uzak durmak gerekiyor.
23: Vize işlemleriyle ilgili aracı kurumların işlevleri zaman zaman karıştırılıyor. Bu kuruluşlar aslında bir uzmanlık hizmeti veriyor. İstenilen belgelerin konsolosluklara hatasız teslim edilmesini sağlıyorlar. Vize ile ilgili herhangi bir garanti verme yetkileri yok.
5: Biz sadece bir ön vize başvuru merkeziyiz. Başvuru sahiplerinin evraklarını doğru şekilde toplarız. Yüz tanımalarını, parmak izlerini alırız. Daha sonra temsilciye göndeririz. İşlem biten pasaportlar bize geri gelir. Red ya da onaylı halini bile görmüyoruz. Tabii ki başvuru sahiplerine en hızlı zamanda vizeyi alırız, randevunuzu 10 gün içerisinde alırız gibi söylemlere inanmamaları bizim için çok önemli.
23: Acil durumlar dışında başvuruların mümkün olduğunca erken yapılması öneriliyor.
5: Başvuru sahipleri 6 ay öncesinden Schengen vizesine başvuru yapabiliyorlar. Bizim en büyük önerilerimizden birisi doğru kanallardan hareket etmesi başvuru sahiplerinin. Bizim web sitelerimizden, konsolosların ya da temsilciliklerin web sitelerinden doğru bilgileri almaları.
23: Suç şebekeleri sözde vize veya randevu garantisi verebilmek için konsoloslukların veya aracı kurumların online randevu sitelerine girerek sistemi bloke ediyorlar. Bot hesapları kullanıyorlar.
6: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında.
23: Randevu kotaları doldurulunca zanlılar bu sefer zaman kaybetmek istemeyen başvuru sahiplerine ulaşıyor. Ancak hizmet, danışmanlık ücreti adı altında yüksek miktarda paralar isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada jandarma 6 ilde operasyon düzenledi. Zanlıların 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi. Sadece bir kişiden farklı gerekçelerle 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.
8: Randevu almak çok zor hale geldi. Ama bu randevu almanın niye bu kadar zor hale geldiğini sorduğumuz zaman konsolosluk yetkilileri ya bize bir sorun yok diyorlardı. Galiba başka bir şeyler dönüyor diye yorumlar yapılıyordu ve sonuçta gerçekten de ortaya çıktı. Sadece turistik seyahatle değil burada anladığım kadarıyla söz konusu olan. Çünkü çok sayıda işte öğrenci, iş insanı, tır şoförü, akademisyen, gazeteci gibi meslek grupları bu sırf yurt dışına çıkabilmek için bu ağın pençesine düşmüşler.
23: Bir şüphelinin yetkili şirkete sızabilmek için teknoloji departmanına müdür yardımcısı olarak iş başvurusunda bulundu. Bu başvurunun reddedildiği de ortaya çıktı. Farklı yöntemlerin kullanıldığı da görülüyor.
8: Bazen davet mektubu gerekiyor bir vize alabilmek için. Bir yerden bir davet mektubu geliyor, ondan sonra 10 kişiye farklı farklı aynı davet mektubunu kullandırabiliyorlar. Bu yakalanana kadar da böyle gidiyor ama yakalanınca da bu sefer vatandaş durduk yerde bir de kara listeye girmiş oluyor.
23: Öte yandan Schengen vizesiyle ilgili sorunların kısa vadede çözülmesi kolay görünmüyor. Başvurularda daha dikkatli hareket etmek gerekiyor.
8: Tabii ki konsoloslukların resmen görevlendirdiği şirketler aracılığıyla bu başvurularını yapabilirler. Ama bireysel başvuru yapmalarını da ben tavsiye ederim. Yani çünkü sonuçta zaten çok fahiş fiyatlarla vize alabiliyoruz konsolosluklar. Maalesef Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği paralarla çevriliyor. Yani bu aslında hiç yapılmaması gereken bir hareket. Mücadeleyi bizlerin bu doğrultuda sürdürmesi gerekecek. En azından resmi olarak söz konusu ülkenin kabul ettiği vize ofisi tahmin ediyorum bu işler için şu anda en doğru adres olarak karşımıza çıkar.
3: Schengen çilesinin sona ermesi için öncelikle usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu bağlamda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte ise doğru bilgilendirmelerin, doğru uyarıların yapılması bir hayli önemli olacak. Diplomatik temaslar da bir yandan sürüyor. İşte tüm bu süreçlerin ardından herkesin ortak beklentisi daha hızlı, daha şeffaf ve daha sonuç odaklı bir vize sisteminin hayata geçirilebilmesi.
7: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
9: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
10: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
9: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
10: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
9: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
10: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
9: Cinayet Masası.
10: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
9: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: TÜÇ haberlerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
1: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üst bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de bilgiler paylaştı.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
2: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
0: NTV yayınına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasanın herhangi bir şekilde af olmadığını belirten Gül, yasanın yalnızca belirli suçlarda ceza ertelemesi sağladığını ifade etti. Gül, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini de söyledi.